Mutluluğun sembolüdür. Peki ne mutluluğun sembolü olabilir mi? Elbette bir insan Allah'a ulaşmayı diler, biraz mutlu olur. Üstüne tabi olunca mutluluğu artar ve nefs tezkiyesine başlar. Nefs tezkiyesi onun ruhunu mutlaka Allah'a ulaştıracaktır. Allah'a ulaştığı zaman mutluluğu daha çok artar. Daha sonraki kişi zikrini daha çok arttıracak ve fizik vücudunda Allah'a teslim edecektir. Mutluluğu çok daha fazla artacaktır. Sonra daimi zikre ulaşacak, nefsini de Allah'a teslim edecektir. Mutluluk nihai noktaya ulaşacaktır. Yani nefsinin kalbinde hiç afet olmayan bir insan hep Allah'ın güzel davetleriyle karşı karşıyadır. Allah'ın kontrolündedir. Yaptığı her şeyde başka insanları mutlu etmek ister ve onu başarır devamlı olarak. Allah Teala tarafından kontrol altına almıştır. Daimi zikre ulaşan bir insan Allah'ın kontrolü altındadır. Çünkü nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Allah Teala ise onu sonsuz mutluluklara ulaştırır. O kişi için düşman yoktur. O kişi kimseye düşman olamaz. Onun düşmanları olabilir, hatta çok da olabilir. Ama onun başka birisine düşman olması hiçbir şekilde mümkün değildir. Çünkü nefsinin kalbinde kin, düşmanlık, haset, isyan gibi negatif muhteva tamamen yok olmuştur. Sadece geriye güzellikler kalmıştır. O kişi Allah'a en çok itaat edenlerdendir. O kişi sevgiyi öğrenmiştir. En çok sevenlerdendir. O kişi nefreti defterden silmiştir. Nefret etmeyendir. Öyle ki ona fenalıklar yapılabilir. Düşmanca davranışlar olunabilir. Oluşabilir. Ama onlara cevap bile vermez. Onun için düşman yoktur. İnsanlar nefsleri itibariyle her türlü negatif düşüncenin sahibi olabilirler ve herkese çok ağır sözler söyleyebilirler. Ama Allah'ın dostları, nefslerini tasfiye edenler, onlar kendilerine sataşanlara haklarında her türlü hakareti, negatif sözleri, iddiaları kale almaz. Çünkü kim bir başkası hakkında sevgili kardeşlerim kötü şeyler söylüyorsa bu ancak şeytanın o kişiye tesir etmesiyle tahakkuk etmiştir. Şeytan sadece herkesin birbirine düşman olmasını ister. Herkesin birbirini incitmesini ister. Herkesin birbirini zarardide etmesini ister. Ki taraflardan birisi zarar gördüğü zaman intikam hissi oluşacak. O da karşı tarafa bir zarar verecektir. Ona karşı zararlı bir davranışta bulunacaktır. Birinci taraf ilk hamle karşısındakine kötü davranma hamlesi kendisinden gelmesine rağmen kendisine aynı şekilde bir davranışta bulunduğu zaman öfkesi yeniden kabaracak ve tekrar saldıracaktır. Sonuç mu? Karşılıklı, devamlı bir kin, intikam alma ve intikam alma. Birisi birisine bir kötü davranışta bulununca karşısındakine ondan intikam almak ister. O da ona kötü bir davranışta bulunur. Birincisi sanki kendisi ona hiçbir kötülük yapmamış gibi yeniden öfkelenir, yeniden
İkinciye kötü davranır. İkinci de tekrar birinciye yeni hamle karşısında kötü davranacaktır. Böylece bir ping pong topu gibi negatif davranışlar birbirini kovalayacaktır. Birinci raketten ikinci rakete ulaşan ping pong topu tekrar birinci rakete geri dönecektir. Tekrar birinci raketten ikinci rakete geri dönecektir. Böylece ping pong oyunu devam edecektir. İşte tıpkı onun gibi. Neden sevgili kardeşlerim? Neden şeytana esir olalım ki? Neden o bize kötüyü emrediyor diye, kötü davranmamız için her şeyi yapıyor diye kötü davranmak mecburiyetine kalalım ki? Kötülük yapanların hepsi cezasını hemen arkasından öderler. Onlar ne kadar dışarıdakilere göstermemeye çalışırlarsa çalışsınlar, vicdan azabını Allah-u Teala onlara mutlaka yaşatır. O vicdan azabı Allah-u Teala'nın bütün insanlara uyguladığı muhteşem bir sistemdir. Sevgili kardeşlerim, birinin kalbini kırdığınız zaman içiniz yanmıyor mu? Neden ben bunu yaptım? Neden onun kalbini kırdım diye hüzünlenmiyor musunuz? Hepinizde bu mutlaka tahakkuk eder, az veya çok. Sevgili kardeşlerim, böyle bir olay tahakkuk etmişse, bir kardeşinizin kalbini kırmışsanız hemen harekete geçmelisiniz. Ondan af dilemelisiniz. Kim başka birinin kalbini kırdıktan sonra ondan af dilerse içinde büyük bir ferahlık hisseder. Kalp kırdığı sırada hissettiği o büyük huzursuzluk, sıkıntı bir anda gidecektir eğer karşı taraf onu affetmişse. Affetmediyse kısmen gidecektir. Çünkü af dilemek, büyüklüğünü göstermek mutlaka nefsin üzerinde pozitif bir tesir icra eder. Ruhun hasletler arasında af dilemek vardır. Nefsin afetler arasında da yoktur. Af dilemek diye bir müessese mevcut değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görevinizin etrafınızdaki herkesi mutlaka mutlu etmek olduğunu hiç unutmayın. Eğer öyle davranırsanız etrafınızdaki herkesin sizi sevdiğini göreceksiniz. Kıskançlık bir insanın meziyetleriyle alakalıdır. Meziyetlere sahip olan insanlar kıskanılır. Aynı zamanda paraya sahip olan insanlar da. Fakat iki faktör birbirinden çok değişik bir kıskanma durumu arz eder. Meziyetlere o meziyetlere ulaşmak üzere bakanlar, o meziyetler açısından o kişiyi örnek edinenler, doğru yolda olanlardır. Öğrendikçe güzel davranışları tatbik edeceklerdir. Tatbik ettikçe arkasından ferahlık duyacakları için
huzur bulacakları için onu yavaş yavaş baş tacı edinmeye başlarlar. Sevgili kardeşlerim, neden düşmanlık, neden kin, neden haset, neden kıskançlık? Başkalarına örnek olmakla vazifeli değil misiniz? Mir Vakfı'nın değerli mensupları. Biz size başka bir şey mi öğretiyoruz? Neden öğretiyoruz tabirini kullandık? Müsaadenizle bunu biz kullanabilelim artık. Madde 1, 76 yaşındayız. Madde 2, Allah-u Teala bizi sizlere öğretelim diye vazifelendirdi. Neyi öğretiriz biz? Ondan, Allah'tan aldığımızı öğretiriz. Kur'an'dan aldığımızı öğretiriz. Ki o da Allah'tan almak demektir. Her an Allah bizimle beraberdir. Allah'ı sonsuz ve de sonsuz hamd ve şükrederiz ki onunla her an konuşmak imkanının sahibiyiz. Allah bizim sahibimizdir. Biz onun azatsız kölesiyiz. Ömrümüzün sonuna kadar onun dünyada verilen gezegende en üst seviyedeki azatsız kölesi olmaya devam edeceğiz.

Öyleyse bir meziyet mi acaba huzur namazının imamı olmak? Allah'ın katında buradaki 24 saat seviyesinde her gün 7 vakit namaz kılınır. Sabah, kuşluk, öğle, ikindi, akşam, yatsıyla sabah namazı arasında teheccüd. Sevgili kardeşlerim, neden Allah-u Teala bize 7 vakit namazı farz kıldı? Hayır, sizlere farz değil, bize farz. Biz bu namazları her zaman Allah-u Teala tarafından kıldırıldığı cihetle kılarız. Gereğini mutlaka yerine getiririz. Acaba neden biz hiç abdestsiz gezmeyiz? Şu veya bu şekilde abdestimizin bozulmaması için Allah bizi terbiyeye soktu. Adım adım vücudumuza hakim olmayı öğrendik. Ve sevgili kardeşlerim, abdestimiz bozulduğu an mutlaka abdest alırız. Eğer o anda şartlar abdest almaya müsait değilse mutlaka teyemmüm alırız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala insanları sever. Çünkü insan Allah'ın ruhundan üfürdüğü yegane mahlukudur. Başka bir mahluka Allah Teala ruhundan üfürdüğünü belirtmiyor hiçbir yerde. Sadece Adem Aleyhisselam'a üfürmüş. Tabiatıyla Havva Anamıza da, yani insanlara. Sevgili kardeşlerim, bu dünyada sadece iki tarz yaşanır. Mutlu olur insan veya olmaz. Ama Allah'ın yolunun dışında bir mutluluk bir zaman söz konusu olmaz. Nefs tezkiyesi olmadıkça insanların hiçbirisi yarım mutluluğa ulaşamaz. Nefs tasfiyesi olmadıkça tam mutluluğa ulaşamaz. Nefs tezkiyesi, nefsin afetlerinin %51 yok olmasını ifade eder. Tasfiyesi ise %100 yok olmasını ifade eder. Kişi Allah'a ulaşmayı diler. Arkasından bir mürşit sevgisi verir Allah Teala ona. Hacet namazını kılar. Mürşidini sorar Allah'tan. Ve de o mürşide tabi olur. Tabi olursa ne olur? Tabi olursa ruhu vücudunu terk eder. Seyri Sülk isimli bir yolculuğun kafilesine katılır. 7 tane gök katını onlarla beraber aşacaktır. 7. gök katında 7 tane alem geçecek. 7. alemde zikrini tamamladıktan sonra Sitr-i Münteha'ya ulaşacak. Ve oradan dikey bir yolculukla Allah'ın katına yükselecek. Allah'ın zatına ulaşacak. Allah'ın zatında ifna olacaktır. Yok olacaktır. Yani kendisine ruh üfüren Allah'a
geri dönecektir. O insana ruhu üfüren Allah'a ruh geri dönecektir. İşte sevgili kardeşlerim, bu dünya mutluluğunun yarısını ifade eder. Çünkü nefsin kalbinde her gök katında %7 nur birikimiyle bir birikme söz konusudur. Bir toplanma söz konusudur. Nefsin kalbinde her %7'lik nur birikimi fazılların %7 birikmesi o kişinin ruhunun her %7 nur birikiminde bir gök katı açmasını ifade eder. Allah Teala 7 defa 7 %49 nur birikimi sağlar kişiye. Nefsi emmare başlangıçtakidir. %7 nur birikimi. Nefsi levvame ikinci gök katına ulaştığı zaman kişi gerçekleşir. Birinci gök katında nefsi emmare, ikinci gök katında nefsi levvame, üçüncü gök katında nefsi mülkime. Birincide %7 nur birikimi, ikincide 1 defa daha %7 nur birikimi her seferinde. Ama başlangıçta %2 rahmetle başlanır işe. Ondan sonra hep 7'li sistemle emarede %7, levamede %7, birinci kat ve ikinci kat. Mülkimede %7, üçüncü kat. Mutmainede %7, dördüncü kat. Radiyede %7, beşinci kat. Mardiyede %7, altıncı kat. Tezkiyede %7, yedinci kat. 7 tane gök katını 7 tane %7 ile %7 nur birikimiyle ruh aşar. %2 de başlangıçta aldığı rahmet nuru vardı. Mürşide tabi olduğu sırada %2 rahmet nuru verilir. Ve de ne oldu? %51, yani kişinin nefsinin kalbi yarıdan çok daha fazla nurla, yarıdan çok daha fazla değil, %1 fazla nurla dolmuş olur. %50 değil, %51 nur. Buraya kadar herkese Allah-u Teala'nın verdiği bir hediyedir bu. %51 nur Allah-u Teala tarafından verilir. Bu zaten benzer bir dengenin yeniden tahakkuk etmesidir. Ne demek istiyoruz? Başlangıçta bir insanın nefsi vardır. Afetlerle doludur. Ruhu vardır. Hasretlerle doludur. Öyleyse nefs 100 ünite afetle doluysa nefs de 100 ünite afetle doludur. Toplam 200'dür. Böyle bir dizaynda denge otomatik olarak sağlanmıştır. Ruhun hasretleri birinci yüzü teşkil eder. Nefsin afetleri ikinci yüzü teşkil eder. Yüze karşı yüz, afetler ve hasletler. İşte Allah-u Teala'nın hedefi bu dengenin bozulup o kişinin %100 hasletlerle dolu bir kalbe sahip olmasını temin etmektir. Bu hedefe yönelik olarak nefs tezkiyesi ve tasfiyesi gerçekleşir. Nefs tezkiyesi bir insanın nefsinin kalbinin %49 artı 2, %51 nurlara dolması demektir. Nefs tasfiyesi ise bir insanın kalbinin %100 nurlarla dolmasıdır.
%100 nurlar da ne zaman kalp dolar? Ancak kişi daimi zikre ulaştığı zaman dolar. Daimi zikir, kesintisiz bir zikir olacağı için mutlaka nefsin kalbini %100 nurlarla doldurur. Sevgili kardeşlerim, bir insanın mutluluğu yaşayabilmesi gece de zikrinin devam etmesine bağlıdır. Kişi kıbleyi sağ tarafına alarak yatarsa sağ kulağını yastığa dayayarak uyursa o kulağında kalbinin atışlarını hissedecektir. Bu kalbinin her çift atışında dilini de kımıldatmadan Allah kelimesini tekrar edebilen bir insan için gece uyurken de zikretmek bir süre sonra mutlaka gerçekleşir. Kişinin en mutlu sabahı o olacaktır ki uyandığı zaman zikirle uyanmıştır. Bunun manası sevgili kardeşlerim, o kişi yattığından kalkmasına kadar geçen süreç içerisinde hep Allah'ı zikretmiştir, kesintisiz bir zikri yaşamıştır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın sizlerden sadece bir şey istediğini, tek bir şey, onun da sizin mutluluğunuz olduğunu hiç unutmayın. Her şey bunun üzerine bina edilmiştir. Başlangıçtaki denge neydi? Nefsiniz vardı, ruhunuz da vardı. Nefsiniz %100 afetlerle doluydu, ruhunuz da %100 hasletlerle doluydu. İşte bir dengeydi. Ama ne oldu? Ruhunuzu Allah'a gönderdiniz. O zaman nefsinizin afetlerle dolu olan kesiminin karşısında hasletlerle dolu olan yeni bir dizayn oluşturmak mecburiyetindesiniz. İşte bu nefsinizin kalbinin hasletlerle dolmasına, fazlalarla dolmasına sebebiyet veren müessesedir. Başlangıçta nefsiniz de vardı, ruhunuz da vardı, nefsiniz %100 afetlerle doluydu, ruhunuz da %100 hasletlerle doluydu, denge tamam. Ama nefsiniz vücudunuz nefsinizin afetlerini bünyesinde bulundururken ruhunuz vücudunuzu terk ediyor. Terk ettiği anda nefsiniz %100 afetlerle dolu olarak kalır, ruhunuz da artık sizinle beraber değildir. O Allah'a doğru yola çıkmıştır. O zaman iç dünyanızda yeni bir denge kuracaksınız. %50 afete karşılık, evvela %50 hasreti oluşturacaksınız. Bunu Allah gerçekleştirir. Ruhunuzun vücudunuzdan ayrılmasından sonra emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerini siz yaşarken nefsinizin kalbi %7 hasletlerle dolar. Başlangıçta aldığınız %2 rahmet nuruyla beraber nurlar %49+2 %51'e ulaşır. Ruhunuzu Allah'a doğru yola çıkardığınız noktada nefsinizin kalbindeki durum
49. Karanlıklar değil, %98 karanlıklardır. Nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarını Allah'a gönderince orada sadece karanlıklar kalır. Kalbinizin muhtevasına baktığımız zaman nefsinizdeki %50 afetle ruhunuzdaki %51 başlangıçta %50 %50 idi ya da yüze karşı yüzdü. Böyle bir dizaynda afetlerle hasetler tam bir denge halindedir. Ama ruhunuzu Allah'a doğru yola çıkardığınız andan itibaren bu denge bozulacaktır. Nefsinizin kalbinde %51 nur ve %51, %49 artı 2, %51 nur, %49 da karanlık oluşacaktır. Karanlık zaten mevcuttur. Nefsinizin kalbinden bahsediyoruz. Neydi? %100 afetlerle doluydu. Bunun %51'i, %49 artı 2'si hasletlerden oluşacaktır. %2 rahmet nuru, %49 fazıl nuru. Bu ruhunuzun Allah'a ulaşmasıdır. Fizik vücudunuzun tesibinde bu rakam %80'i aşacaktır. Nefsinizin tesibinde %100'e ulaşacaktır. Daha sonraki bu ulu'l-elbab makamında gerçekleşir. İhlas kademesinde nefsinizin kalbi bu muhteva içerisinde devam edecektir. %51 nur değil, %100 nur ulu'l-elbab makamında oluşmuştur. İhlas makamında da %50, %100 nur devam edecektir. Salah makamında da %100 nur devam edecektir. Öyleyse nedir bu, neyin ifadesidir? Mutluluğun ifadesidir. Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmayınca kimseye düşman olamazsınız. Kimse hakkında kötü düşünemezsiniz. İnsanları suçlayamazsınız. Herkes hakkında iyi şeyler düşünürsünüz. Pozitif düşüncelere sahip olmak istersiniz. Her şeyi affedersiniz. Size yapılan her kötülüğü affedersiniz. Hesap sizin işiniz olmaz. Hesap Allah'ın işidir dersiniz. Size düşman olan çok olur. Allah yolunda yüceldikçe şeytanın dostları size düşmanlıklarını arttıracaklardır. Sizi çekemezler. Sizin sahip olduğunuz meziyetler onları korkunç rahatsız eder. Ve size rahatsız etmek istikametinde mutlaka harekete geçerler. Ama bilmezler ki siz Allah ile berabersiniz. Ama bilmezler ki siz onlara düşman olamazsınız. Bu başlangıçtaki noktadır. Ama devam ettikçe düşmanlıkları karşılık alamadıklarını görecekler. Ne olur? Her zaman aynı sonuç olur. Bilirler ki, görürler ki, kesin olarak tespit ederler ki, siz onlara düşman olamazsınız. Onlar size düşman olurlar veya dost olurlar ama siz onlara
düşman olamazsınız. Sevgili kardeşlerim, hepiniz için Allah'ın emri insanları sevmenizdir. Severseniz ve sevdiğinizi her halükarda belli ederseniz sevilirsiniz. O zaman sevgi dolu bir dünyada dostlarınızla beraber yaşarsınız. Düşmanlarınız olur. Sadece sizin Allah ile olan dostluğunuzu çekemeyenler. Bunun nefslerine yediremeyenler. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşayın. Allah için en güzelliği gerçekleştirin. Sevgili kardeşlerim, Allah için yapılması lazım gelen her zaman en güzelini yapın. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Ve hepinizi çok ama çok seviyoruz. Kalbinize sorun. O size bunu söyleyecektir. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. El-Fatiha ve as-salavat.

الفاتحة مع الصلوات.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Allah'ın selamıyla. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Ve hepinize büyük mutluluklar diliyoruz bir ömür boyu. Bugünkü konumuz Vel Asr Suresi. Vel Asr Suresi Kur'an'ın en önemli surelerinden biridir. Belki de en önemlisidir. İmam-ı Şafii Hazretleri Vel Asr suresi konusunda Kur'an-ı Kerim kaybolmaz. Yüzlerce binlerce nüshası var. Böyle bir şey mümkün değil. Farz-ı muhal olması mümkün değil ama bir an için öyle olduğunu kabul etsek, Kur'an-ı Kerim kaybolsa, Vel Asr suresi bütün Kur'an-ı Kerim'i anlatabilecek olan özelliğiyle ortaya çıkar. Böyle söylüyor İmam-ı Şafii Hazretleri. İmam-ı Şafii Hazretleri, Şafii mezhebinin kurucusu. İmam-ı Azam, Ebu Hanife Hazretleri, Hanefi mezhebinin sahibi, kurucusu. Hanbeli Hazretleri, Hanbeli mezhebinin İmam Malik de Maliki mezhebinin sahibi Hanefi, Hanbeli, Maliki ve Şafii dört ayrı mezhep içerir. Ve Asr suresi neden bütün Kur'an'ı temsil ediyor? Çünkü Kur'an 28 basamaktan oluşur. Sohbetimizin başında bu 28 basamaktan birer cümleyle bahsetmemiz lazım ki konuyu adım adım toparlarken ilk 7 basamak, ikinci 7 basamak, üçüncü 7 basamak, dördüncü 7 basamak diye bir sıralamaya tabi tutalım. Birinci basamakta olaylar yaşanır. Herkes yaşar. Herkes hayatı boyunca bir takım olaylar yaşar. İkinci basamakta olaylar değerlendirilir. Çünkü Allah Teala bütün insanları senede birkaç defa musibetlerle imtihan eder. Önemli olan üçüncü basamaktır. Bu imtihanları da kazanmak veya kaybetmek önemli değil. Çünkü onlar bir insanı hedefe ulaştırmak konusunda bir hüküm ifade etmezler. Önemli olan üçüncü basamaktaki olaylardır. Allah Teala insanlardan %90'dan fazlasını, %95'ten fazlasını seçer. Bu seçtikleri Allah'a mülaki olmayı dilemeleri için seçilmişlerdir. Bu seçilen 195'ten fazla insanın içinde %5'ten çok daha az bir kısmı Allah'a mülaki olmayı diler. İşte bu konunun başlangıcıdır. Konumuz Allah'a ulaşmayı dilemekten başlar. Amin olmak Allah'a ulaşmayı dilemek demektir.
Amenü olan kişi Allah'a ulaşmayı dileyen bir mümindir. Bu Allah'a ulaşmayı dilemek birçok olayları ard arda getirir. Allah o kişinin kalbine ulaşır. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. O kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Sonra o kişinin kalbine kişinin zikrine paralel olarak Allah rahmet isimli bir nur gönderir. %2 nur kişinin kalbine girer. Bu işlemlerin oluşabilmesi kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle yani amenu olmasıyla mümkündür. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse hep ikinci basamakta kalır. Olayları yaşar, imtihanlar olur ama o kişi üçüncü basamağa geçemez. Biz Allah'a ulaşmayı dileyenlerin Vel-Asr suresindeki muhtevada neleri yaşadıklarını birlikte müşahede edeceğiz. Sonra ne olur? Bu insanları Allah mürşitlerine ulaştırır, tabiyetlerini gerçekleştirir. 14. basamakta kişi mürşidine tabi olur.

Tabi olursa ne olur? Bu kişi aminü salata başlar. İllellezine aminu, sadece amin olanlar hariç, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Allah'a ulaşmayı dileyenler de Allah Teala birçok şeyler tahakkuk ettikten sonra, o kişiyi mürşidine ulaştırır. Mürşidine ulaşan kişi tabiyeti andan itibaren ruhu, devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerinde gelir. O kişinin ruhu ise devrin imamının dergahına ulaşır. O noktadan itibaren seyri sülük başlayacaktır. İşte o seyri sülükün muhtevası içerisinde kişi, birinci iki kişinin ruhu, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına ulaşır. Bu gök katlarını birer birer aşar. Ruh yedinci gök katında Allah'ın zatına ulaşır. Yedinci gök katının yedinci aleminde. Sitre-i müntehadan yedinci aleme, indi ilahiye yükselen ruh, orada Allah'ın zatında yok olur. İllellezine aminu, amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç diyen Allah Teala ve amelü salihat diyor. Ve nefsi ıslah edici amel işleyenler hariç. Mürşidine tabi olduğu andan itibaren kişi ıslah edici ameller işlemeye başlar. Sonra diyor Allah Teala bu ıslah edici ameller kişinin nefsinin kalbinde 7 defa %7 fazla birikimini gerçekleştirir. %2 rahmet birikimiyle beraber o kişinin nefsinin kalbinde %49 artı 2, %51 rahmet birikir. %49 rahmet, %2 fazla olmak üzere %51 nur birikimi gerçekleşir. Başlangıçtaki %2'den sonra her %7 fazla birikiminde o kişinin Allah'a doğru yaptığı bir yolculuk söz konusudur. Bu yolculuk muhtevası içerisinde ruh Allah'a ulaşır. Burası 21. basamaktır. Allah'ın zatında yok olur. 22. basamaktır.

Bundan sonra kişi dik yokuşu tırmanmaya başlar. O güne kadar ulaşmış olduğu zikir kademesi zikirde 41 bin arasında değişir. Belki biraz daha yukarıda çıkar. Kişinin ruhu Allah'a ulaşmıştır. Bu noktadan sonra ne olur? Bu noktadan sonra o kişi için nefs tezkiyesinin ikinci kesimi başlar. %51 nura ulaşan kişinin ruhu Allah'a ulaşmıştır ve bu noktadan itibaren ruhu Allah'a ulaşan bu kişi zikrini arttırmaya çalışır ki günün 1/3'ünü zikirle geçirmesi noktasına kadar ulaşması lazım kişinin fizik vücudunu Allah'a teslim edebilmek için. Mürşidine ulaşıp nefs tezkiyesine başladığı zaman bu konuyu Velhasıl Suresinin İllellezine Amenü dedikten sonra Amenü olanlar, ilk 7 basamağın içinde olanlar ve Amenü Salihat diyor, nefsi ıslah edici ameller işleyenler, mürşidine tabi olup da nefs tezkiyesine başlayanlar, Amenü Salihat yapanlar olarak ifade ediyor Velhasıl Suresinde. Tevazu bil hakkı, hakkı tavsiye edenler. Kişi ruhu Allah'a ulaşmıştır. Allah'a ulaştığı zaman Allah'ın zatında ruh yok olur. Bu kişi buna ulaşmıştır ki hakkı tavsiye eder hale gelmiştir. Hakka ulaşmayı tavsiye eder hale gelmiştir. Bundan sonra kişinin fizik vücudunu Allah'a teslim etmesi söz konusu olur.

Sonra daimi zikre ulaşıp ulul olması söz konusudur. Sonra bu kişinin kalbinin 7 defa müzeyyen olması lazımdır. Bu 7 kademe müzeyyen oluşmayınca o kişiye yerlerin melekûtu gösterilir. Ve bu kişi ulul albab makamından ihlas makamına ulaşır. 7 kademede 7 katlı gökler gösterilir. 7 kat göklerin görülmesi tamamlandığı zaman kişi ihlas makamına ulaşmıştır. Günahları örtülür. Başınızda

irşat makamını memur ve mezun olarak Allah'ın zatını görmesiyle noktalanır. Kim Allah'ın zatını görebilirse, gördüğü noktada Allah'ın zatını gördüğü noktada o kişi rüyetullah olmuştur. Ve hakkı görerek, hakkı tavsiye etmek mevkiine, yani irşat makamına Allah Teala tarafından tayin edilir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Vel Asr suresinin sabrı tavsiye edenler ve hakkı tavsiye edenler ifadesi bu minval üzere geçer. Vel Asr suresine bir göz atarsak Allah Teala diyor ki Vel Asr innel insane lefi hüsr. Vel Asr, asra yemin olsun ki innel insane lefi hüsr. İnsanlar hüsrandadırlar. Mutlaka hüsrandadırlar. İnne insane, muhakkak ki insanlar le, muhakkak ki insanlar mutlaka fi hüsr, hüsran içindedirler. İllellezine amenu, ama amen olanlar hariç Allah'a ulaşmayı dileyenler ve amenü salihat ve nefsi ıslah edici amel yapanlar, yani nefs tezkiyesine başlayanlar hariç, ettevasav bil hakkı, hakkı tavsiye edenler hariç, hakka ulaşıp Allah'ın zatını görüp hakkı tavsiye edenler hariç, ettevasav bis sabr ve sabra ulaşıp iradesinde Allah'a teslim edip hakkı görüp sabrın sahibi olarak yani fizik vücutlarını, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim eden insanlar sabrın sahipleri. Sabrın sahibi olanlar. Sadece onlar hakkı tavsiye ediyorlar. İşte Allah Teala'nın derin devrin imamları hakkında söylediği şey, biz onlardan imamlar kıldık. Ve ceale minhum eymeten yehtune bi emrina, emrimizle hidayete erdirsinler diye

ihtimine bi emrina, emrimizle hidayet erdirsinler diye. Yemasaberu, sabrın sahibi oldukları için ikânu bi ayatina yukinun, ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için. İşte devrin imamlarıyla müşriklerin yaptığı muhteva arasında farklılık var. Devrin imamları bu vakta herkesin başının üzerinde ruhlarını verenlerdir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi aminu olan kişidir.

Allah ne diyordu? Allahu veliyyüllezine amenu. Allah'a amen olanların dostudur. Yuhricuhum mine zulümati ilen nuri. Onları zulmetten nura çıkarır. Bakara suresi 257. ayet-i kerime. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın dizaynına bakıyoruz beraberce. Allah Teala'nın Allah'a ulaşmayı dilemeyi farz kıldığını görüyoruz üzerimize. Aminu olmak, iman etmek demek. Amin olan kişi, mümin olan kişidir. Allah'a iman eden kişidir. Aminu kelimesi iki grup insan ihtiva eder Kur'an-ı Kerim'de. Birinci grup Allah'a inanan ama Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Bunlara da aminu diyor Allah-u Teala. İkinci grup gene Allah'a inanan ama Allah'a ulaşmayı dileyenler. Bunlara da amin olanlar diyor. İşte o iki grup arasında büyük farklılık var. Çünkü bunlardan amin olup da yani Allah'a inanıp da Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gideceği yer ne yazık ki cehennemdir. Ama Allah'a inanıp da amin olup da Allah'a ulaşmayı dileyenler onlarsa birinci kat cennetin sahipleri olarak vasıflandırılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala bu amin olanlardan yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen ama Allah'a inananlardan şöyle bahsediyor. Ey amin olanlar Allah'a mülaki olmayı dileyin. Yani Allah Teala bu ayette Allah'a karşı takva sahibi olun ifadesini kullanmış. Ki Allah sizin günahlarınızı örtsün. Demek ki bu amin olan kişi henüz takva sahibi olmamış. Yani Allah'a ulaşmayı dilememiş. Nereden biliyoruz? Çünkü Allah'a ulaşmayı dileseydi o zaman Allah Teala bir üst kademe için farklı bir ifade kullanacaktı. Mürşidinize tabi olun ifadesini kullanacaktı. Ama burada takva sahibi olun ifadesini kullanıyor. Şimdi bakıyoruz. Takva sahibi olun dediğine göre bir amen olan kişi takva sahibi değil. Öyleyse buradaki amen olan kişi henüz Allah'ın günahlarını örtmediği kişi. Şimdi bakıyoruz Allah'a ulaşmayı dileme müessesesi kişiyi takva sahibi mi yapar? Evet. Rum suresi 31. ayet-i kerime Münibine ileyhi ve yettekuhu ve kumussalat ve la tekonu minel müşrikin. Allah-u Teala buyuruyor

Diyor ki Yüce Rabbimiz münibine ileyhi ve Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı diler ve Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve kumussalat ve namaz kıl ve la tekunun minel müşrikin, müşriklerden olma. Rum 32'de de diyor ki o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Kim bu insanlar? Şirkte olanlar. Demek ki eğer kişi Allah'a ulaşmayı dileseydi, takva sahibi olacaktı ve gizli şirkten de kendisini kurtaracaktı. Öyleyse kişinin gizli şirkte olması cehenneme gitmesini ifade ediyor. Şirkte olanların hepsinin gideceği yer cehennemdir diyor Allah Teala. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için takva sahibi oluyor. Öyleyse kişiyi Allah'a ulaşmayı dilemek tek başına cehennemden kurtarıyor. Onun için Vel-Asr suresi insanlar hüsrandadırlar. Ama amin olanlar hariç onlar hüsranda değillerdir diyor. Gerçekten onların hüsranda olmadığını Allah Teala açık bir şekilde ifade buyuruyor. Buradaki muhtevaya bakıyoruz. İnsanlar eğer Allah'a mülaki olmayı dilememişlerse onlar şirkte. İnsanlar eğer Allah'a ulaşmayı dilememişlerse onlar takva sahibi değil. Öyleyse Allah-u Teala bir insanın cehennemden kurtulmasını onun için Allah'a ulaşmayı dileme talebine getirmiş. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi aynı zamanda şeytanın kuludur. Allah'ın kulu değildir. Sahabe de vaktiyle şeytanın kuluymuş. Allah Teala diyor ki Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنْ اَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي Sahabe için diyor ki onlar tağuta kul idiler. İnsan ve cin şeytanların kuluydular. Allah'a mülaki olmayı dilediler. Allah'a yöneldiler. Allah'a kul oldular. Onlara müjdeler vardır. Kullarıma müjdele diyor Allah Teala. Demek ki bütün sahabe tağuta, insan ve cin şeytanları kul imişler. Sonra ne olmuş? Sonra Allah'a kul olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın dizaynında gördüğümüz o ki kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi şirktedir, gideceği yer cehennemdir. Peki Allah'a ulaşmayı dileyenin ikinci özelliği takva sahibi değildir. Allah Teala insanlar başlangıçta hüsrandadır. Ama amel olanlar hariç dediğine göre bir ayet-i kerime gereğince demek ki aynı zamanda insanlar hüsranda. İşte
Allah'a münaki olmayı dilemeyen herkesin hüsranda olduğunu, Allah'a ulaşmayı dileme açısından Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesi ifade ediyor. Allah Teala o onlar ki diyor Allah'a mülaki olmayı inkar ederler. Onlar hüsrandadırlar ve takva sahibi değildirler diyor Allah Teala. Hüsranda olmak.

Velhasıl süresi de böyle başlıyor. Yani asri innel insane lefî hüsr, insanlar muhakkak hüsranlıdırlar. İllellezine aminu, ama amin olanlar hariç. Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesinde de Allah Teala gene aynı şeyi söylüyor. Kim Allah'a milaki olmayı inkar ederse onlar hüsrandadırlar.

ve hidayette de değillerdir diyor Allah-u Teala. Bu Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ve dilemeyenlerin durumunu bir başka açıdan Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde görüyoruz. Diyor ki Allah-u Teala orada kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini, hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Sadece bir tek fırka mümin olduğuna göre şeytana kul olanların hepsi kafirler zümresinde. Öyleyse Rum 31 ve 32'ye baktığımız zaman ne görüyorduk? Allah'a ulaşmayı dileyenler bir tek fırka, geri kalan bütün fırkalar şirkli olanlar. Kurtulanlar, takva sahibi olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, geri kalan şirkli olanların hepsi cehenneme gidecekler. Müminler ve şirkli olanlar diye ayırmış Allah-u Teala, amin olanlar ve şirkli olanlar diye ayırmış. Sebe 20'de de iman edenler, yani mümin olanlar ve kafir olanlar diye ayırmış. Öyleyse bu gizli şirkte olanların hepsi, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hepsi aynı zamanda kafir. Allah-u Teala Allah amin olanların dostudur diyor. Allahü veliyyüllezine aminu yuhricuhum minezzulümati ilen nuri. Onların nefslerinin kalbini zulmetten nura çıkarır diyor. Neden? Kişiler nefs tezkiyesi yaparlar. Nefsleri yarı yarıya afetlerden kurtulur. Alacakaranlığa ulaşır. O kişi fizik vücudunu arkadan da nefsini Allah'a teslim ettiği zaman nefsinin kalbi %100 nurlarla dolar. Şimdi bu ayetteki Allahü veliyyüllezine aminu yuhricuhum minezzulümati ilen nuri ifadesi yarıya kadar bir aydınlanmayı ifade ediyor. Allah amin olanların Allah'a ulaşmayı dileyip de daha mürşidine falan tabi olmamış olanların dostudur. Onları zulmetten nur ulaştırır. Ne olur? Bu kişi gider, mürşidine tabi olur. Tabi olduğu zaman nefs tezkiyesine başlayacaktır. Bu Allah-u Teala tarafından garanti edilmiş. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka nefs tezkiyesine başlayan bu kişi mürşidine tabi olmuştur. Başka türlü nefs tezkiyesi başlamaz. Hiç kimse mürşidine tabi olmadan nefsinin kalbine Allah'ın nurları ulaşamaz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin, amin olan kişinin burada nefs tezkiyesine başlamasının sonu nefs tezkiyesiyle noktalanır. Nefsinin kalbi %51 oranında nurla kaplanır. %49'u karanlık kalır. Daha zikrini, daha üst seviyeleri arttırmadıkça. Bu kişi mürşidine tabi olduktan sonra 7-8 aylık bir devrede mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Böyle bir muhteva içerisinde kişinin ruhunun Allah-u Teala'ya ulaşması bir hedeftir. Bu hedefe ulaşan kişi zikir seviyesini değiştirmezse, diyelim 41 bin zikirde Allah-u Teala'ya ruhu ulaşmış, bir ömür boyu 41 bin zikir devam ettirebilirse her gün, bu kişi hep bu seviyede kalır. Burası Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci kat cennet hak eder. Mürşidine ulaşıp 14. basamakta tabi olan kişi ikinci kat cennete hak eder.
ruhunu Allah'a mutlaka Allah Teala o kişinin ulaştıracaktır. Ulaştırdığı zaman da üçüncü kat cennetin sahibidir. Kişi o zikir seviyesini devam ettirirse ömür boyu üçüncü kat cennetin sahibi olarak kalır. Ama ya bozarsa, yavaş yavaş zikirleri düşmeye başlarsa ki şeytanın gayretleri o istikamettedir. Ve ruhu Allah'a ulaşan kişinin Allah tarafından koruyucu kalkanı vardır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala onların hepsini mutlaka bu koruyucu kalkanıyla korur. Şeytanın onlara saldırısını önler. Ama ruhu Allah'a ulaştıktan sonra artık şeytan serbesttir. O kişiyi tekrar ulaştığı yerden düşürmek için bütün gayretiyle çalışır. Başkalarından daha fazla gayret eder. İşte bu noktayı anlatıyor. Allah Teala'nın söylediği şey, Allah amin olanların dostudur, onları zulmetten nura çıkarır. Kafirlere gelince, onlar da tağutun dostlarıdır. Onlar nurdan zulmete götürülürler. İşte %51 nurla kaplandıktan sonra kişi adım adım zikre düşmeye başlamışsa, bir kısa bir süre sonra bu kişi ulaştığı yerden aşağı düşer. Nefsinin kalbindeki nurlar adım adım boşalır. O kişinin zikri azaldıkça kalbindeki nurlar da birer birer artan karanlıklara paralel olarak kapı dışarı edilir. Ve kişi tekrar karanlıklara geri döner. Ve tağutun dostu olur. Tağut onlara dost olmaz. O kişi tağutun dostu olur. Vuslata ulaştıktan sonra, ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra bir geri dönüş söz konusudur burada. Ve kişi geriye dönmüştür. İşte sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın dostudur. Mürşidine ulaştığı zaman daha çok dostudur. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman daha çok dostudur. Üçüncü kat cennetin sahibi olmuştur kişi. Dünya mutluluğunda yarısını elde etmiştir. Zikir seviyesini koruyabilirse bir ömür boyu üçüncü kat cennetin sahibi olarak kalır. Dünya mutluluğunun yarısını bir ömür boyu yaşar. Ama eğer devam ettiremezse, zikrini arttırmaya devam ettiremezse, o zaman bu kişi geriye dönecektir. Nefsinin kalbindeki nurlar yok olmaya doğru gidecektir. Bir gün kişi başa geri dönecektir. Nefsinin kalbindeki afetler. Şeytan onu nurdan tekrar zulmete götürecektir. Ve Allah-u Teala böyle olan insanlara kafirler diyor. Burada da Allah'a ulaşmayı dileyip de düşenlerin tekrar küfre geri döndükleri, kafir oldukları muhtevası anlatılıyor. Öyleyse amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah onların dostu. Demek ki amin olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın o kişiye dost olmasını sağlıyor. Ve düşme halinde de o kişi tağuta dost oluyor. Allah'a ulaşmayı dilemek önemli bir müessese. Çünkü Allah Teala Şura 13'te diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İfade şöyle,

Allahu yeşte bi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanlardan %90'ından, 95'inden fazlasını seçer. Ama onlardan, o seçtiklerinden kim Allah'a mülaki olmayı dilerse sadece onları kendisine ulaştırır diyor. Sadece onlar ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. Daha doğru bir ifadeyle Allah sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ruhlarını kendisine ulaştırır. Peki kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse ne olur? Dilemezse gideceği yer cehennem olur. Vel asr, insanlar hüsrandadırlar. İnnel insane lefî hüsr. İllellezine aminu diyor. Amin olanlar hüsrandan kurtulur. Amin olanlar cehennemden kurtulur. Hüsrandan neden kurtulurlar? Çünkü sadece amini olmayanların hüsranda olacağı ifade buyurulduğuna göre amin olan bir kişi hüsrandan mutlak olarak kurtulur. Şimdi Rum suresinin 31 ve 32. ayetlerine, 7 ve 8. ayetlerine bakalım beraberce. Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerine diyor ki: İnnellezîne lâ yercûne likâena ve râdu bil hayâtet dünyâ ve tme'ennü bihâ ellezînehum an âyâtina gâfilûn. Ülâike mevâhümün nâru bimâ kânû yeksubûn. Onlar Allah'a mülaki olmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Öyleyse Allah'a mülaki olmayı dilemeyen bir kişi, yani amini olmayan kişi, bu kişinin gireceği yer mutlaka cehennemdir. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ey amin olanlar diyor. Yani Allah'a inananlar takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah size furkanlar versin, sizin günahlarınızı örtsün diyor. Furkanlar vermesi kişiye irşat makamını görme hassası, irşat makamının söylediklerini işitme hassası, irşat makamının muhtevasına göre emirlerine itaat etme muhtevası. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı diledi kişi, o da amin olan kişidir ama takva sahibi olmuştur. Amin olanlardan, yani Allah'a inananlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse o takva sahibi olur. Takva sahibi olursa Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesine göre Allah ona furkanlar verir. Yeter mi? Yetmez. Asıl önemli olan noktaya giriyoruz. Allah onun günahlarını örter. İşte kişinin günahları örtüldüğü için bu kişinin sevapları günahlarından mutlaka fazla olur. Şimdi konunun öbür cephesine bakalım. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Dilemezse ne olur?
Bu kişi Allah'a ulaşmayı inkar ediyor. Öyle Allah'a ulaşmayı dilemekle bir insan hiçbir şeyin sahibi olamaz diyor. İşte Allah Teala diyor ki onlar ki diyor Allah'a mülaki olmayı inkar ederler. Onların amelleri boşa gider. Kehf suresi 105. ayet-i kerime. Bir insanı cennete götürecek olan şey, amelleri sebebiyle kazandıkları derecelerdir. Eğer bu dereceler yoksa, o kişinin gideceği yer, kazandığı dereceler bütünüyle yok olduğu için, gideceği yer cehennemdir. Neye dayalı olarak söylüyoruz? Allah Teala Müminin Suresinin 102. ayet-i kerimesinde diyor ki, kıyamet günü mizanlar tartılır. Kimin sevapları fazla olursa onların gideceği yer cennettir. Onlar felaha ererler diyor Allah Teala. Yüzüşte de diyor ki ama kimin de sevapları azsa, günahları fazlaysa onlar hüsranda olanlardır. Gidecekleri yer ebediyen kalmak üzere cehennemdir diyor. Gördük ki Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesine göre de Allah'a mülaki olmayı dilemeyenler, hüsranda olanlar. Burada da bir defa daha söylüyor Allah Teala. Allah'a mülaki olmayı inkar edenlerin hüsranda olduğu, buradaki ilave onların amellerinin boşa gitmesi. Öyleyse bir kişi sadece Allah'a ulaşmayı dilemek gibi bir hatanın sahibi ise bu kişinin gideceği yer kesin olarak cehennemdir. Bu kişi o cehennemde ebediyen kalacaktır. Öyleyse Vel Asr suresinin bu birinci bölümünde Allah'a mülaki olmayı dilemek Vel Asr suresinin başlangıcını teşkil ediyor. Ve eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka cennete girer. O kişi mutlaka şeytanın kulu olmaktan kurtulur. O kişi Allah'ın ayetlerinden gafil değildir. O kişinin gideceği yer mutlaka cennettir. O kişi Allah'ın dostudur ve Allah'ın kuludur. Şeytanın dostu ve şeytanın kulu değildir. O kişinin günahları örtülür. O kişinin gideceği yer mutlak olarak Allah'ın cennetidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Vel Asr suresinin birinci bölümünü inşallah burada tamamlıyoruz. Vel asri innel insane lefî hüsr. Asra yemin olsun ki insanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. İllel lezîne âminû. Ama âminû olanlar, Allah'a mülaki olmayı dileyenler hariç. Gördük ki onların gidecekleri yer cennet ve birçok hususu birden mütalaa etmek mümkün oldu. Gördük ki Allah'a ulaşmayı dileyenler felaha erenlerdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Vel Asr suresinin ikinci bölümünü sunmak üzere huzurlarınızdayız inşallah. Vel asri, asra yemin olsun ki, innel insane lefî hüsr. Muhakkak ki insanlar hüsrandadırlar, mutlaka hüsran içindedirler. İllellezine aminu, illa
Ama hariç ellezine aminu, amin olanlar hariç ve amilus salihati ve amilus salihat yapanlar, nefsini ıslah edenler, nefslerini ıslah edici ameller yapanlar hariç. Etevasa bil hak, hakkı tavsiye edenler hariç. Etevasa bil sabr ve sabrı tavsiye edenler hariç. Bu sure 28 basamağın hepsini ihata ediyor. Birinci bölümde insanlar hüsrandadırlar. Muhtevazı içinde neden hüsranda oldukları ifade edildi. Ve Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin durumu anlatıldı. İnsanların neden hüsranda olduğu bütün açılardan ortaya konuldu. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri sürece hüsrandadırlar. Dalalettedirler, küfürdedirler, her türlü negatif faktörler onların üzerinde. Bu insanlar tebliğe muhatap olurlar. Tebliğe muhatap oldukları zaman kendilerinin iki tür davranış biçimi ya da üç tür davranış biçimi sergilemeleri mümkündür. Tebliğe kayıtsız kalırlar. Birinci alternatif. İkinci alternatif, tebliğe kayıtsız kalmazlar. Tebliği reddederler. Ve tebliğ sahibiyle belki de kavga ederler. O da ayrı bir alternatif. Tebliğe kayıtsız kalmak birinci alternatif. Tebliği reddetmek ikinci alternatif. Tebliği reddetmekle birlikte, kabul etmemekle birlikte Allah'a ulaşmayı dilemekten başka insanları da men etmek. Üçüncü alternatif, tebliği kabul etmek. Dördüncü alternatif. İnsan tebliği kabul edince zaten muhtevanın içine girmiş olur. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan bir seri işlem gerçekleşir. Tebliği kabul etmezse durumunun ne olacağına bakalım. Eğer bir insan tebliği kabul etmezse ama tebliğciyle tartışmadan kabul etmezse veya tebliğ edenle kabul etmemenin ötesinde tartışırsa, ona belki hakaret ederse, ters davranışlarda bulunursa, durumlar farklı oluyor. Eğer bir insan tebliğe muhatap olduğunda o tebliği kabul etmezse, kabul etmediği takdirde böyle bir kişinin hastaları üzerine Allah Teala engeller koyuyor. Görme hastası basar hastasıdır. O kişinin basar hastasının üzerine Allah Teala engel koyuyor. İrşat makamını irşat makamı olarak görmesini Allah Teala engelliyor. O kişinin
Semi isimli işitme hassasına engel koyuyor. İrşad makamının söylediklerini işitmesine, o sözleri anlamasına engel oluyor ve idrak etmesine de engel oluyor Allah-u Teala. İdrak hassası kalp görme hassasının üzerine koyduğu engelle, işitme hassasının üzerine koyduğu engelle ve idrak hassasının üzerine koyduğu engelle Allah Teala bu kişiyi engelliyor. Onların görme hastaları, işitme hastaları, idrak etme hastaları Allah Teala tarafından engelleniyor. Eğer bu kişi irşad makamının talebine hayır dedikten başka onunla kavgaya girişirse, huzursuz olursa, onunla bir anlaşmazlık oluşturursa, o zaman onun uzuvları üzerine engel konuyor. İsra suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah Teala bu hususu söylüyor. Onların gözleri üzerine hicab-ı mestûre, kulaklarına vakra ve kalplerine ikinet koyarız diyor Allah Teala. Ve onlar nefretle oradan uzaklaşırlar diyor. Burada uzuvlar üzerine konulan engeller söz konusu. Allah Teala görme hassası, sem'i, işitme hassası, basar ve idrak hassası, kalp bu hastaların üzerine engeller koyuyor. Kişi eğer karşı koymamışsa, Bakara suresinin 5-6 ayetlerinde Allah Teala Allah'a ulaşma talebinde, Allah'a ulaşma istikametinde inzar olunan kişinin bunları kavga etmeden kabul etmesi halinden bahsediyor. Ve onların görme hastalarının, işitme hastalarının ve idrak etme hastalarının üzerine söylediğimiz engellerin konulacağını ifade ediyor. Bir de Allah Teala hevalarını kendilerine ilah edinenlerden bahsediyor. Onlar için de gene hastalar üzerine engeller koyduğunu söylüyor Allah Teala. Semih hastasının, basar hastasının ve kalp hastasının, kalbin idrak hastasının üzerine söylediğimiz engellerin konulacağını söylüyor. Öyleyse bu engeller sebebiyle kişi idrak edemez. Bu Allah Teala tarafından bir cezalandırma işlemidir. İrşad makamını irşad makamı olarak görmeyen bir göz, irşad makamı olarak
Görme hastasının da gözün görmemesinin ötesinde görme hastasının da çalışmaması söz konusu. İki ayrı grup ayet-i kerime. Hastaların birinci grup, uzuvların ikinci grup. Görme, işitme ve idrak hastalarının ve görme, işitme ve görme uzuvlarının, görme, işitme ve idrak etme uzuvlarının devre dışı bırakılmaları söz konusu. Böyle insanlar için Allah'a ulaşmayı onlar dilemeyeceği için Allah'ın bir yardımı söz konusu olmuyor. O insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Dilemedikleri için de gidecekleri yer elbette cehennem olacaktır. Ya bu insanlar Allah'a milaki olmayı dilerse? Dilerse bir defa gördük ki dileyenler dalaletten kurtuluyor, küfürden kurtuluyor, amellerinin boşa gitmesinden kurtuluyor, mümin oluyor, takva sahibi oluyor, Allah'ın dostu oluyor, Allah'ın kulu oluyor. Bütün güzellikleri yaşıyor kişi. Ama veli bir davete icabet etmeyen kişi ise bunların tam tersi bir hüviyete giriyor. Takva sahibi değil. Allah'ın dostu değil, Allah'ın kulu değil. Bütün negatif faktörler de onun üzerinde toplanıyor. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Allah Teala o kişinin üzerinde rahim asmasıyla tecelli eder. Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesine göre ve ma uberru nefsi innen nefse le emaretin bis sui illa ma rahime rabbi. Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem çünkü nefs şerri emreder.

Eğer keçe Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'ın demek ki ilk etapta gerçekleştireceği hususlar görme, işitme ve idrak hassasının açılması eğer o kapandıysa. Eğer uzuvlar kapandıysa onların açılması. Eğer kişi hem itiraz etmiş hem de başka insanları da yoldan çıkarmışsa, o zaman he, uzuvların ve hastaların ikisinin birden açılması. İşte bunlardan hangisi olursa olsun, eğer bir kişi Allah'a milaki olmayı dilerse, Allah mutlaka o kişinin kalbine ulaşır. Tegabün suresinin 11. ayeti kerimesinde. Allah Teala biz onların kalbine ulaşırız diyor. Kalbe ulaşmaktan Allah Teala'nın muradı ne? Kalbin nur kapısını Allah'a çevirmek. Şeytana dönük vaziyette olan nur kapısı Allah'a çevriliyor. Ve Kaf suresinin 31. ayet-i kerimesi gereğince o kişinin kalbi Allah'a döndürülüyor. Allah cennet takva sahipleri için hazırlandı diyor. Kaf 31, 32, 33 ve Uzlifetül cennetil muttakine gayri vaid. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Haza ma tuadune. İşte vaat olunduğunuz şey budur. Yani buyurun cennetinize girin diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala li kulli evvabin hafiz cümlesiyle bitirmiş. Bütün evvab olanlar için, Allah'a ulaşmayı dileyenler için, bir de hafiz olanlar, mürşitlerine ulaşıp tabi olup, başların üzerine devrin imamının ruhu gelenler için diyor cennet hazırlandı. Allah Teala o kişinin kalbine ulaştıktan sonra, kalbin nur kapısını kendisine döndürdükten sonra, onların kalpleri kaput işte Allah'a döndürülür diyor. Allah'a dönük bir kalple Allah'ın huzuruna çıkarlar diyor. Sonra Allah Teala o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Enam 129 gereğince. Allah Teala Enam suresinin 129. ayet-i kerimesinde Allah'a ulaşmayı dileyen o insanların göğüslerini yardığını, göğüslerinden kalplerine bir nur yolu açtığını söylüyor. Femen yuridullahu en yehtiyehu yeşrah sadrahu lil-İslami. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü yarar ve teslime
açar diyor. Bu göğsün yarılmasının arkasında ne var? O kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli nurlar bu yarığa gelirler. O yarıktan süzülerek kalbin içine ulaşırlar. Ama başlangıçta kalbin içine yalnız %2 rahmet nuru sızabilir. Ama bu kişi %2 rahmet nuru sızdığında huşu sahibi olur. Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesi gereğince. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve haktan inen şeyle, nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor Allah Teala. Huşu oluşursa ne olur? Huşu oluşursa o kişinin Allah'tan mürşidini talep etme hakkı doğar. Ve kişi Allah'tan mürşidini ister. Hacet namazını kılar. Gece saat 12'den, şimdiki saatle 1'den sonra boy abdesti alır, hacet namazını kılar ve Allah'tan mürşidini ister. Eğer kişi de bu olaylar tahakkuk etmişse, Allah o kişinin kalbine ulaşmışsa, kalbinin kafasını kendisine çevirmişse, o kişinin göğsünü yarmışsa, göğsünden kalbine nur yolunu açmışsa, mutlaka o kişinin kalbine Allah'ın rahmeti, rahmet isimli nur girer. %2 nispetinde girer, ondan fazlası giremez. Bu noktadan sonra kişi mürşidine, Allah-u Teala'ya mürşidini sorduktan sonra mürşidine tabi olacaktır. İşte bu tabiyet o kişiyi zikir yaptığı zaman yeni bir noktaya ulaştıracaktır. Ama tabiyet sırasında neler olacağına bakalım. Kim Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine tabi olursa o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelir. Mü'min suresinin 15. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah kullarından dediğin üzerine emrinden Allah'ın katından ruh gönderir diyor. Bu ruh devrin imamının ruhudur. Kişinin başının üzerine ulaşır. Niçin gönderdiğini de anlatıyor Allah Teala Mü'min 15'te. O kişinin ruhuna yevmü talakın Allah'a mülaki olma gününün Allah'a geri dönerek ruhun Allah'a ulaşması gününün geldiğini haber vermek için diyor Allah Teala devrin imamının ruhunun o kişinin başının üzerine gönderir. Bu ruh ne der? Devrin imamının ruhu o kişinin ruhuna der ki senin Allah'a mülaki olma günün geldi. Yevmüt talakın Allah'a mülaki olma günün geldi. Vücudu terk et. Allah'a geri dön. Böylece hidayete er. Böylece ruh vücuttan ayrılıp sırt-ı müstakime ulaşır. Sırat-ı müstakime ulaşması o kişinin devrin imamının dergahına ulaşmasıdır. Ulaştığı an sırat-ı müstakimin başlangıç noktasındadır kişi. Bu noktada
kişinin amel-i salihat yapması lazım. Nefsi ıslah edici amel. Nedir nefsi ıslah edici amel? Nefsi ıslah edici amel zikirdir. Bu şartları taşıyan kişi, yani Allah'a ulaşmayı dilemiş, diledikten sonra Allah ona mürşidini göstermiş, kişi mürşidine ulaşmış ve tabi olmuş. Tabi olduğu anda Allah'tan bir seri hediye alır kişi. Bunlar nimetlerdir. Bir kişi mürşidine ulaşana kadar Allah'tan aldığı dereceler, nimet hüviyeti taşımaz. Kişi ondan evvel derecat kazanır, hasenat kazanır. Burada kazandığı dereceler yaptığı güzel davranışların karşılığıdır. Ama kim

Burada günahların sevaba çevrilmesi söz konusudur. Kişinin günahları sevaba çevriliyor. İşte nimet bu noktada, kişinin günahlarının sevaba çevrildiği noktadaki işlevdir. Bu Allah'ın nimetidir. Ondan evvel kişiye ulaşan rahmet nuru, o kişi üzerinde bir tesir icra etmez. Ama ne zaman nefsin kalbine rahmetle, fazla rahmete, salavat nuru girerse ne olur? Allah-u Teala mürşidine tabi olduğu zaman o kişi üzerinde iki husus gerçekleştirmişti. Birisi, Allah o kişinin kalbine imanı yazmıştı. Sonra da o kişinin başının üzerine tabiyet anında kalbine iman yazdığı gibi başının üzerine devrin imamının ruhunu göndermişti Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince. Onların kalplerinin içine imanı yazarız ve başların üzerine katımızdan ruh göndeririz diyor Allah-u Teala. İşte böylece o kişinin ruhu dergaha gider, devrin imamının ruhu ise o kişinin başının üzerine gelir. Ve aynı zamanda Allah-u Teala o kişinin günahlarını sevaba çevirir. Kim diyor Allah-u Teala? Amelü salihat yaparsa, mürşidin önünde tövbe ederse ve böylece amelü salihata başlarsa, biz onların günahlarını sevaba çeviririz diyor Allah-u Teala. Kişinin günahları sevaba çevrilir. Ve bu kişi zikir yapınca Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki nur vardır artık. O kişi mürşidin önünde tövbe etmiştir. Allah'ın emrini yerine getirmiştir.

Allah Teala müslümde tövbe etmeyi farz kılıyor. Bir tövbe müessesesi gerçekleşiyor mescid önünde. Bu tövbenin vücuda getirdiği sonuç o kişinin kalbinin içine iman yazılması ve başının üzerine devrilme onun ruhunun gelmesi. O kişinin ruhununsa Allah'a ulaşmak üzere ana dergâha ulaşması. Bu noktadan sonra ne olur? Bu noktadan sonra ruh seyri sülûka başlayacaktır. Allah Teala ne diyordu Vel Asr suresinde? Vel asr, asra yemin ederim. Yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. İllellezîne âmenû. Ama âmen olanlar hariç. Âmen olduğu zaman kişi cehennemden kurtuluyor. Birinci kat cennetin sahibi. Ve amelü's salihat diyor Allah Teala. Ve nefsi ıslah edici amel yapanlar da hariç diyor. İşte kim nefsi ıslah edici amellere başlarsa o kişi mutlaka mürşidine tabi olan birisidir. Allah Teala bildiğiniz gibi mürşide tabiyeti üzerimize farz kılmış.

Allah'a ulaşmayı dilemeyi nasıl üzerimize farz kıldıysa, müşride tabiyeti de üzerimize farz kılmış Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemek üzerimize farz mı? Evet. Allah Teala defaatle bunu farz kılmış. Diyor ki ve enübü ila rabbikum ve eslemu lehu min kabli en yetiyekümül azabe. Üzerine azap gelmeden önce Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol. Allah Teala buyuruyor. Veskür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek ona dön. Beynübü ila rabbiküm ve eslimu lehu. Allah'a yönel ve ona teslim ol. Yani ruhunu Allah'a ulaştır. Min kablen yetiyeküm azabı, üzerine azap gelmeden önce. Öyleyse bir yeni dizayn çıkıyor ortaya. Kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Bundan sonraki safa kişinin mürşidine tabi olmasıdır. Farz mı? Allah Teala evet diyor. Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine aminuttekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey amin olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun. Sizi Allah'a ulaştıracak olan vesileyi isteyin. Birinci takva Allah'a ulaşmayı dilemektir. İkinci takva bu ayet-i kerime gelince mürşide ulaşmaktır. Mürşid bu ayet-i kerime gelince farzdır. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş. Zümer suresi 17. ayet-i kerime bunu söylüyor. وَالَّذ۪ينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Onlar tağut kulu idiler. Tağut kulu olmaktan kurtuldular. Allah'a ulaşmayı dilediler. Tağut kulu olmaktan kurtuldular. Allah'a yöneldiler. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele diyor. Kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, şeytanın kul olmaktan kurtuluyor, Allah'a kul oluyor. Daha sonrası, mürşide tabiyet. 14. basamaktaki bir olgu, kişi söylediğimiz vasıtalardan geçerek mürşidine tabi oluyor. Tabiyetle beraber Allah'ın hediyeleri geliyor, günahları örtülüyor. Sonra da sevaba çevriliyor. O kişi Allah Teala kazandığı bir derece karşılık 10 katını verirken o günden itibaren 100 kata çıkıyor. Ve kişinin ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkıyor. Böyle bir noktada ruhun Allah'a doğru yola çıkması, Allah Teala'nın bir nimeti. Allah'a doğru yola çıkan ruhu, o kişi 7-8 aylık bir ömrün sahibi ise Allah Teala mutlaka kendisine ulaştıracağını garanti ediyor.
İşte Şura Suresi 13. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Allahü yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yünib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır diyor. İşte verdiği sözü Allah Teala mutlaka yerine getirecektir. Bunun için kişinin ruhunun vücudundan ayrılması lazım. Bu kişi 13. basamakta kalbinde %2 nur birikimini gerçekleştirmiş. Hadis suresinin 16. ayet-i kerimesine göre. Sonra ne yapacak? Allah'a milaki olmak için mürşidini Allah-u Teala'ya hacet namazını kılarak bildirecek. Ve Allah-u Teala ona demin söylediğimiz ayet-i kerime gereğince mürşidini mutlaka gösterecek. Ve de bu mürşide kişi tabi olmak durumunda. Diyor ki, وَاِسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاتِ. Sabırla ve namazla Allah'tan istihaneyi, yani mürşidinizi isteyin. اِنَّهَا لَكِبِرَتُنْ. Muhakkak ki bir zor bir iştir bu. İlla alel haşiyin, ama huşu sahipleri için, yani kalbinde %2 nur birikip de bunun neticesini alan kişi için zor değildir diyor Allah-u Teala. İşte böyle bir dizayn başlıyor. Kişinin nefsinin kalbinde nur birikimi başlıyor. Bu nur birikimi başlangıçtaki %2 rahmetin ötesinde hep fazıllardan oluşacaktır. İlk %7 fazılı gerçekleştirdiği zaman kişi ruhu zemin kattan birinci gök katına yükselir. Burası nefsi emmaredir. Nefsin kalbinde ilk %7 nur birikimi oluştuğu zaman kişi nefse emmaredir. Vücudundan ayrılan ruhu diğer ruhlarla beraber birinci gök katına ulaşır. Sonra kişi zikrini arttıracaktır. Ve ruhu ikinci gök katına yükselecektir. Ne zaman? İkinci defa %7 nur birikimi gerçekleştiği zaman nefsinin kalbinde. Burası da levvame nefs kademesidir. Nefse emmarede kişi henüz tamamen nefsinin emrinde olan bir insandır. Ama nefsi levvamede kişi nefsini levhetmeye, kınamaya başlamıştır. Engel alamıyor nefsinin yaptığı yanlış davranışlara ama bu işe fena halde içerliyor ve bu istikamette sıkıntı duyuyor kişi. İşte böyle bir dizaynda kişinin nefsinin kalbinde ikinci defa %7 nur birikimi o kişinin kendisini levhettiği bir noktada ruhunun ikinci gök katına ulaşmasını sağlar. Sonra kişi öyle bir gün gelir ki Allah'tan ilham almaya başlar. Allah Teala diyor ki onlara Allah'ın ve şeytanın Allah'ın fe elhamaha fücraha ve takvaha. Onlara hem takvası
ilham olunur hem de füccarı. Allah'tan gelenler ilhamdır, diğerleri füccardır, fücurdur. Kat eflaha men zekaha diye Allah Teala ilave etmiş. Kim nefsini tezkiye ederse o kişi felaha erer. Ruhunu Allah'a ulaştırır diyor Allah Teala. İşte kişinin bu üçüncü kademesi nefsi mülkimedir. Üçüncü defa %7 nur birikimi, ruh üçüncü gök katında. Bu konu dördüncü defa nur birikimine geldiğinde nefsi mutmainneye kişinin ulaştığını görüyoruz. Artık o kişi doyuma ulaşıyor. Allah'ın kendisine verdiği şeylerin kendisine yettiği konusunda. De düşünüyor ki eğer Allah Teala bana daha fazla verseydi ben onları kim bilir nerelerde harcayıp ne günahlar kazanırdım. Ama Allah Teala bana yetecek kadar para veriyor. Allah'a sonsuz hamd ederim, şükrederim diyor kişi. Mutmain, doyuma ulaşmış kişi Allah'ın verdiği nasip ne kadarsa onunla. Daha sonra kişi Allah'tan razı oluyor. Allah da ondan razı oluyor. Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetlerinde Allah Teala bu hususu ifade ediyor. Buyuruyor ki ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten vardiyyeh fethuli fi ibadi vethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ey ruh, Rabbine rücu et, Rabbine geri dön. Ey fizik vücut, kullarımın arasına gir ve cennetime gir. İşte radiyede 5. defa %7 nur birikimi, kişinin ruhu 5. katta. Mardiyede 6. defa %7 nur birikimi, kişinin ruhu 6. gök katında. Ve 7. defa %7 nur birikimi nefsi tezkiyedir. Femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir diyor Allah Teala. Fatır suresinin 19. ayet-i kerimesinde kim nefsini tezkiye ederse femen tezekka kim tezkiye olursa ennemâ yetezekkâ li nefsihi o nefsini tezkiye etmiştir, temizlemiştir. Ve ilallâhil masîr ve Allah'a ulaşır. Allah'a vasıl olur, Allah'a döner. Nefsini tezkiye eden bunu kendisi için yapmıştır diyor Allah Teala. Ve ruhu Allah'a ulaşır, Allah'a döner. İşte ruhun Allah'a ulaşması. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi, dilediği zaman ruhu zemin katlıdır. Ama emvare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerinde ruh diğer ruhlarla beraber 7 tane gök katını aşmıştır ve Allah'ın zatına ulaşmıştır. İşte Allah'ın zatına ulaşabilen, Allah'ın zatında yok olan bir ruhtan bahsediyoruz. Allah'a ulaşan ruh, Allah'ın zatında yok olur. Bu Allah'ta fani olmaktır. Makamın adı fena fillah makamıdır. Allah'ın zatında yok olma makamı. İşte Hakk'a kişi
ulaşmıştır. Bu kişi hakkı tavsiye edebilecek olan bir özellik kazanmıştır. Hakkı tavsiye etmiştir. Bu noktadan itibaren artık kişi hakka ulaştığı cihetle bunun bütün serencamını, her türlü muhtevasını yaşadığı cihetle nefsinin kalbinde her %7 nur birikiminde, 7 defa %7 nur birikimi %49 eder. Başlangıçta bunların hepsi fazıldır. %49 fazıl. Başlangıçta rahmet nurunun kalbe girmesiyle %2 de rahmet birikimi %51 eder. O kişinin nefsinin kalbindeki nurlar artık karanlıkları aşmıştır. Kişinin ruhu hakka ulaşmıştır. O kişi ruhunu hakka ulaştıran bir kişinin yaşadığı her şeyi yaşamıştır. Bu güzellikleri yaşadığı için de bu noktaya kadar dünyadaki en mutlu insan olduğu cihetle herkese hakkı tavsiye edecektir. Şimdi dönelim Vel Asr suresine, ne diyordu Allah Teala? Vel Asr'ı, asra yemin olsun ki innel insane lefî hüsr, insanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. İllellezîne âminû, ama âmin olanlar hariç. Ve amilussalâti, ve nefsi ıslah edici amel isteyenler hariç. Ve tevâsav bil hakkı, hakkı tavsiye edenler hariç. İşte hakkın tavsiye edildiği noktaya geldik. Sözlerimizin ikinci kısmı da burada tamamlandı. Bundan sonra ve tevâsav biz sabır var. Sabrı tavsiye edenler, o dördüncü kesimi de içine alan bir müessese. Biz şu ana kadar olan devrede Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayarak mürşide tabiyeti, Allah'a ulaşmayı dilemek, birinci safa mürşide tabiyet, ikinci safa tabiyetten sonra ruhun Allah'a ulaşması, üçüncü safa. Vel'as suresinin ihtiva ettiği 7 safa ve 4 teslimden 3 safayı ve 1. teslimi, ruhun teslimini tamamlamış olduk. Ruhun Allah'a tesliminden sonra fizik vücudu Allah'a teslim etmek söz konusu olur. Nefsi Allah'a teslim etmek söz konusu olur. Daha sonra da muhlis olmak ve ıslah olmak söz konusu olur. Yani salihlerden olmak. Islah kelimesi de, salah kelimesi de aynı kökten gelir. Sinnam ha.

Ruhu Allah'a teslim etmenin ötesi fizik vücudu Allah'a teslim etmektir. Ve zikrin önemli miktarda artması gerekir. 3 saatlik veya 4 saatlik bir zikrin ulaştırdığı ruh teslimi günde 18 saat zikre ulaşmak zorundadır. Kim böyle bir işlemi gerçekleştirebilirse o kişi için fizik vücudun teslimi realize olur. Gördük ki Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Allah Teala menibine ilehi ve tekuhu ve kum surat ve la tekunu minem şirkin diyor. Allah'a yönel, yani Allah'a ulaşmayı dile ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol ve namaz kıl ve müşriklerden olma.

sonra müşride tabiyetin farz olduğunu gördük. Ne diyor Allah Teala? Ya eyyühellezine amenettekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey amin olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun ve sizi Allah'a ulaştıracak olan vesileyi Allah'tan isteyin. Bu ikinci safhanın farz emridir.

bütün sahabe mürşitlerine tabi olmuşlardır. Allah Teala diyor ki Akabe'de sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Mü'min 11. Ve ruhun Allah'a ulaşması üzerimize Allah Teala tarafından farz kılınmış.

Allah Teala ruhu Allah'a ulaşan kişinin muhtevasını söylüyor. Bu tabir hidayete erme tabiridir. Kim ruhunu Allah'a hayattayken ulaştırırsa o kişi hidayete ermiş birisidir. Hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıran kişi hidayete ermiş olan birisidir. Ve diyor ki Allah Teala sahabe için Nümer Suresi'nin 18. ayet kerimesinde onlar hidayete erdiler diyor.

ve ullerime fonular diyor. Ayet-i Kerime şöyle başlıyor. Onlar sözün ahseni olanına tabi oldular. Ve onlar hidayete erdiler diyor Allah Teala. Daha sonra öyle lafızları da söyleniyor. Ama hidayete erdikleri kesin. Allah Teala buyuruyor ki innel hüda hüdallah. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. İnne hüdallahi huvel hüda. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. İki ayet-i kerime bunu söylüyor. Allah'a ruhun hayattayken ulaşmasının hidayet olduğu ifade ediliyor. Ve gördük ki bütün sahabe hidayete ermişler. İşte bundan sonraki safa fizik vücudun Allah'a teslimidir. Farz mı? Evet, farz. Allah Teala fizik vücudumuzu Allah'a teslimi üzerimize farz kılmış. Allah Teala'nın dizaynı içerisinde bütün sahabenin Allah'a fizik vücutlarında teslim ettiklerini görüyoruz. Âl-i İmrân suresi 7. ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki sahabe için onlar Habibim o ümmelere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Öyleyse bütün sahabenin gerçekleştirdiği bir olay var, fizik vücudu Allah'a teslim etmek.

فمن أحسن دينا ممن يسلم وجهه لله فهو محسن. O kişiden daha ahsen kim vardır? Şu kişi fizik vücudunu teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur diyor Allah-u Teala.

Allah Teala'nın bizi aynında fizik vücudun teslimi günde 18 saate ulaşan bir zikir kademesine icabettir. Bu seviyeye ulaşamayan kişi için, devamlı olarak bu seviyeyi tutturamayan kişi için fizik vücudun teslimi söz konusu olmaz. Bu sebeple fizik vücudun teslimi gerçek anlamda bir dik yokuştur.

Sevgili kardeşlerimiz, Allah ile olan ilişkilerimizde görüyoruz ki 7 Safa ve 4 Teslim birer birer gerçekleşiyor. Ve Asr suresi 7 Safa'yı da 4 Teslim'i de içeriyor. Günün yarısından daha fazla zikreden kişi çok önemli bir adımı atmıştır. 12 saati geçtiği zaman bu o kişinin fizik vücut teslimi için önemli bir adımı daha atmış olduğunu gösterir. Buradaki muhteva kişinin günün yarısından daha fazla zikretmesi halidir.

18 saatlikin tamamlanması kişiyi mutlaka fizik vücudun teslim edildiği noktaya götürür. Fizik vücudun teslimi kişinin 3000 zikirden 18.000 zikre çıkmasını gerektiren çok önemli bir farklılıktır. Onun için fizik vücudun teslimi dik yokuştur. Allah Teala fizik vücudun teslimini üzerimize farz kılmıştır. Diyor ki: "Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Bana teslim olacaksınız." diye. Ademoğulları fizik bedenlerimiz. Allah Teala fizik vücutlarımızı Allah'a teslim edeceğime dair hepimizden bu konuda söz almış durumda. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabudu şeytane innehu lekum adubun mübin ve en ubuduni hazartır sıratı müstakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden bana kul olacağınıza, şeytana kul olmayacağınıza dair ahd almadı mı diyor. Şeytana, la tabidu şeytane, şeytana abd olmayacağınıza. Ey nibuduni, bana kul olun diyor Allah Teala. Hâzâ sırat-ı müstakîm, işte sırat-ı müstakîm. Budur. Ademoğulları, Adem Aleyhisselam'ın sülbünden gelen fizik vücutlarımızdır. Ve gördük ki demin bütün sahabe, bundan 14 asır evvel, fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Ali İmran Suresinin 7. ayet-i kerimesi bunu gerçekleştiriyor. Peki, fizik vücudun teslimiyle bitiyor mu bu Allah ile olan ilişkiler? Hayır, bitmiyor. Fizik vücudun teslimi, zikrin günün 2/3'üne ulaştığı bir dizaynı sergiler. Dik yokuşun aşıldığını gösterir. Ama Allah'ın bütün insanlardan beklediği, daha ötede muhteva var. Fizik vücudun tesliminden sonra nefsin teslimi, yani ulul elbap olmak, sonra muhlis olmak, sonra da salah makamına ulaşıp salihlerdir olmak ve bunun tabii neticesi olarak da iradesini Allah'a teslim edip irşat makamına tayin olmak. Bunlar bir süreç içerisinde tamamlanması lazım gelen müesseseler. Fizik vücudun teslimi bütün insanlar için farz kılınmıştır. Bakıyoruz ki bütün sahabe fizik vücutlarını teslim etmişler.

Aleman Suresinin 7. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Peki bundan sonrası nedir? Bundan sonrası ulul elbab olmaktır. Ulul elbab daimi zikrin sahibi olmak demektir. Allah Teala Ali İmran 190 ve 191'de diyor ki: Li ulul elbab eskürunallâhe kıyamen kuuden ve alâ cunubihim. Ulul elbab için ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Ve üzerimize farz kılınmış mı? Evet, Allah Teala daimi zikri üzerimize farz kılmış. Nisa 103'te Allah Teala ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikret emrini vermiş. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken hep Allah'ı zikretmek bir farz. Ve Allah Teala'nın devamlı kesinsiz bir şekilde zikri söz konusu. Peki bu Velhasıl suresinin bu hedefine, yani nefsin de Allah'a teslim hedefine sahabe ulaşmış mı? Evet sevgili kardeşlerim. Sahabe hepsi ulul elbab olmuşlar. Şimdi Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi: Onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar. Onlar

Ulul oldular diyor Allah Teala. Evvela onlar hidayet erdiler diyor. Sonra da onlar ulul elbab oldular diyor. Zümer 18. Öyleyse bütün sahabe ulul elbab olmuşlar. Lüplerin sahipleri olmuşlar. Lüplerin sahibi olmak nasıl bir şey? Lüplerin sahibi olmak, ulul elbab olmak çok önemli bir vasfın sahibi olmayı gerektirir. Bu ayrı ayrı konulardan oluşan bir bütündür. Ulul elbab olan kişi bir defa daimi zikrin sahibidir. Birinci özelliği. Peki daimi zikrin sahibi olunca ne olur bir insan? Nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olur. Çünkü kesintisiz bir zikir, nefsin kalbinin kesintisiz bir şekilde fazıl nurunu alması demektir. Kalpteki iman kelimesine de Allah Teala oraya yazdığı cihetle Allah kalbe bir şeye tabi olduğu anda iman kelimesini yazdığı cihetle bu kişinin nefsinin kalbi dışarıdan gelecek olan nurlardan yüzdeki rahmetin ötesinde %98 fazla açılmıştır. Ve kişi ulul-elbab olduğu yerde daimi zikrin sahibidir. Daimi zikrin sahibi olduğu için de adı ulul-elbaptır. Lüplerin sahipleridir. Böyle bir kişinin birinci özelliği daimi zikrin sahibidir. İkinci özelliği ruhunu da ve içini de nefsini de Allah'a teslim etmiştir. Daha evvel fizik vücudunu teslim etmiştir. Sonra da nefsini Allah'a teslim etmiştir. Böyle bir insan, nefsini Allah'a teslim eden insan, ulul elbapsa daimi zikrin sahibidir. Bu sebeple nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Daimi zikirde olduğu için nefsinin kalbine kesintisiz bir şekilde Allah Teala rahmet, fazl ve salavat nurlarını gönderiyor. Ve fazıllar nefsin kalbini bütünüyle işgal ediyor. Bu kişinin nefsinin kalbinde hiç afet kalmadığı için nefsinin kalbinin nurlarla dolması sebebiyle bu kişinin kalp gözü Allah Teala tarafından açılır ve kalp kulağı Allah Teala tarafından açılır. Ulul elbab olan kişi nefsinin kalbi Allah'ın nurlarıyla tamamen dolma özelliği birinci olgu. Daimi zikir ve daimi zikrin sonunda ikinci olgu nefsin kalbinin tamamen nurlara dolmuş olması. Ulul elbabın kalbi böyledir. Üçüncü özelliği Allah Teala'nın kalp gözünü açar. Dilediği zaman dilediği şeyi ona kalp gözüyle gösterir. Dördüncü olay Allah Teala'nın o kişiye bir başka tecellisidir. O kişiyle Allah Teala tezekkür eder. Konuları konuşur. O kişi Allah ile tezekkür etmek imkanının sahibidir. Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde
Allah Teala bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor. Neden? Zikir ehli nereden bilecek? Zikir ehli için burada bir problem yoktur. Allah'a sorar, cevabı alır ve kişiye iletir. O Allah ile konuşmak imkanına sahibidir. Öyleyse bu kişide dört tane vasıf oluştu. Biri daimi zikrin sahibi olmak, iki bu sebeple nefsinin kalbinde hiç afet kalmamak. Üçüncüsü, kalp yüzü açık, Allah Teala tarafından açılmış olmak. Dördüncüsü, kalp kulağı Allah Teala tarafından açık olmak. Bu dört özelliğin ötesinde bu kişi ehli hayırdır. Daimi zikirde olduğu için, zikretmekte kişiye derecat kazandırdığı için kazanılan her derecat hayrı ifade eder. Bu kişi her an derecat kazanıyor, ehli hayır olmuştur. Bu kişi Allah-u Teala ile konuşmak imkanının sahibi olduğu için ehli tezekkürdür. Ve bu kişi bir başka özelliğin daha sahibidir. Hikmet sahibidir ve hüküm sahibidir. Aynı kökten gelen iki kelime. Ama bir tanesi kişinin hakimlik gibi, yargıçlık gibi, savcılık gibi bir görevi olduğu zaman hakimse Allah'tan sorarak hüküm vereceği için bütün hükümleri doğrudur. Bu kişi Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine baktığı zaman bu 28 basamakla ilgili olan ayetlerin hepsinin hangi basamağa ait olduğunu bir bakışta bilir. Bütün bu özelliklerin sahibi olan kişidir ulul-elbab. Ve ulul-elbab makamı kişiyi Allah ile her an konuşmaya götürür. Onlar çok açık bir ufkun sahipleridir. Neden? Her şeyi bilirler mi? Bilmezler. Bilmezler ama Allah'a sormak yetkileri vardır. Sorarlar. Allah Teala cevabı lütfederse ki her zaman lütfeder. Kişi Allah'tan aldığı cevabı suali sorana ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda bütün sahabenin ulul-elbab olduğunu görüyoruz. Peki ulul-elbab olmak bir insana ne sağlar? Ulul-elbab olan kişi 7 kat yerleri görür. Siciğini görür. Ulul-elbab olan kişi 7 kat cehennemi görür. Ulul-elbab olan kişi zemin kattaki devrin imamının deryağını görür. Ama gök katlarını göremez. Gök katlarını kişinin görebilmesi için bu kademeyi aşması şart. Aşarsa kişi hangi kademeye gidecektir? Muhlis olacaktır. İşte Allah Teala insanları muhlis olmak konusunda da hedefe yönlendirmiş. Muhlis olmak insanların üzerine Allah Teala tarafından farz kılınmış. Allah Teala Beyne Suresinin 5. ayet-i kerimesinde onlar muhlis kullar olmakla emrolundular diyor. Allah'a muhlis kullar olmakla emrolundular. Ve ma umiru illa
liyabudullâhe muhlisîne lehuddîne hünefâe. Ve ma umiru, onlar emrolunmadılar. Lehuddîne dinlerinde, muhlisîne muhlis olmakla emrolundular. Lehuddîne onların dininde, hünefâye hanifler olarak. İslam dini bildiğiniz gibi hanif dinidir. Ve hanif dininin muhtevasında bu olay var. Muhlis olmak. Muhlis olmak kişiye ne sağlar? Muhlis olmak 7 kademelik Ulul Albab makamından sonra 7 tane yer katının 7 tane cehennemin gösterildiği, 7 kat cehennemin gösterildiği ve sicilin gösterildiği bu muhtevadan sonra kişi 7 kat gökleri de görmek imkanının sahibi olacaktır. İşte zemin kat Ulul Albab makamında gösterildikten sonra ne zaman bir kişi birinci gök katını Allah Teala ona göstermek şerefine nail olursa o zaman o kişi artık muhlistir. Birinci gök katından sonra ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katları görecektir. Birinci gök katında sadece açıkta çimenlerin üzerinde ki secdelerde secde edilir. İkinci gök katında su arınma havuzları vardır. Su arınma havuzlarına giren ruhlar elbiseyle girerler. O havuzlardaki su gibi görünen sarı renkteki turuncu ile sarı arası renkteki şeffaf suyun içine giren bu insanların elbiseleri ıslanmaz. Elbiseleri ipektendir. Ama suyun içine girmelerine rağmen ıslanmaz. Ayrıca ruhlar nefes almadıkları için, böyle bir şeye ihtiyaçları olmadığı için o sıvı onların başlarından 20 santim, 30 santim daha yukarıya kadar onları kaplar. Orada bir süre su arındıktan sonra üçüncü gök katına çıkma hakkı verilir kendilerine. Üçüncü kat, iki katlı bir köşk mescittir. Buradaki mescitte secde edilir sadece. Ve ikinci kata kadar çıkabilenler orada kalır. Üçüncü kata çıkabilenler oradan yukarıya doğru yükselirler. Yükselmek için ulaştıkları yer evvela mihenk menfezinin kapısıdır, açılış yeridir. Mihenk menfezine oradan atlayan kişi sonsuz bir hızla yukarıya doğru çekilir. Herkes birbirinin başının üzerindedir. Ama hiç kimsenin ayağı altındakinin başına değmez. Ve de buradan Beytül Makdes'in aslına çıkılır. Daha sonra da Beytül Makdes'in aslında görev yapıldıktan sonra Beytül Haram'a ulaşılır. Birisi beşinci, birisi de altıncı kata ifade eder. Ve buradan sonra çıkılacak yer beşinci katta

Beytül Haram'ın aslı, altıncı katta Sıbkatullah olma mahalli var. Oradaki buz kalıbına benzer bir nurdan çıkan nurlarla, suvarılan nurlarla ışıklanan insanların derileri normal renkteyken yeşil renge dönüşür, beyaz, fosfor yeşili, çok açık yeşil bir renk. Bu renge dönüşünce kişi oradan çıkmak yetkisinin sahibi kılınır. Oradan dikey bir yolculukla yedinci gök katına ulaşılır. Ve yedi basamaklı bir mermer merdivenin bulunduğu yedi vakkalılı bir 6-7 metre uzunluğunda birer metrelik baklası olan, 7 tane bakladan oluşan bir zincir, altın zincir ve bir evvelki katta Cebrail Aleyhisselam'ın kürsüsünde kendisine verilen kılıçla oradaki altın zincire bir defa vuran ruh oradan içeri girer, altın kapı açılır. Oradan da üst kata çıkar burası. İnsanların kader hücrelerinin bulunduğu yerdir. Burada insanlar önlerindeki her altıgende geleceklerini görürler. Sonra Ümmül Kitab'a ulaşılır. Sonra Kudret Denizi'ne. Sonra

Allah'ın zatına ulaşırlar. İşte salâ makamına ulaşmadan evvel ihlas makamında kişiye göğün 7 katı da gösterilir. Ve kişi muhlis olur. Bu muhlis olma dizaynı içerisinde bu kişinin bundan sonraki kesimi onun tövbe-i nasuha davet edilmesidir. Tövbe-i nasuhla tövbe eden kişi sadece o kişi salâh makamına ulaşabilir. Salâh makamına ulaşan kişi salihlerden birisi olur. Burası 7. ve son makamdır. Salâh makamı. Ondan evvel ihlas makamı, ondan evvel ulûl-elbâb makamı. Ve daha evvelki makamlar geçmiştir. Ve salâh makamında o kişinin evvela günahları örtülür. Salâh makamının 1. kademesi. Sonra o kişiye salâh nuru verilir. Salâh makamının 2. kademesi. Sonra bu 2. kademeden sonra o kişinin günahları sevaba çevrilir. 3. kademe

Sì. Bir iradesini Allah'a teslim eder. Allah o kişinin iradesini teslim alır. Ve ondan sonra da irade teslimi gerçekleştikten sonra Allah irşada memur ve müezzin kılındın cümlesiyle o kişiyi irşat makamına ulaştırır. O kişi artık Allah Teala tarafından irşat kademesine ulaşmıştır. Allah'tan irşada memur kılındın cümlesiyle bir yetki almıştır. Memur ve mezun kılındın. Hem kişi memurdur, emirleri Allah verecektir. O kişi onu gerçekleştirecektir. Emre itaat edecektir memur. Emre itaat edendir. Amir de emri verendir. Emri veren Allah'tır. Kişi de emre itaat edecektir. Ve aynı zamanda mezundur. Yani o başkalarının irşad etmesine izin verilmiştir. İrşad kademesinin sahibi olmuştur. Bütün sahabe irşada memur ve mezun kılınmıştı. Çünkü Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki o sabikun el-evvelinde var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor. Görülüyor ki ister ensar olsun ister muhacirin, yani ister Mekke'deki

Mekke'den Medine'ye göç edenler, muhacirin hicret edenler, ister Medine'deki onlara kucaklarını açan, evlerini açan kişiler olsun, hepsi için söz konusu olan bu hedefe ulaşmış olmaları irşat makamının sahipleriydiler. İradesini Allah Teala onu teslim aldıktan sonra irşada memur ve mezun kılındığı cümlesiyle kişiyi irşat makamına tayin eder. Burası sala makamının beşinci kademesidir. Altıncı kademede nebi olmayan veli resuller yer alır. Yedinci kademede ise nebi resuller yer alır. Huzur namazının imamlığı asaleten nebi resullere aittir. İşte kim irşat makamının sahibi ise sadece irşat makamının sahibi kılınan iradesini de Allah'a teslim etmiş olan insanlar Allah Teala tarafından irşada memur ve mezun kılındığı cümlesiyle irşat makamına tayin edildikleri zaman onlar sabrı tavsiye edenlerdir.

Şimdi Ulul makamının, İhlas makamının ötesine geçen, Sala makamının sonuna ulaşan insanlar irşada memur ve mezun kılınanlar. Onlar sabırsızlık afetinde bütün afetler olduğu gibi yok etmişlerdir. Sabırlı insanlar değillerdir. Onun çok ötesinde, sabırlı olmanın çok ötesinde sabrın sahibi olanlardır. İrşad makamının sahipleri sabrın sahipleridir. İşte sadece sabrın sahibi olanlar sabrı tavsiye edebilirler. Vel Asr suresi burada tamamlanıyor. Sabrı tavsiye edenlerde. Daha üst makam var mıdır? Elbette vardır. Her devirde, her kavimde Allah-u Teala mutlaka bir Resul bahs eder. Bu kavim Resulleri irşat makamının ötesinde bir görev yaparlar. Çoğu zaman irşatçı olarak görev alırlar Allah-u Teala tarafından. Ama onlar bu göreve vehbi olarak atanmışlardır. Ulul makamındakiler birinci kademeden başlayarak Allah'a ulaşmayı denemişlerdir, mürşitlerine tabi olmuşlardır. Ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmişlerdir. O zaman irşat makamına tayin edilmişlerdir. Ama Resuller, vehbi olarak bu makamın sahipleridir. Allah-u Teala tarafından yetiştirilirler. Resullerin üzerinde ise, bunlar veli Resullerdir. Veli Resullerin üzerinde ise, Nebi Resuller vardır. Yani Peygamber Resuller. Onlarsa, bunların bütün sistemlerin en üstündeki insanlardır. Huzur namazının asaleten imamı, devrin imamı yani, asaleten imamlık yapabilmek için mutlaka peygamber olmak zorundadır. Nebi olmak zorundadır. Huzur namazının imamlığı kıyamete kadar devam edecek bir müessesedir. Ama bulunduğumuz devirde peygamber yok. Son peygamber bildiğiniz gibi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Onun yerine devrin imamı görevini vekaleten yapmaktadır. Asaleten değil, vekaleten devrin imamlarını yapabilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son peygamber olduğu için huzur namazının imamlığına bundan sonra dünya var oldukça bir nebi Resul'ün gelmesi mümkün değildir. İşte bir insan ancak iradesini de Allah'a teslim ettikten sonra sabrı da tavsiye edebilecek olan bir hüviyet kazanır. Böylece Vel Asr suresi tamamlanıyor. Bir defa daha tekrar edelim. Vel Asr'ı Asra yemin olsun ki innel insane lefî hüsr, insanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. İllellezîne âminû, ama âmin olanlar hariç Allah'a ulaşmayı dileyen iman eden, imansa müminler hariç ve âminü salihâtı nefs tezkiyesi yapanlar hariç ettevâsav bil hakkı tavsiye edenler hariç, Hakk'a, Allah'a ruhlarını ulaştırıp da herkesi Allah'a ruhlarını ulaştırmaya davet edenler hariç, ettevâsav bis-sabr. O teslimden sonra fizik vücudunu, ondan sonra nefsini
Allah'a teslim eden, sonra muhlis olan, sonra da salah makamına ulaşıp iradesini de Allah'a teslim eden devrin imamları, afayeten bu göreve nebilerin olmadığı zaman da tayin edilemezler. Onlar bu görevi vekaleten yapacaklardır. Asalet görevi, huzur namazının asaletle devam ettiği görev, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem zamanında sona ermiştir. Bildiği gibi Ashab suresinin 40. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Muhammed aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin Hatemidir. Nebilik, peygamberlik onunla hitam bulmuştur, sona ermiştir diyor Allah Teala. Son peygamberdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin teslimini bütünüyle ihata eden Vel'as suresini burada inşallah tamamlıyoruz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi noktalıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki, bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde gene birlikteyiz sevgili kardeşlerim. Konumuz 73 fırka. Allah Teala Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesini indiriyor. Diyor ki şeytan kıyamet günü insanlara olan vaadini, hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç, bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor Allah-u Teala. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç, bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor. Ve sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme soruyor. Ey Allah'ın Resulü, kaç fırka olacak? 73 fırka diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peki bunlardan kaç tane fırka kurtuluşa ulaşabilecek? Sadece bir tek fırka diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Allah'ın Resulü, bu fırkanın ismi ne? Fırkayı Naciye. Geri kalan bütün fırkalar cehenneme mi gidecek? Evet diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İşte sevgili kardeşlerim, burada Allah-u Teala bu ayet-i kerimede çok özel bir durumdan bahsediyor. Bir fırkadan ve diğer 72 fırkadan bahsediyor. Müesseseye beraberce bakıyoruz. Bir fırka ve diğer bütün fırkalar, 72 fırka. Nerede geçiyordu bu fırkalar, insanların fırkalara ayrılmaları? Hemen hatırlayacağız. Rum suresinin 32. 31. ayet-i kerimesinde ve 32. ayet-i kerimesinde. İki ayet-i kerime birbiriyle bitişik olduğu için, beraberce hüküm ifade ettikleri için ikisini birden ifade etmek durumundayız. Ve ifade açık ve kesin bir şekilde şekilleniyor. Diyor ki Allah-u Teala Rum 31'de münibine ileyhi ve ettekuhu ve kumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı böylece takva sahibi ol ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Rum 32, o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Ve her biri kendi elindekiyle ferahlanır. İşte fırkalara ayrılanlar ama şirkte olanlar. Bu ayrılanlar 72 tane fırka oluşturuyor. Bugün dünya üzerinde yapılan incelemeler 72 tane fırkayı tespit etmiş durumda. Ama fırkalar 72 tane çıkmış. 73. fırka yok. Öyleyse 73. fırkadan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin acaba muradı neydi? Sevgili kardeşlerim, her fırkanın içinde
bir küçük grup 73. fırkanın bir bölümünü oluşturur. Her toplumda dünya üzerindeki bütün milletlere Allah-u Teala onların kendi lisanlarıyla etrafındakilere Allah'ın hakikatlerini anlattıracak olan bir Resul mutlaka beyaz ettiğini söylüyor. Biz diyor bütün kavimlere Resul göndeririz. Hangi kavme Resul gönderdiysek o kavimler Resullerini inkar ettiler diyor Allah-u Teala. Ve hepsine diyor ard arda göndeririz diyor. Bütün kavimlere Resul göndeririz ve ard arda göndeririz diyor müminin 44. Hangi kavme Resul gönderdiysek hepsi Resullerini inkar ettiler diyor. Sevgili kardeşlerim, eşyanın tabiatına uygun olan Allah-u Teala'nın anlattığıdır. Ne söylüyorsa sadece o doğrudur. Demek ki hangi kavme Allah-u Teala Resul gönderdiyse insanların büyük kısmı o Resulü mutlaka inkar etmiştir. Bugün de aynı şey olmuştur. Allah'ın Resulü insanların büyük kısmı tarafından başlangıçta inkar edilmiştir. Daha yeni yeni insanlar inceliyorlar Resul'ün söylediklerini. Söylediklerinin hepsinin Kur'an gerçekleri olduğunu görüyorlar. Yeter mi? Yetmez. Davet ettiği şeyin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı hayat olduğunu tespit ediyorlar. Bu hayat yedi safhadan oluşuyor. Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. İkinci safha birinci safha Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Ve bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. İkinci safha mürşide ulaşıp tabiiyet. Farz. Bütün sahabe bunu gerçekleştirmiş. Hepsi kainatın en büyük mürşidine tabi olmuşlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Üçüncü safha ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. Bütün sahabe teslim etmişler. Hepsi hidayete ermişler. Dördüncü safha fizik vücudunu Allah'a teslim etmek. Bütün sahabe teslim etmiş. Beşinci safha nefsi Allah'a teslim etmek. Hepsi teslim etmişler. Altıncı safha muhlis olmak. Tövbe-i Nasuh'a davet edilmek söz konusu. Bütün sahabe muhlis olmuşlar. Yedinci safha iradeyi Allah'a teslim etmek. Bütün sahabe iradelerini de Allah'a teslim edip irşat makamına hepsi tayin olunmuş. Öyleyse nelerden bahsediyoruz sevgili kardeşlerim? Bahsettiğimiz şey açık ve kesin. Allah'ın Resulü, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe ne yapmışsa ona çağırıyor. Çoktan unutulmuş bu hakikatler. Allah'ın Resulü Kur'an-ı Kerim'le çağrıda bulunuyor. Kur'an-ı Kerim hem bunların farz olduğunu söylüyor hem de sahabenin bunları gerçekleştirdiğini söylüyor. Öyleyse bu iki önemli hususu hiç unutmayın. Başkalarına bir şeyler anlattığınız zaman ilk söyleyeceğiniz şeyler bunlar olmalı. Devrin imamı insanları Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı hayata çağırıyor. Bu hayat yedi safhadan oluşuyor ve Kur'an-ı Kerim'de yedisi de farz. O da sizi bütün sahabenin üzerlerine farz olan ve gerçekleştirdikleri İslam'ın yedi safhasını yaşamaya çağırıyor. Eğer çağırmasaydı ve ona inanıp tabi olmasaydınız, gideceğiniz yer cehennem olacaktı.
İşte böyle sevgili kardeşlerim. Öyleyse bu muhtevada Allah-u Teala'nın dileği ne tür bir dilek? Basit bir dilek. Allah-u Teala istiyor ki 73. fırkayı oluşturun. İyi ama fırkalar 72 tane tespit edilmiş, bitmiş olay. İnce bütün yıl, belki de 10 yıldır, 15 yıldır insanlar araştırıyor. Ulaşabildikleri sadece 72 tane fırka. O zaman düşünüyoruz da aklımız başımıza geliyor. Bu 73. fırka başka bir fırka değil, yeni bir fırka değil. Bunların içinde yaşamakta olan ama dinlerini, Allah'ın emrettiği dini yaşayan insanlar. İşte bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Allah'ın ayetlerini anlatıyor. Allah'ın ayetleri geldikçe o gelen ayetlerin kendi yaşamlarının muhtevasını teşkil ettiğini gören Hristiyanlardan ve Yahudilerden küçük gruplar gözyaşları döküyorlar, sevinç gözyaşları. Kendi toplumlarına kabul ettiremedikleri ama onların aşkla, şevkle devam ettikleri peygamberlerinden kendilerine kadar ulaşan 7 safa. Allah-u Teala diyor ki onlar sana indirdiğimiz ayetler sebebiyle sevinç gözyaşları dökerler. İşte sevgili kardeşlerim, Yahudilerin arasında ve Hristiyanların arasında 73. fırkayı teşkil edenler onlardı. Bir de Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olan sahabeydi. Onlar zaten kendi mürşitlerine tabi olmuşlardı. O insanlar, Allah-u Teala'nın bahsettiği bu insanlar hem Allah'a inanıyorlar, hem Allah'a ruhun ve için, nefsin ve iradenin teslim edilmesi lazım geldiğine inanıyorlar, hem de bunun gereklerini gerçekleştiriyorlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. O Allah'tır. Ve hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını ister Allah-u Teala. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Allah'ın bahsettiği 73. fırka şirkte olmayanlar, yani fırkalara ayrılmış olanların olan 72 fırkanın ötesinde bir fırka daha var. Rum 31-32'de o 73. fırka. Allah'a ulaşmayı dileyenler ve böylece takva sahibi olanlar ve böylece şirkten kurtulanlar. Öyleyse 73. fırkanın özelliklerine bakalım sevgili kardeşlerim. 73. fırka kimlerden oluşuyor? 73. fırka Allah'a ulaşmayı dileyenlerden oluşuyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka takva sahibi olur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka şirkten kurtulur ve 73. fırkadan olduğu kesinlik kazanır. 72 fırka, fırkaları ayrılanların oluşturduğu 72 fırka, bu insanlar ne yazık ki küfürdeler. İşte fırkaların ifade edildiği ayetlerden sözümüze konu olan
Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç, bütün fırkalar kıyamet günü şeytanın kulu oldular. Şeytan onları kendisine kul etmeyi başardı diyor Allah-u Teala. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse fırkalara ayrılanlardan olmuyor. Öyleyse fırkalara ayrılanlar açık bir şekilde küfürdeler. O tek fırka Allah'a ruhlarını ölmeden evvel ulaştıranlar, onlar kafir değiller. Onlar müminler. Sevgili kardeşlerim, bu 73. fırka müessesesi son derece önemli bir şey. Hepiniz için söz konusu 73. fırka. İşte sizler, sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyenler, 73. fırkayı oluşturan sizlersiniz. Öyleyse 73. fırkanın özellikleri nedir? Bu fırkanın içinde olmayanlar hangi durumdadırlar? Ne gördük? 73. fırkadakiler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Özellik bu. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse 73. fırkanın içinde olamaz. 73. fırkada değilse diğer fırkaların içindedir. Durumu ne? Onlar aynı muhtevayı taşımazlar 73. fırkada olanlarla. Öyleyse biz 73. fırkadan bahsediyoruz. Onun özelliklerinden bahsediyoruz. 73. fırkanın birinci özelliği Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bu dileyen kişiler Allah'a ulaşmayı diledikleri an küfürden kurtulurlar. Mümin olmak şerefine ererler. Söylediğimiz Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi onların müminler olduğunu söylüyor. Bir tek fırka, 72 fırkanın dışındaki 73. fırka o tek fırkayı oluşturuyor sevgili kardeşlerim. Öyleyse önemli olan 73. fırka. Kimdir bu insanlar? Onlar gördük ki takva sahipleridir. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesine göre onlar gördük ki fırkalara ayrılmayanlardır. Şirkten kurtulanlardır. Onlar bu 73. fırka şirkte olmayanlardır. Demek ki müminler 73. fırkanın temelini teşkil ediyor. Bu müminler aynı zamanda takva sahipleri, aynı zamanda şirkten beri olanlar, Allah'a ulaşmayı diledikleri için şirkten kurtulmuş olanlar fırkalara ayrılmadıkları cihetle. Öyleyse 73. fırkanın muhtevasına beraberce bakıyoruz sevgili kardeşlerim. Allah Teala Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Ey amiri olanlar, takva sahibi olun. Takva sahibi olun ki Allah size fırkanlar versin ve sizin günahlarınızı örtsün. Sonra da günahlarınızı sevaba çevirsin." Burada Allah'ın takva sahibi dediği kişiler, burada Allah-u Teala'nın
amin olanlar dediği kişiler, Allah'a iman ediyorlar ama iman etmekle kalıyorlar, Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Onun için buradaki amin olanların kurtulması mümkün değil. Ancak ne zaman takva sahibi oluyor? Gördük. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi takva sahibi değildir diyor Allah-u Teala. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilersek o zaman takva sahibi olacağız. O zaman 73. fırkanın içinde olacağız. Takva sahipleri, 73. fırkanın içinde olanlar özellikleri, Allah onların günahlarını mutlaka örter. Bütün 73. fırkanın müntesipleri, günahları Allah-u Teala tarafından örtülenlerdir. Öyleyse günahların Allah-u Teala tarafından örtülmesi, sevgili kardeşlerim, önemli olan bu, günahların Allah-u Teala tarafından örtülmesi. Örtülürse ne olur? O kişi sevapları günahlarından daha fazla olan bir kişi hüviyetine gelir ve de sevapları günahlarından fazla olduğu için ne olur netice? Bu kişi

sevapları günahlarından fazla olduğu için bu kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Öyle midir durum? Gelin beraberce bakalım. Mü'minin suresi 102. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor. Kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa, tersini söyledik, affedersiniz. Mü'minin 102'de kimin günahları, seyyiati, hasenatından çok ise diyor Allah Teala, günahları ağır basarsa, kimin sevgili kardeşlerim, ikinci defa tersini söyledik. Allah Teala diyor ki, kimin seyyiati hasenatından azsa, yani kazandığı dereceler fazla, kaybettiği dereceler az ise, onlar, buyuruyor Allah Teala, felaha erenlerdir diyor. Yani onların gidecekleri yer cennettir diyor Allah Teala. Ama bir sonraki ayet-i kerime, Mü'minin suresinin 103. ayet-i kerimesi Allah Teala tarafından şöyle dizayn edilmiş. Ama kimin de günahları sevaplarından fazlaysa onların gideceği yer ateştir diyor Allah Teala. Onlar orada ebediyen kalacaklardır diyor. Günahları sevaplarından fazla olanların gidecekleri yer ateştir, cehennemdir. Onlar orada ebediyen kalacaklardır diyor. Öyleyse bu insanların hüsranda oldukları da yine bu ayet-i kerimenin içinde. Hüsrandalar, günahları sevaplarından fazla, gidecekleri yer cehennem. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyip de 73. fırkanın içinde yer alan kişiyi cennetine alıyor. Nasıl cennetine alıyor? Günahlarını örtüyor. Kişinin günahları örtülmüşse sevapları, günahları sıfır. Onun için o kişi mutlaka sevapları günahlarından fazla olan birisidir. Gideceği yerde Allah'ın cennetidir. Görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Sadece bir tek dilekle cennet hemen elde edilebiliyor. Bu kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra hiçbir amel yapmadan ölse onun gideceği yer gene cennet olacaktır. Çünkü bütün günahları örtülmüştür. Peki bu kişi Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemeseydi ne olacaktı? Tam tersi olacaktı. Gelin bakalım ne yapacaktı Allah-u Teala? Kehf suresinin 105. ayeti girmesi şöyle söylüyor. Kimler Allah'a milaki olmayı inkar ederse ve Allah'ın ayetlerini inkar ederse, burada önemli olan Allah'a mülaki olmayı inkar etmek. Onların amelleri boşa gider diyor Allah Teala. Onların amelleri boşa gider. Ne demek bu? O kişiler amel yapmışlar, namaz kılmışlar, oruç tutmuşlar, zekat vermişler, hacca gitmişler, kelime-i şehadet getirmişler, sevaplar işlemişler hep. 60 yıl, 70 yıl bu sevapları işlemişler adamları. Ama Allah'a ulaşmayı dilememişlerse, amelleri boşa gidiyor sevgili kardeşlerim. Öyleyse, 73. fırkada değil bu insanlar, amelleri boşa gidenler, 72. fırkadalar. Öyleyse, buradaki muhtevaya dikkatle bakın, sevgili kardeşlerim, bu muhtevada hepiniz için bütün güzellikler söz konusu. Allah'ın sizlere müjdelediği
bütün güzellikler hepsi burada. Eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilemeseydi ne olacaktı? Gelin bakalım. Allah-u Teala ne diyor Yunus suresinin 7 ve 8. ayet-i kerimesinde? اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَيَنَّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Diyor ki Allah-u Teala onlar Allah'a mülaki olmayı dilemezler. Muhakkak surette dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar ve dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafildirler ve gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah-u Teala. Öyleyse bir insan sevgili kardeşlerim 73. fırkadaysa o Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Dilemişse cehennemden mutlak olarak kurtulmuştur bu ayet-i kerime gereğince. Ve aynı zamanda bu kişi Allah'ın ayetlerinden gafil de değildir. Allah'ın ayetlerinin şuurundadır ve bu şuurun gerektirdiği davranış biçimini sergilemiştir, Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Dilemişse Allah'ın müjdeleri var. Benim diyor ayetlerimden gafil değilsin diyor sen. Yani hani Allah-u Teala ne diyordu bir kısım insanlar için Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde? Onlar ki diyor hevalarını kendilerine ilah edinirler diyor. Hevalarını kendilerine ilah edinenler Allah-u Teala'yı Rab mevkiinden indiriyorlar. Nefslerin istediği bir herhangi bir konuda bir karar verecekler. Allah-u Teala'yı Rab mevkiinden indiriyorlar. Hevalarını, nefslerini, afetlerini onun yerine koyuyorlar. O afet, nefsin afeti neyi istemişse onu gerçekleştiriyorlar. Allah-u Teala diyor ki, Allah onları, onların ilimleri üzere delalette bırakır diyor. Ne demek bu? İlimleriyle bir şeyler bildiklerini zanneden bu insanlar, İlimleriyle dalalettedir diyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dilememiş bu insanlar. Onların sahip oldukları ilme rağmen biz onları o ilimleriyle dalalette bırakırız diyor. Sebebi hevalarına tabi olmaları. Kim bu insanlar? Kendilerine tebliğ yapıldığı zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Dilemeyen herkesin dalalette olduğunu gördük. Bu insanlar sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu insanların problemleri var. Bunlar Allah ile bir beraberliğin içine giremeyenler. Bunlar 72 fırkaya dağılmış olan insanlar. Hem Allah'ın ayetlerinden gafiller, hem de gidecekleri yer cehennem. Öyleyse soruyoruz herkese neden 73. fırkada değilsiniz? Eğer 73. fırkada olsaydınız sizlere ilimlerinden dolayı dalalette bırakılmışlar demeyecekti Allah-u Teala sizleri. Dalalette bırakmayacaktı. İlminiz sizi cehennemden de kurtaracaktı. Dalaletten de kurtaracaktı. Çünkü Allah'ın ayetlerinden gafil olmayanlar olacaktınız o zaman. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin gaflette olduğunu söylüyor Allah Teala. Ama sevgili kardeşlerim, sizler Allah'a ulaşmayı dileyenlersiniz. Gideceğiniz yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Öyleyse hep müjdeler söz konusu. 73. fırkanın muhterem mensupları, hepinize sesleniyorum. Allah'ın huzurunda hepinizi tebrik ediyorum. Bu hakikatlerin farkında olarak yaşayanlar, sizler Allah'ın ayetlerinden gafil değilsiniz. Sizlerin gideceğiniz yer
cehennem değil, sizler cennete gidecek olanlarsınız. Sizler 73. fırkanın müntesiplerisiniz. Bu kadar mı? Hayır. 73. fırkanın müntesipleri aynı zamanda şeytana kul olmaktan kurtulmuş olup Allah'a kul olanlardır. Allah Teala ne diyordu Zariyat 56'da? Ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri bize kul olsunlar diye yarattık diyor Allah Teala. Biz insanları ve cinleri bize kul olsunlar diye yarattık. Yani bütün insanlar doğdukları andan itibaren şeytanın kullarıdırlar. İşte sahabe de öyleydi. Allah Teala açık bir şekilde söylüyor öyle olduğunu. Zümer suresi 17. ayet-i kerime. وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Onlar tağuta kul idiler diyor Allah Teala. Tağuta kul olmaktan kurtuldular. İnsan ve cin şeytanların kullarıydılar. Onu kul olmaktan kurtuldular. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Kullarım diyor. Şeytana kul iken, tağuta kul iken sahabe Allah'a kul olmuş. Ne yapmışlar? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Sahabe olmuşlar. 73. fırkaya dahil olmuşlar. Öyleyse daha güzeli var mı sevgili kardeşlerim? 73. fırka, müjdeler fırkası. Bu insanlar Allah'ın kulları olmak şerefine erenlerdir. Şeytanın kulu iken Allah'a kul olanlardır. Öyleyse şeytanın kulu olmaktan kurtulmak aslında çok kolay bir mesele. Allah'a kul olmak bir tek dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle şeytanın kulu olmaktan, 72 fırkanın içinde bulunmaktan çıkacak kişi 73. fırkaya gelecek, içine girecek 73. fırkanın ve Allah'ın kulu olacak sevgili kardeşlerim. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Öyleyse neden bahsediyoruz? 73. fırkadan bahsediyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in fırkayı naciye dediği 73. fırka. Kim bu insanlar? Bunlar Allah'a ulaşmayı dileyenler. Öyleyse bunlar Allah'ın kulu değiller mi? Hayır, gördük ki hayır, Allah'ın kulu değiller. Şeytanın kulları, tağutun kulları. Peki Allah'ın dostu da mı değiller? 72 fırkanın içindekiler Allah'ın dostu da değiller. Allah da onlara dost değil. Onlar da Allah'a dost değil. Onlar tağuta dost. Tağut da onlara dost. İşte Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesi. Allah Teala orada buyuruyor ki bu tağuta dost olanlardan bahsediyor Allah Teala. Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez-zulumati ilen-nuri vellezine keferu evliyahumut tagute yuhricunhum minen-nuri ilez-zulumati. Allah Teala diyor ki Allah amin olanların, bunun manası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Yani onlar nefs tezkiyesi yoluyla kapkaranlık zulmette olan kalplerini birinci etapta %51 nurla mutlaka doldururlar. İkinci etapta %100 nurla doldururlar. Birisi nefsin tezkiyesidir, ikincisi tasfiyesidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, o insanlar, bunu yapanlar, her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim, bilmem ki size nasıl anlatsam,
dille anlatılamıyor ki Allah'ın dostu olanların yaşadığı mutluluk. Dille anlatılamaz ki sevgili kardeşlerim, kelimeler yetmez. Siz onun bir dostu olun da o zaman konuşalım. Bakın her şey ne kadar güzel olacak. Şu dünya gerçekten yaşanmaya değer bir yerdir. Eğer Allah'ın dostuysanız. Sevgili kardeşlerim, gördünüz ki Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesi çok net ve açık bir biçimde olaya bakıyor. İnsanlar ya tağutun dostu ya da Allah'ın dostu. Ama Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın dostu, dilemeyenler tağutun dostu. Öyleyse 73. fırkanın mensupları Allah'ın dostudurlar. Tağutun dostu iken Allah'a ulaşmayı dilemişler ve Allah'ın dostu olmak şerefine ermişler. Peki daha önemli bir konu var mı? Var. 73. fırkadakiler hidayette olanlardır. Diğer 72 fırkanın içindekiler dalalette olanlardır. Allah Teala buyuruyor ki Allah dilediğini dalalette bırakır. Yani dalalette olanlara Allah Teala karışmaz, onları kendi hallerine bırakır. Ama o onlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Rad suresi 27. ayet-i kerime. Öyleyse bu Rad suresinin bu 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala açık bir şekilde sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin takva sahibi olduğunu söylüyor. Ötekiler takva sahibi değiller. Allah Teala'nın dizaynı sevgili kardeşlerim, burada takva sahibi müessesesiyle onların hidayette olanlar olduğunu gördük. 73. fırkanın içindekiler hidayette olanlardır. 73. fırkanın içinde olmayanlar, diğer 72 fırkanın içinde olanlar dalalette kalanlardır. Allah Teala sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dalaletten kurtulabildiğini, hidayette olduğunu söylüyor. Öyleyse 73. fırkada olmak bir mazhariyettir. Bir güzelliği yaşamaktır. Ve bunun için de mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek temel şarttır. Sadece onlar dalaletten kurtulabilirler. İşte aynı açıdan bir başka ayet-i kerimeye daha bakıyoruz. Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesi. Kimler Allah'a mülaki olmayı inkar ederse onlar hidayette değillerdir diyor Allah Teala. Aynı zamanda hüsrandadırlar diyor. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen inkar etseydi Allah'a ulaşmayı dilemezdi. Allah'a ulaşmayı inkar etseydi Allah'a mülaki olmayı, Allah'a ulaşmayı dilemezdi. Dileyen bu kişi demek ki hidayette, demek ki hüsrandan da kendisini kurtarmış. Sevgili kardeşlerim, şu 73. fırkadakilere dikkatle bakın. Sizler Mihir Vakfı'nın değerli müntesipleri, hamd ederiz, şükrederiz Allah-u Teala'ya ki sizler hidayet üzeresiniz.
sizler 73. fırkayı oluşturuyorsunuz. Sizlerle beraber bütün Allah'a ulaşmayı dileyen herkes 73. fırkanın kesinlikle içindedirler. Görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? 73. fırkanın içinde olmak insanın bütün günahlarının örtülmesine sebebiyet veriyor. 72 fırkanın içinde olmaksa sevaplarının yok edilmesine sebebiyet veriyor. İbadetleri sebebiyle kazandıkları derecelerin bütünüyle yok edilmesine sebebiyet veriyor. Onların amelleri boşa gider diyor Allah-u Teala. Öyleyse bizi ilk defa dinleyenler, sizlere sesleniyoruz. Neden Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz? Eğer dilemezseniz, görüyorsunuz ne kadar büyük dertlerle karşı karşıyasınız. 72 tane fırkanın içinde olanlardan birisiniz. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o 73. fırkanın içindedir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki, Yüce Rabbimiz bizlere bu ilmi öğretmiş. Kur'an ayetleriyle öğretmiş. Kur'an'ı öğretmiş. Bize emir vermiş. Demiş ki sahabe,

Aleyhisselam ve sahabenin yaşadığı Kur'an'daki İslam'a davet ediyoruz. Yani 73. fırkaya davet ediyoruz. Allah Teala'nın hepinizi, bizi dinleyen, hidayette olan kardeşlerimiz, hidayette olan kişiler, hepinize hitap ediyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyin ve 73. fırkanın içinde olun. Bizim muhterem kardeşlerimiz gibi. Bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe neyi yaşamışlarsa onları yaşayabilmek için ilk atmanız lazım gelen adım Allah'a ulaşmayı dilemektir. Cehennemden o anda kurtulursunuz. Sevgili kardeşlerim, 73. fırka hepinize armağan olsun. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve az salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz ki bir zikir sohbetinde gene Allah'tan bahsetmek üzere, Kur'an'dan bahsetmek üzere birlikteyiz. Konumuz Ashab-ı Meşeme, Ashab-ı Meymene ve Sabikun. Bunlardan birincisi Ashab-ı Meşeme, cehenneme gidecek olan bir grubu oluşturuyor. Ne yazık ki insanların çok büyük bir kısmının gideceği yer cehennemdir. Neden cehennemdir? Çünkü şeytan insanlara Allah'ın dinini unutturmayı bütün devirlerde başarmıştır. Allah'ın birden fazla dini hiç olmamıştır. Zamanın bu parçasından geriye doğru baktığımız zaman dinimizin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu görüyoruz. Daha evvele gitmek mümkün mü? Evet, Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da şeriat kıldık diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Dini ayakta tutun,

fabrikalara ayrılmayın diye. İşte asabı meşeme o fabrikalara ayrılanlardır. Üç gruptan bir tanesi asabı meşeme Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesi muhtevasına alır. O kişinin dini ibadetlerinin geri kalan muhtevası ne olursa olsun. Eğer o kişi Allah'a mülaki olmayı, ruhunu hayatta iken Allah'a ulaştırmayı dilemediyse o kişi için kurtuluş yoktur. Gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. Bir şey daha, bir kısım saflar. Bir insan cehenneme gittiği zaman hafif tertip cehennemde kavrulduktan sonra oradan çıkıp hop cennete gidecektir diye bir safsatanın arkasında dolaşıyorlar. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'da cehennemden bahseden bütün ayetleri teker teker ele aldık. Kur'an'da hiçbir ayette bir insanın cehenneme girdikten sonra cehennemden çıkacağına dair hiçbir işaret yok. Ama 49 tane ayet-i kerime cehenneme girenin bir daha cehennemden çıkmasının mümkün olmadığını söylüyor. İşte Ashab-ı Meşhebe bu cehenneme girip de ebediyen cehennemde kalacak olanlar. Biz cehenneme girip girersek bile bir süre orada hafif tertip Allah Teala bizi kavurur. Cehennemin kötü taraflarını bize gösterir. Birazcık yanarız ama ondan sonra çıktık mı sonsuza kadar mutluluğu yaşarız cennette diye düşünen İslam aleminin ne yazık ki büyük bir kısmıdır. Çok büyük bir hüsranla karşılaşacaklar. Kıyamet günü geldiğinde görecekler ki kendilerine Kur'an-ı Kerim'i bir tarafa bırakıp da fırkalara ayrılmış din adamlarının Kur'an-ı Kerim'e ters düşen hakikatlerini ters düşen ve hakikatten uzak olan konuları kabul etmeleri hasebiyle bunlar büyük bir sükutu hayale uğrayacaklardır. Sükutu hayal değil, hayal susması değil. Sükutu hayal, hayal düşmesi konunun aslı. Her konuyu da kelime yapısı itibariyle yanlış telaffuz ediyoruz. Yanlış değerlendiriyoruz. Bu vesileyle sükutu hayal sözünü kullananlar var hala ama sükutu hayal diye kullanıyorlar. Yani hayal susması. Sukut düşme demektir. Bir insanın bir şeyler hayal edip o hayalin gerçekleşmemesi, çıplak hakikatle karşı karşıya kalmaları ve bundan büyük hüzün duymaları sukutu hayali ifade eder. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes ashab-ı meşhemedir. Diyelim ki bu kişi 5 vakit değil, 7 vakit namaz kılıyor. Hiçbir şey yazmaz. 7 vakit namazını kılsın. Ona bu 7 vakit namaz cenneti sağlayamaz. Ara sıra zikir de yapıyor, o da sağlayamaz. İnsan hayatının cennete yönelik kesimi bir taleple başlar. Bu talep Allah'a mülaki olmayı dilemedir. İşte Rum Suresinin 31. ayet-i kerimesi مُنِيبِنَ اِلَيْهِ يَتَّقُوهُ وَيَكُمُ السَّلَاةِ وَلَا تَكُونَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ Allah'a yönel, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dile ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol.
O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Bu da ikinci kısmı ayetin. Yani Rum 31'den sonraki 32. ayet-i kerime. Sevgili kardeşlerim, insanlar Allah'ın hakikatlerinden iman konusundaki tartışmaların nedeniyle Maturidi ve Eşari taraftarları arasında çıkan devamlı anlaşmazlıkla biten konular, insanları Allah'ın hakikatlerinden uzaklaştırmış, sadece imanı tartışma konusu haline getirmişler. Tartışma alanında burası öyle bir kısır yer ki, iman muhtevası insanları bütünüyle kontrolü altına almış. İslam'da 7 tane safa söz konusu. Allah'a ulaşmayı dilemek. 1. Üçüncü basamak. Mürşide ulaşıp tabiiyet. 2. 14. basamak. Ruhu Allah'ın kendisine ulaştırması. Ne dedik? Ruhu Allah'a ulaştırmak demedik. Ruhu Allah'ın kendisine ulaştırması. 21. basamak. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek. Yirmi beşinci basamak. Nefsi Allah'a teslim etmek. 26. basamak. Muhlis olmak. 27. basamak. İradeyi Allah'a teslim ederek Allah'a teslim olmak. Allah'ın kişiyi irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşat makamını tayin etmesi 28. basamak. Öyleyse safhalara baktığımız zaman ne görüyoruz? Allah'a ulaşmayı dilemek 1. safha, mürşide tabiiyet 2. safha, ruhu Allah'a ulaştırmak, 3. safha, fizik vücudu teslim etmek, 4. safha, nefsi teslim etmek, daimi zikre vararak nefsi teslim etmek, 5. safha, munis olmak, 6. safha, tövbe-i nasuhla munis olmak, 6. safha ve iradenin Allah-u Teala tarafından teslim alınması, kişinin irşat makamını Allah-u Teala tarafından tayini, 7. safha. Şimdi böyle bir muhteva içerisinde Ashab-ı Meşhem'e kimdir? Ashab-ı Meymen'e kimdir? Ashab-ı ve Sabikun kimdir? Ashab-ı Meşhem'e Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes, insanların %90'dan fazlası bu bölüme girer. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyor ama 5 vakit namazını gerçekleştiriyor. İslam'ın 5 şartı vardır diyorlar. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Kişi bu 5 şartın hepsini gerçekleştiriyor. Zannediyor ki bunları yaparsa mutlaka cennete girecek. Sevgili kardeşlerim, hep hurafeler İslam dinini kemirmiş. Hurafelerden bir tanesi, hafazan Allah, ruh vücuttan çıkarsa insan ölür safsatası. Ruh vücuttan günde yüzlerce defa çıkar. Hiç kimse ölmez. Yüzlerce defa tekrar vücuda girer, kimse de bunun farkına varamaz. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine yanlış dizayn edilmiş ki ancak Allah bize Kur'an'ı baştan aşağı öğrettikten sonra
bu büyük hakikatleri yerlerine oturtabildik. Şimdi Kur'an'ı alimlerin söylediği standartlarda öğrenen, her şeyi birbirine karıştıran insanlar bütün muhtevayı insanların kurtuluşunu tamamen engelleyecek bir hüviyete sokmuşlar. Hayır, isteyerek değil, insanlara kötülük olsun diye değil. Öğrendikleri ilim bu. İlim yanlış. Onlara demişler ki, bir insanın ruhu vücudundan ayrıldığı an o kişi ölür. Buna samimiyetle inanmış insanlar. Eğer bu bir doğruysa şu anda ruhsuz bir kişi konuşuyor. Biz bir ölü konuşuyor. Bize kardeş olan, gelip tabi olan herkesin ruhu vücudundan ayrılmıştır. Allah'a gitmiş, Allah'a ulaşmıştır. Yani bir ölüler ordusu hala yaşamakta. İşte biri de konuşuyor şu anda sizinle. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O kadar çok saçmalığı insanlar din öğreniyoruz diye din büyükleri saydığı kişilerden öğrenmişler ki her şey alt üst olmuş. İşte bu faydasız ilmi öğretenler de ashab-ı meşhedir. Onu öğrenip de tatbik mevkine koyanlar da. Ruhu vücudundan ayrılıyor diye hiç kimse ölmez. Ölüm, Azrail Aleyhisselam'ın ve onun yardımcılarının gelmesiyle tecelli eder. Mitokondrileri öyle bir noktaya ulaştırır ki kişi ölür. Kim ulaştırır? Azrail Aleyhisselam. Kim ulaştırır? Ve onun yardımcıları, yardımcı melekler. Ruhu, ölen kişinin ruhunu alırlar beraberlerine ve Allah'a ulaştırırlar. İşte burada kişinin muhtevası, eğer ruhunu Allah'a ulaştırmış bir kişi ise, Azrail Aleyhisselam ve yardımcıları onun ruhunu alıp da bir defa daha Allah'a götüremezler. Ruh zaten Allah'a ulaşmıştır. Sevgili kardeşlerim, bütün bu yanlış ve eksik ilim sebebiyle İslam alemi dünyaya bütün güzellikleri öğreten bir hüviyetteyken insanların bilmediği hakikatleri onlara ulaştırırken mesela sıfırın altındaki negatif sayılar el-Cabir olmasaydı insanlar cebir diye bir olayı Cabir kelimesinden geliyor. Bilmeyeceklerdi. Yani sıfırın altındaki değerleri bilmeyeceklerdi. Ama biliyorlar. Artı sayılar, eksi sayılar. Sıfır ve sıfırın altındaki sayılar. Mizanın adı Allah-u Teala'nın koyduğu denge. Biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık diyor Allah-u Teala. Sıfırın ne kadar üzerinde bir şey yaratmışsa gene sıfırın o kadar altında Allah-u Teala bir başka şey yaratıyor. Ve mutlaka dengeyi sağlıyor. Kainatta dengesiz hiçbir şey yok. İşte fizik vücudumuz. İşte dengenin sağlandığı ikinci faktör nefsimiz. Tıpkı fizik vücudumuzun şekli. Rüyanızda da çok kendinizi görmüşsünüzdür. Aynaya baktığınız zaman gördüğünüz sizsiniz.
İşte o ikinci vücudunuz, nefsiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes ne yazık ki ashab-ı meşhemeden biridir. Ve gideceği yer gene ne yazık ki cehennemdir. Sadece Allah'ın hakikatlerini bilmediği için, bu hakikatlerden uzak olduğu için. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, eğer bu devirde Allah Teala bize Kur'an'ı öğretmeseydi, ve 19 ciltlik bir Kur'an muhtevasını 8519 sayfa bir Kur'an muhtevasını Allah Teala bize öğreterek insanlığın emrine sunmayı nasip kılmasaydı, insanlık hala hurafelerle meşgul olacaktı. Şimdi Allah Teala'nın kanunları, koyduğu kaideler, Kur'an hakikatleri bizim din adamlarımızın doğru zannettiği birçok şeyin yanlış olduğunu ispat ediyor. İşte bunlardan bir tanesi de insanların cehenneme girdikten sonra, hafif tertip kavrulduktan sonra cehennemden çıkıp cennete gireceği safsatası. Sevgili kardeşlerim, Ashab-ı Meşhem'e Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanları muhtevasına alır ve hepsinin gideceği yer cehennemdir. Bunların içinde cehennemin en alt 7. katına, gayya kuyusuna gidecek olanları var. Şeytanın gideceği oraya 7. kata, 7. kat cehenneme girecek olanlar var. 6., 5., 4., 3., 2., 1. kat cehennemlere de gidenler, gidecek olanlar var. Ama hepsinin gideceği yer cehennem. Allah Teala bu kadar kolaylaştırmışsa her şeyi, siz bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Sadece yapacağınız şey bu kadar. Siz ruhunuzu bana ulaştırmayacaksınız. Ben sizin ruhunuzu kendime ulaştıracağım diyor. İblis ise insan ruhunun hayattayken Allah'a ulaşmasını önlemek için insanlara bir dolma yutturmuş. Ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür. Ve insanlar ona inanmışlar sevgili kardeşlerim. Ne yazık ki din adamlarımız da aynı kanındalar. Allah Teala'nın bize hakikatleri öğretmesi sebebiyle bütün bu safsataların karşısına çıkmamız, bizi dinlemek, incelemek mevkiinde olmayan, buna gerek görmeyen insanların karşımızda olmasına sebebiyet vermiştir. Halbuki bu karşımızda olanlar söylediklerimizi bir Kur'an'la tahkik etseler, o zaman ilimlerinin ne kadar boş, kendilerini cehenneme götürecek olan anlamsız bir ilim olduğunu fark edecekler. Henüz insanlık o noktaya gelmedi. Onların Kur'an hakikatlerini anlamaları için din adamlarımızın doğruyu söylemeleri lazım. Ne yazık ki inceleyip incelemek lütfunda bulunup doğruyu görenler var. Ama herkes farklı bir düşüncenin sahibi olduğu için, ters bir düşüncenin sahibi olduğu için onlar bu öğrendikleri hakikati söyleyemiyorlar etraflarındakilere. Ama böyle olduğu için de milyonlarca insan bu hakikat insanlara tamamen öğretilene kadar geçecek zaman içerisinde milyonlarca insan cehenneme gidecek. Ve bunların sorumlusu
bu konunun sahipleri olan din adamlarıdır. Öyleyse Ashab-ı Meşhebe sadece Allah'a ulaşmayı dilememek gibi bir sebepten cehenneme gidecek olanlar. Suçları vardır veya yoktur. Bunlar hiç önemli değil. Sadece bir dileğin sahibi olamamak, Allah'a ulaşmayı dilememek, dilemeyen herkesi mutlaka cehenneme götürür. Çünkü sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler takva sahibidir. Ve enübü ilâ rabbiküm ve eslimu lehu diyor Allah-u Teala. Allah'a münib ol, Allah'a ulaşmayı dile ve ona teslim ol. Ruhunu, veçini, nefsini ve iradeni Allah'a teslim et. Kimdir Ashab-ı Meymene? Ashab-ı Meymene Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka bir arzu duyacaktır içinde. Mürşidini kalbi talep edecektir. Hacet namazını kılıp Allah'tan soracaktır. Allah onu mürşidine ulaştıracaktır. Ve de kişi ulaştığı zaman mürşidine tabiyetini gerçekleştirecektir. Ruhu vücudundan ayrılacaktır. Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştıracaktır. İşte Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safhasıdır hidayetin. Bu dilek o kişiye mürşit sevgisi sağlar. Kişi hacet namazını kılıp mürşidini sorar Allah-u Teala'dan. Mutlaka Allah-u Teala ona mürşidini gösterir. Mürşidine karşı derin bir sevgi duyarak harekete geçer kişi. Tabi olur. Tabiyetiyle beraber ikinci kat cennetin sahibidir. Ve tabiyetle nefs tezkiyesi olmayı başlar. Bu kişi zikir yapar. Zikir sebebiyle Allah'ın katından gelen fazılların taşıdığı rahmet nuru %2 o kişinin kalbine ulaşmıştır. Mürşidine tabi olmadan evvel Allah'a ulaşmayı dileyince %2 rahmet nuru ulaşmıştır. Tabiyetten sonraki kişinin zikri o kişinin kalbine fazıl nurlarını getirir, yerleştirir. Salavat isimli taşıyıcı unsurlar kalbe evvela %2 rahmet nuru ulaştırır. Bu mürşide tabiyetten evvelki sahnedir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun göğsünü yarar, göğsünden kalbine nur yolunu açar. Ve onun kalbine %2 rahmet nuru gönderir. Bu rahmet nuru öncü kuvvet olarak kalbe girer, mürşide tabiyetten evvelki safa. Sonra %2 fazıl gelecektir. Affedersin, %7, %7, %7 fazıllar gelecektir. İlk %7 fazıl geldiğinde o kişinin nefsinin kalbini doldurduğunda %7 fazıl, o kişinin ruhu zemin kattan birinci gök katına ulaşır. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa emmare, levame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerini geçen bu kişi nefsinin kalbinde devamlı %7 fazıl nuru artışıyla o noktaya gelir. Bu kişinin başlangıçtaki dengesi, hani Allah-u Teala ne demiştik? Her şeyi zıttıyla kayın kılarak çift yaratıyor. Kişiye bir nefs vermiş, %100 afetlerle dolu. Kişiye ruhundan öpülmüş, %100 hasretlerle dolu. Birisi insanlara Allah'ın yasak ettiği her şeyi öğütler ve emrettiği her şeyin yapılmamasını öğütler. Bunlar
afetlerdir. Nefsin kalbi %100 bunlarla doludur. Ruh ise Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemeyen bir özellik taşır. İkisinin arasında tam zıt bir hüviyet söz konusudur. Ve de kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği andan itibaren o kişi ashabı meyvenedir. Nereye kadar? Bu kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra hacet namazını kılacaktır. Allah'tan mürşidini görmek için talepte bulunacaktır. Allah'ını gösterecektir, tabi olacaktır. Tabiyet, Allah'ın mutlaka gerçekleştireceği bir husustur. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı denemişse ve 7-8 aylık bir ömrü varsa. Tabiyetten sonra ruh vücudu terk edecektir. Allah'a doğru bir yolculuğa çıkacaktır. Bu söylediğimiz 7 tane kademede 7 tane gök katını aşacaktır. Her seferinde %7 nur birikiminin tabii sonucu bir üstteki gök katına çıkabilmektir. Nefsin kalbindeki ruhların, nurların artışıyla kişinin ruhunun 7 tane gök katını birer birer aşması aynı hüviyeti gösterir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kişinin ruhu neticede 7. gök katına ulaşır. 7. gök katında 7 tane alem geçer. Allah'ın zatına ulaşır. 7. kattaki 7. safhada zikir hücrelerinde o kişi zikrini tamamlar. Nefsinin kalbi %51 nurla dolduğu zaman ruh Sitrat-ı Münta'ya ulaşır. Sitrat-ı Münta'dan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Allah'ın yardımı buraya kadar. Ne sağlar bu bir insana? Bu bir insana dünya mutluluğunun yarısını sağlar. Çünkü nefsin kalbi %51 nurlarla dolmuştur. Bu bir insana üçüncü cenneti sağlar. Birinci kat cenneti bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği zaman sahip olur. Mürşidine tabiyetinde 14. bu üçüncü basamaktır. 14. basamakta mürşidine tabi olur. İkinci cennetin, ikinci kat cennetin, daha üst kat cennetin sahibi olur. Sonra ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Ve o kişiyi üçüncü kat cennette de hibe eder, hediye eder, bedavadan verir. Hem Allah Teala bütün bunları yapıyor, gerçekleştiriyor. O kişiye mürşit sevgisi veriyor, tabiyetini gerçekleştiriyor. Zikir sevgisi veriyor, zikrini kişi seve seve büyük bir mutluluk duyarak yapıyor. Hiçbir zorlama olayı söz konusu değil. Ve ruhu Allah'a ulaşıyor. Kalbine bakalım kişinin. Nefsinin kalbi %100 afetlerle doluydu. Ruhu vücudundan ayrılınca bu kişi %100 afetlere dolu bir nefsle kalmıştı. Ama Allah Teala afetlerin vücuda tesirini, o kişiye tesirini önlüyor. Ta ki o kişi ruhunu Allah'a ulaştırsın. Ulaştırdığı zaman ne oluyor? Başlangıçtaki denge tekrar kuruluyor. Neydi? Nefsimiz vardı. Tamamen afetlerden doluydu. %100. Ruhumuz vardı. Tamamen hasretlerle doluydu. Fazıllar hasretlerin eş değeridir. Nefsinin kalbini %51 nurla dolduruyor Allah Teala. %49 fazla 7 defa %7. 2 de rahmet nuru. %51 nur. Geriye kalan %9 da hala karanlık. Afetlerle dolu. Bu aşamada kişi 3. kat cennetin sahibidir. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman 1. kat. Mürşidine tabiyette 2. kat. Ruhunu Allah'a ulaştırdığında 3. kat cennetin sahibi. Peki kişinin kalbinin durumu başlangıçtakinin aynı denge tekrar sağlanmıştır. Başlangıçta nefsimizin kalbi %100 afetlerle dolu, ruhumuzun kalbi %100 hasretlerle dolu denge. Bu noktada, ruhumuzu Allah'a ulaştırdığımız noktada nefsimizin kalbi %51
Nurla %49 artı %2. %2 rahmet, %49 fazla. Geri kalan %49'u da fazlaların tam karşıtı nefsimizin kalbindeki karanlıklar. Bu karanlıklar hala duruyor. Bu dünya mutluluğunun yarısıdır. Ama üçüncü kat cenneti temin etmiştir Allah-u Teala kişiye. Ne karşılığı? Bir talep karşılığı. İşte bu noktada kişi Allah'a ulaşmayı dilediği noktadan itibaren ashab-ı meymenedir. Ne zamana kadar? Sabikun olana kadar. Demek ki biz ruhumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Ashab-ı meymeneyiz. Sonra ne yapıyoruz? Dik yokuşu tırmanıyoruz. Zikrimizi, günde 3 saatlik zikrimizi 18 saate çıkartıyoruz. 18 saat zikre ulaşıyoruz. Ulaştığımız zaman fizik vücudumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Bundan sonrası artık o kişi için zor değildir. Çünkü günün 18 saatin uyanık olduğu bütün devreyi zikirle geçiren bir kişi var. Ve bunun ötesinde bu kişi uykudayken de zikri usul haline getirecektir. Ve o zaman nefsini de Allah'a teslim edecektir. Daimi zikre ulaşacaktır. Bu kişi hala ashab-ı meymenidir. Ne zaman ki Allah onun günahlarını bir defa daha örtecek. Sonra ona irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle hitap edecek. İşte o kişi o zaman salikun olur. Onlar müsabakalarda yarışanlar. Sabikunel evvelin ve ahirin olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Sabikunel evvelin Ensar ve Macirindir. Allah Teala şöyle söylüyor. O sabıkun el evvelin var ya, onlardan bir kısmı Ensardandı. Yani Medine'deki yardımcılardandı. Bir kısmı Macirinden de Mekke'den Medine'ye göç edenlerdendi. Bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı. İşte sevgili kardeşlerim, o sabikuna da tabi olanlar, sabikun, tebi tabiin oluyor. Tabiine tabi olanlar, o tabi olanlar da irşat makamının sahipleri olduğu zaman onlar da sahibi konumiyetinde. Öyleyse sabikun olmanın temelindeki özellik nedir? Sabikun adı verilen kişiler irşat makamının sahipleridir. Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılınanlar. Sevgili kardeşlerim, sahabe ister Ensar adı verilenler olsun, yani Medine'deki yardımcılar, ister muhacirin, Mekke'den Medine'ye muhaciret edenler, göç edenler olsun, hepsi sabikundu. Sabikunun bir başka yönden değerlendirilmesi, onların hayırlarda yarışanlar olmasıdır. Neden? Çünkü nefslerinde hiç afet kalmamıştır. Hiç kimseye herhangi bir şekilde
bir zararlarının dokunması mümkün değildir. İç dünyaları Allah'ın bütün emirlerini Allah'tan alarak yapan bir özellikle teçhiz edilmiştir. Devamlı olarak sabikunel ebelin veya ahirin bugün de sabikun var, yarın da sabikun olacak. Kıyamete kadar sabikun olanlar hep hayatta olacaklar. İnsanların çok küçük bir kısmı ama hayatta olacaklar. İşte o sabikun ikiye ayrılıyor. Sabikun el evelin, sabikun el ahirin. Ensar ve macirin sabikun el evelindir. Ondan sonrakiler onlara tabi olanlar, tabi olanlara tabi olanlar, tabi olanlara tabi olanlar zamanımıza kadar hepsi sabikun el ahirindir. Sevgili kardeşlerim, her şey, Allah'ın bütün nimetleri o kadar güzel ki, sizleri mutluluğa davet ederken içimiz titriyor. İstiyoruz ki herkes öğrensin Allah'ın bu hakikatlerini, tahkik etsinler Kur'an-ı Kerim'i, bütün söylediklerimizin doğru olduğunu göreceklerdir. Ne kadar azim bir tecellidir ki din adamları, ellerindeki eksik ve yanlış ilimle bizi hesaba çekiyorlar. Oysa ki Allah-u Teala bize Kur'an-ı Kerim'i öğretti. Biz onların bilmediği Kur'an hakikatlerini bileniz. Biz bir hiçiz. Biz Allah'ın telefonuyuz. Allah'ın sesiyiz. O kadar. Kendimize ait hiçbir değer yoktur. Biz bir hiçiz. Ama Allah-u Teala bizi seçmiş. Bu hiçi seçmiş. Biz bu görevi üstlenmişiz. Allah-u Teala bu görevi bize vermiş. Ne yapmışız? Bütün Kur'an'ı baştan aşağı Allah'ın emrettiği boyutlara Türkçe olarak ulaştırmışız. İşte Kur'an'daki bütün hurafeleri yok eden o biziz. Din adamları hala o Kur'an'ın tefsirlerindeki yanlışları devam ettiriyorlar. Ve hem Allah'a karşı hem insanlığa karşı sorumludurlar. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinizi dünya saadetine ve cennet saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Hepinizi çok ama çok seviyorum.

Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Rabbimiz, sizler ve biz. Her zaman Allah'ı düşünün. Allah'ı düşündükçe Allah'ı zikredin. Zikrettikçe Allah'ı düşünün. Biliyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, zikir farz. Günün bir kısmında bir zikir, günün yarısından daha çok zikir, o da farz. Daimi zikir, o da farz. Yani Allah Teala insanların ayaktayken, otururken veya üstü yatarken hep Allah'ı zikretmelerini istiyor. Allah Teala buyuruyor ki: "Feskurunallâhe kıyamen, kuuden ve ala cunubihim." Ayaktayken, otururken ve yan üstü yatarken hep Allah'ı zikredin diyor. Bu ayet-i kerime bize yatarken yan üstü yatmanın o gün olduğunu hatırlatıyor. Acaba neden Allah Teala yan üstü yatmamızı emrediyor? Çünkü yan üstü yattığımızda kulağımızı yastığa dayadığımız zaman kulağımızda kalbimizin atışlarını hissederiz. İşte bu hissetmek şeklinde kalp atışları gelir. Kalp her çift atışta Allah kelimesini tekrar ediyor. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. İşte bizim için de durum bu olmalı. Evvela dilimizi kımıldatmadan Allah kelimesini tekrar etmeye kendimizi alıştırmalıyız. Dil kımıldanmadan da insan Allah kelimesini tekrar edebilir. Dil kımıldamıyor ama Allah kelimesi tekrar ediliyor. İşte bunu devam ettirirseniz bir sabah uyandığınızda zikrin devam ettiğini göreceksiniz. Bunun manası uyuduğunuz sürece de Allah'ı zikrettiniz. Üç hal: ayaktayken, bir, otururken, iki, yan üstü yatarken, üç. Bu bir yan üstü yatma emridir aynı zamanda. Ve de yan üstü yatarken de Allah'ın zikri esastır. Ne olur? Yan üstü yattığımız zaman kulağımız yastığa gelir. Kulağımızda kalbimizin atışlarını böylece Allah kelimesini tekrar ederek uykuya dalarız. Başlangıçta birazcık uğraşmamız lazım. Çünkü uyandığımız zaman kendimizi zikirde bulmayabiliriz. Ama bir süre sonra başarılar devam ederse, bir süre sonra uyandığımızda da hala kulağımızdaki sesin devam ettiğini göreceğiz. Kalbimiz şeklinde atarken içimizdeki ses Allah, Allah, Allah diye devam ediyor.
Bu Allah kelimesini dilinizi kımıldatmadan da başarılabilmelisiniz söylemeye. Yani iç dünyanızda Allah kelimesi dalgalanmalı. Dilinizi kımıldatmadan, ses de çıkarmadan bunu başardığınız zaman göreceksiniz ki bir sabah uyandığınızda içinizdeki ses hala Allah diye devam ediyor. Diliniz kımıldamıyor. Sesle de Allah demiyorsunuz. Ama içinizdeki ses diye devam ediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın sizden ne istediğine bakın. Allah'ın istediği şey sizin Allah'ı zikretmenizdir. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de. Hep yanüstü yatmalısınız ve yanüstü yatarken kulağınızı yastığa dayamalısınız. Kıbleyi sağ alacak şekilde yatağınızı kurmalısınız ve sağ tarafınıza dönerek, yani yüzünüz kıbleye dönük olarak uyumalısınız. Çok güzel rüyalar görebilirsiniz. Ve yatma standardınız bu olduğu sürece göreceksiniz ki bir gün uyandığınızda da Allah kelimesini zikrederek uyanacaksınız. Uyandığınızda da Allah kelimesini zikretmekte olduğunuzun farkına varacaksınız ve devam edeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, ne kaybedersiniz ki dönerseniz? Ama çok şeyler kazanmanız mümkün. Daimi zikre ulaşmanın tek yolu budur. Uyanıkken kendinizi kontrol altında tutabilirsiniz. Bazen zikri unutursunuz ama herhangi bir şey sizi zikre ulaştırmalı. Gördüğünüz bir ağaç, insanlar, bir araba, her şey size Allah'ı hatırlatmalı ve hemen zikre başlamalısınız. Dünyadaki en mutlu insanlar daimi zikrin sahipleridir. Neden daimi zikrin sahipleridir? Çünkü onları huzursuz yapacak olan, mutsuz kılacak olan nefsinin afetleri daimi zikir sebebiyle bütünüyle yok olmuştur. Eğer afetler yoksa, hasretler afetlerin de yerini almıştır. Nefsinin kalbi %100 nurlarla dolmuştur kişinin. Böyle bir insan içinse sadece mutluluk vardır, huzur vardır sevgili kardeşlerim. Allah'ın dizaynı içerisinde herkes bir yaşantısı devam ederek hayatını sürdürür. Bu yaşantı mutludur veya değildir. İşte mutlu bir yaşantı veya mutsuz bir yaşantı o kişinin nefsinin kalbindeki afetlerin durumuna bağlıdır. Nefsinizin kalbi eğer nefs tezkiyesine başlamamışsanız daha %100 afetlerle mutlaka doludur. Ve bu sizi huzursuz ve sıkıntılı bir insan yapar. Afetler başka insanlarla olan ilişkilerinizde hep size üzüntü telkin eder.
şunu fark edersiniz. Başkalarının davranışlarından sıkıntılar duyuyorsunuz. Bu davranışlardan duyduğunuz sıkıntı sizi huzursuz kılar. Zikir yapmayan insanlar için sıkıntı her zaman vardır. Zikir yoksa huzursuzluk vardır. Zikir yoksa sizinle beraber olan Allah değildir, şeytandır. Şeytansa her an sizin Allah'ın emirlerine karşı çıkmanızı veya Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemenizi emreder. Sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki insanları sevin. Sevmek belki neticede onların da sizi sevmesini sağlayacaktır. Sevginizi devam ettirirseniz sonu mutlaka bu olur. Size kötülük yapan insanları da sevebiliyor musunuz? İşte mutluluk ve huzur oradadır sevgili kardeşlerimiz. İnsanlar nefslerine tabi oldukları için nefslerinin istediği istikamette davranacaklardır. Bu sebeple sizi üzecek olan şeyler yapmaları her zaman mümkündür. Ama buna rağmen onları seviyor musunuz? İşte Allah Teala'sı budur. İnsanları sevmek. O kişi kötü bir insan olabilir. Ama her kötülüğünün karşısında sizden bir iyilik onlara ulaşınca bir süre sonra o insanlar düşünmeye başlarlar. Ben ona karşı her seferinde kötü davranıyorum ama o bana karşı hiçbir kötülükte bulunmuyor. Bütün davranışları pozitif. Öyleyse acaba onun arkasında ne var? Bunun arkasında Allah var sevgili kardeşlerim. Daimi zikre ulaşan bir kişi Allah'ın mutlak kontrolü altına girer. Ve de Allah Teala ona hep en güzel davranışlarda bulunmasını telkin eder. Daimi zikrin sahibi olan insan zikir sebebiyle şeytanın bütün saldırılarına kapalıdır. Kim Allah'ı zikrederse zikrettiği süreç içerisinde şeytan ona bir şey yapamaz. Üzerine Allah'ın katından önce rahmet ulaşır fazla beraber, sonra fazla salavat gelecektir. Ve nurlar o kişinin kalbine fazıl nurları kesintisiz bir şekilde ulaşacaktır. Kişi zikrini arttırdıkça nefsinin kalbindeki nurlar ona paralel olarak artacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, unutmayın ki Allah Teala hepinizin sadece mutlu olmasını ister. Şeytan da bütün gayretiyle sizi mutsuz etmek için faaliyettedir. Allah'ı

%98 fazla kadar ulaşır. Neticede nefsinizin kalbi %2 rahmet nuru ama %98'i fazla olmak üzere bir afetlerden tam kurtuluş noktasını size sağlar. Afetlerden tam kurtulduğunuz zaman öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar gibi 19 tane afetiniz var. Sevgili kardeşlerim, bu afetlerin adım adım yok olması söz konusu. Bunları yok edebilen tek kuvvet Allah kelimesinin tekrarıdır. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye zikredince Allah'ın katından nefsinizin kalbine fazıllar devamlı olarak ulaşır ve kalbinizi doldurur. Daimi zikrin sahiplerinin kalbi Allah'ın nurlarıyla %100 dolar. Bu Allah'ın bir nimetidir. Böyle bir nimete ulaşan herkes için mutluluk mutlak olarak tahakkuk eder. Gerçekleşir. Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Kavganın bittiği bir yerde kesintisiz bir mutluluğun devamı şartlara bağlı olarak tahakkuk edecektir. Allah'ın katından nur taşıyan faktör Allah kelimesidir. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye biz Allah'ı andıkça, Allah kelimesini tekrar ettikçe, Allah'ı zikrettikçe, Allah'ın katından fazıllar göğsünüze ve göğsünüzden kalbinize ulaşacaktır. Nefsinizin kalbi devamlı Allah'ın nurlarıyla dolacaktır. Ve zikir boyunca hep onurun, nurların yağması, kalbinize ulaşması devam eder. Daimi zikrin sahiplerinin, nefslerinin kalbi %100 nurlarla dolar. Nefslerinin kalbinde afet kalmayan insanlar dünyadaki en mutlu insanlardır. Onlar da her insan gibi yaşarlar. Onlara da özellikle Allah katındaki değerleri yükseldikçe düşman olanların sayısı devamlı artacaktır. Şeytan ve avanesi etrafındaki insanlar Allah'ın dostlarına tahammül edemezler. Her zaman karşı çıkmaya hazırdırlar. Şeytan onları devamlı Allah'ın dostlarına karşı kışkırtacaktır. Bu düşmanlık müessesesi her açıdan geçerli olabilir. Önemli olan şeytanın devreye girip zikri kesmeye çalışmasıdır. Her fırsatta bunu deneyecektir ve başarmaya çalışacaktır. Vazgeçmez. Ama daimi zikre ulaşırsanız, daha sonra bu tesbihe dönüşürse, Allah'ın ismi

izinsiz olarak devam eder durur. İşte bu nefsinin kalbinin devamlı Allah'ın nurlarıyla tezyin edilmesini, süslenmesini, devamlı ve kesintisiz bir zikir müessesesiyle nefsinizin kalbinin devamlı nurlarla dolması söz konusudur. Her an nefsinizin kalbine nur yağar. Yağar kelimesini kullanıyorum çünkü Allah-u Teala'dan gelen fazıllarla dünyaya yağmakta olan yağmur aynı görüntüdedir. Bir gün fazılları inşallah nasip olur. Kalp gözünüzde Allah-u Teala size gösterir. Gösterdiği zaman yağmur mu yağıyor diye bakarsınız ama yağmur falan yoktur. Güneş ortalığı ısıtmaktadır, bulut bile yoktur. Ama siz onları bir gün kalp gözünüz açıldığı zaman görürsünüz. Tıpkı yağmur damlaları gibi üzerinize gelirler, kalbinize dolanlar. Sevgili kardeşlerim, öylesine güzel bir dünyada yaşıyoruz ki, eğer Allah'a dönerseniz mutlu olmamanız mümkün değildir. Dönemezseniz şeytana dönük olarak kalırsınız. Bu sizi mutlaka mutsuzlukların içine gark eder. Şeytan sizin sadece mutsuz olmanızı ister. Allah Teala da mutlu olmanızı ister. Ama sizin gayetinize bağımlı bir dizayn içerisinde mutluluğu veya mutsuzluğu yaşarsınız. İnsanları sevmelisiniz. Hatta size kötülük yapanları da sevmelisiniz. O kötülük yapanlara karşı olan davranışınız, hiçbir zaman düşmanca olmamalıdır. Eğer tasavvufu yaşamak istiyorsanız, tasavvufun yolu budur. Sevgili kardeşlerim, Allah için olmak bir meziyettir. Bir ayrıcalıktır. Mutluluğun yegane kapısıdır. Sadece Allah ile ilişki kurabilenler mutlu olabilirler. Ölçüsü de onun günlük zikrinin 24 saat içerisindeki ölçüsüdür. 24 saatte 12 saat zikreden bir insan, %50 mutlu olan bir insandır. 18 saat zikreden bir insan, %75 mutlu olan bir insandır. Akşam yattığında zikirle yatarak, sabahleyin uyandığında zikrinin devam ettiğini yaşayan bir insan, 24 saat zikreden bir hüviyet kazanır. O, mutluluğun tamamını yaşamak zevkinin sahibi olur. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için her şey en güzel standartlarda oluşacaktır. Allah'ın dostları, şartların negatif olduğu, İnsanların kendilerine kötü davrandığı bir ortamda da mutluluk devam eder. O kişi
onlarla değil, Allah ile ilişkilidir. Her an Allah ile konuşmak imkanının sahibi olan bir insan, Allah Teala tarafından devamlı desteklenir. Manevi dünyasında huzursuzluklara Allah Teala yer bırakmaz. O kişi huzur içinde devam eder hayatına. Ne diyor Allah Teala? Bütün dünya düşmanınız olsa biz yeteriz diyor. Biz dost olarak yeteriz. Öyle söylüyor Allah Teala. O zaman Allah'tan hoşlanmak, Allah'ı sevmek, Allah'ı çok sevmek ve Allah'a hayran olmak söz konusu olacaktır. Sevgili kardeşlerim, en üst boyuttaki hayranlık daimi zikrin sahiplerine aittir. Allah'a hayrandırlar. Allah için yaşarlar. Başkaları onlara nasıl davranırlarsa davransınlar. Onlar Allah ile beraberdirler. Önemli olan, onlar için önemli olan Allah'ın onlara söyledikleridir. Allah'ın onlara yaşattıklarıdır. Kalp gözü açılan, kalp kulağı açılan bu insanlar her an Allah ile konuşmak yetkisinin sahibidirler. Allah dilediği an onlara doğrudan hitap eder. Yapılması lazım gelen şeyleri söyler. Onlar da Allah-u Teala'dan sık sık ne yapmaları gerektiğini soracaklardır. Ve başkaları da onlara müracaatla Allah'a taleplerini ulaştıracaklar. Allah o kişiye gerekli olan talimatın ulaşmasını mürşide mutlaka anlatacak. Mürit de kendisine düşeni yapacaktır. Yapması önemli mi? Evet önemli. Çünkü mutluluğu buna bağlıdır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala herkesin mutlu olmasını ister. Onun için yardıma, bu hedefe ulaşmak üzere her zaman hazırdır. Allah'ın hedefi kişiyi mutlu etmektir. Kişinin hedefi mutlu olmaktır. Öyleyse iki hedef aynı istikamette yönleniyor. Allah Teala herkesin mutlu olmasını ister. Mutlu olmaksa nefsin kalbinin temizliğine bağlıdır. Nefsinin kalbini zikirle, çok zikirle ve daim zikirle temizleyebilen bir insan herkese dosttur. Kendisine düşmanlık edenlere onlara da dosttur. Düşman olması mümkün değildir. Davranışlarıyla onlara bazı şeyleri
anlatır. Herkese karşı aynı şekilde davranması mümkün değildir. Etrafındaki insanları mutlu etmek onun vazifesidir. Kendisine kötülük edenler de onların içindedirler. Bu hedefe onlar da sahiptir. Sevgili kardeşlerim, insan için çalışmasından başka bir şey yoktur diyor Allah Teala. Bu çalışmanın birincisi, ilki, en önemlisi zikir çalışmasıdır. Allah'ın isminin kesintisiz bir şekilde tekrarı. Bu tekrar kişiyi günün 24 saatinde hangi seviyede bir zikir söz konusuysa o seviyede bir mutluluğun mutlaka sahibi kılar. Öyleyse insan olmak, yaşamak, mutlu olmak bunlar hepsi ayrı bir kavramdır. Herkes, insan olarak yaratılan herkes mutlu olmaya layıktır. Ama kendini mutlu edecek standartları tatbikata almak kaydıyla, uygulamak kaydıyla Allah Teala'nın emrettiği bu konudaki üst hedef daimi zikirdir. Gayret edin. Uyurken de zikirle uyumaya çalışın. Bir gün zikrederek uyandığınızı göreceksiniz. Gecenin bir vakti saatiniz çaldığında teheccüd namazı için veya gece daha sonra zikredeceksiniz teheccüd namazından veya ondan evvel saatinizi kuracaksınız. Evvela bir süre zikredeceksiniz, sonra teheccüd namazını kılacaksınız. Yani namaz vakitleri sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı diye beş zannetmeyin. Kuşluk sünneti var, teheccüd sünneti var. Altıncı ve yedinci namazlar. Allah'ın yedili sistemi namaz açısından da geçerlidir. Tabii buna her gün bir hamd ve şükür namaza eklerseniz bu sizi daha fazla mutlu kılacaktır. İnsanların hep Allah'a hamd edecek ve şükredecek bir şeyleri vardır. Sevgili kardeşlerim, Allah'a hep hamd ediniz. Şükrediniz. Allah'tan önce hoşlanacaksınız. Sonra onu seveceksiniz. Sonra aşık olacaksınız. Sonunda da daimi zikirde hayran olacaksınız. Allah'ı sevme derecenizle mutluluğunuz paralel bir seyri takip eder. Sevgili kardeşlerim, insanların size karşı yaptığı yanlışlıkları değerli kılmayın. Nefsi tasfiye olmamış olan bir insan yanlışlıklar yapabilir. Nefsin kalbindeki afetlerin %100 olduğu,
bir devre söz konusudur. Bu yüzde giderek aşağı inecektir. Hasletler çoğalacaktır. Bir insan bir denge üzerine yaratılır. Nefsinin kalbi afetlerle doludur. %100 afetlerle dolu. O kişi ruhunda %100 hasletler taşır. Sevgili kardeşlerim, iç dünyanızda iki ayrı cephe, nefsin afetleriyle ruhun hasretleri devamlı bir savaş içindedirler. Ne olması lazım? Daimi zikre ulaşmanız ve nefsinizin afetlerini bu yolla tamamen yok etmeniz söz konusu olmalı. Nefsinizin afetlerinin yerini ruhun hasretleri mutlaka alacaktır. Böyle bir noktaya ulaşmalısınız ki daimi zikir, arkasından tesbih. Allah'ı daima ismini tekrar etmek suretiyle anmak, iç dünyanızda kesintisiz bir noktaya ulaştıracak sizi. O zaman dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olacaksınız. Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmayacak. Bu sizin kendinizi artık başkalarına adamanız lazım geldiğine işarettir. Bu noktadan itibaren başkaları için yaşamaya başlarsınız. İnsanları mutlu etmek tek hedefiniz olur. Ve onlara mutluluk ulaştırdıkça Allah Teala sizi daha çok, daha çok, daha çok mutlu eder. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın indinde bir insanın mutlu olabilmesi onun zikir seviyesine paralel bir seyir takip eder. Hangi ölçüde zikrediyorsa o ölçüde Allah ona mutluluk verir. Onun için daimi zikri Allah-u Teala farz kılmış. Kim daimi zikre ulaşırsa daimi mutluluğa ulaşır. Kesintisiz bir mutluluk söz konusu olur. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde her şey en güzel standartlara bürünebilir. Yeter ki Allah'ı sevin, ona ulaşmayı dileyin, ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim edin. Her teslimde daha mutlu bir insan olursunuz. Sonunda Allah'ın en sevgililerinden olursunuz. Daimi zikre ulaştığınız zaman. Sevgili kardeşlerim, hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmanızı diliyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hedeflerinize ulaştırmasını, mutluluğunuzun daim olmasını dileyerek sözlerimizi inşallah burada noktalıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Ne var ki başka? Allah-u Teala hepinizden sadece bir tek şey ister: sizin mutlu olmanız. Mutlu olmaksa Kur'an'ı hangi ölçüde yaşamanıza bağlıdır. Hangi ölçüde yaşıyorsanız o ölçüde mutlu olabilirsiniz. Bir tek dilek: Allah'a ruhunuzu şu dünya hayatını yaşarken ulaştırma talebiniz sizi mutlak olarak cehennemden kurtarır. Sevgili kardeşlerim, düşünebiliyor musunuz? İnsanlar var, cehenneme girecekler. Cehenneme giren kişinin bir daha cehennemden çıkması mümkün değildir. Ayet-i kerime: cehenneme giren kişinin cehennemden çıkmasının mümkün olmadığını söylüyor. Ve Kur'an-ı Kerim'i didik didik aradık. Cehenneme giren kişinin cehennemden çıkmasına dair hiçbir ayet-i kerime mevcut değil. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutlu olmak istiyorsanız Allah'a ulaşmayı dileyenlerden biri olarak başkalarını da kurtuluşun orada olduğunu anlatmalısınız. Allah hepinizi sever. O Allah Teala insanları seviyor diye koyduğu kanunları çiğnemez. Sever ama insanların cennete layık olmasını ister. Cennete liyakatse hiç de insanların zannettiği gibi zor bir şey değildir. Hepiniz, şu anda beni dinleyenlerin hepsi, hepinize sesleniyorum. Hepiniz cehennemden kurtulabilirsiniz. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah Teala onu kendisine ulaştıracağını söylüyor.

Diyor ki Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyin. Ve cehennemden kurtulun. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Yani onun ruhunu. Ayet-i kerime şöyle. Allahü yeştevi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yünib. Allahü, Allah yeştevi seçer. İleyhi ona, kendisine men kişiyi yeşâ'ü dilediği. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi ve ona kendisine ulaştırır. Men kişiyi yünib. Münib olan Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse biz insanlara düşen görev dilemek. Ya Rabbi diyeceğiz, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Allah'ım bu dileğim kalpten değilse, bunu kalpten yapmam için bana yardımcı ol. Çünkü dileğin mutlaka gerçek olması söz konusu. Gerçekten kişinin kalben Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Yani sadece sözde kalan, aslında kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayı, Allah'a vasıl etmeyi dilemediği halde söz olarak bunu söylüyorsa, ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum diyorsa ama burası söylemiyorsa, kalbi böyle bir talebin sahibi değilse, o zaman Allah Teala bu talebi, bu isteği kabul etmez. Kalpten olmasını temel şart koşmuş. Unutmayın sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi sever, hem de çok sever. O hepinizin sahibidir. Hepimizin sahibidir. O bizim sahibimiz, her şeyimiz. Bize hayat veren, bizi yaratan, Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki yaşıyoruz sevgili kardeşlerim. Hayattayız. Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki bizi bir başka şey olarak yaratmamış. İnsan olarak yaratmış. Bir anne babadan insan olarak dünyaya gelmemizi sağlamış. İnsanız. Yani kainatta Allah'a en yakın olan mahlukuz. Sadece bu bile, insan olarak yaratılmamız bile bizim için çok büyük bir nimet. Allah Teala da en üstün mahluk olarak yarattığı ve kendisine ruh üfürdüğü insanoğlunu o kadar çok seviyor ki evvela ruhundan ona üfürmeyi uygun görmüş. Bu insanı eşrefi mahlukat kılar. Yani bütün mahlukatın en şereflisi kılar. Çünkü insandan başka hiçbir mahlukta Allah'ın ruhu mevcut değildir. Ne cinler, ne melekler, ne de başka bir varlık, herhangi bir varlık Allah'ın ruhunu bünyesinde taşıyamaz. Bu insana has bir olgudur. İnsan doğarken Allah'ın ruhu onda değildir. Doğmadan evvel Allah'ın ruhu o kişide değildir, bebekte değildir. Dünyaya geldikten sonra bebek, dünyaya geldikten sonra Allah onun içine ruhundan üfürür. Bütün insanlar için bu değişmez bir hakikattir. Mutlaka gerçekleşir. Öyleyse kim insan olarak doğarsa, doğduğu an
Allah onun içine ruhundan üfürür ve üfürülen ruh derhal o bebeğin şeklini alır. Ve bebek büyür, okula gider, mezun olur, hayata atılır, ihtiyarlar. Bu müddet içindeki fizik vücutta vücuda gelen bütün değişikliklerin aynı ruhta otomatik olarak oluşur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'yı sevin. Çok sevin ki Allah tarafından sevilesiniz. Allah herkesi sever. Ama en az sevdiğinden en çok sevdiğine doğru bir yelpaze var. Allah-u Teala'nın sevgisi herkes için vardır. İşte o sevgisine layık olmalıyız. Liyakatimiz Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Bu dünya mutluluğunun ve ahiret mutluluğunun yani cennet mutluluğunun giriş kapısıdır. Allah'a mülaki olmayı dilemek. Ne olur dilersek. Hiç. Ne olacak? Takva sahibi oluruz. İşte bu hiç dediğimiz şey var ya, o takva sahibi olmak bir insanı Allah'ın cennetine ulaştırır. Çünkü cennet sadece takva sahiplerine açıktır. Allah Teala diyor ki ve uzlifetül cenneti lil muttaki. Lil muttakine gayri vahid. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Haza ma tuadune. İşte size vaad olunan cennet budur. Diyor Allah Teala. Likilli evvabin hafiz. Bütün hafiz olanlar için kim Allah'a mürşidini sorarsa Allah'a ulaşmayı diledikten sonra kişinin içini bir mürşit sevgisi doldurur Allah Teala. O zaman kişi hacet namazını kılar. Allah'tan mürşidini sorar. Allah da mutlaka ona mürşidini gösterir. Ve de kişi Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olur. Tabiyet, tabi olduğu anda kişiyi ikinci kat cennete ulaştırır. Ne yapmıştır bu kişi? Henüz hiçbir şey yapmamıştır. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Cehennemden kurtulmuştur. Birinci kat cennete sahip olmuştur. Sonra da içinde dayanılmaz bir mürşit arzusu duymuştur. Mutlaka mürşide tabi olmanın gereğini iç dünyası ona haykırmaktadır. Kişi mürşidine tabi olur. Tabi olursa ne olur? Tabi olursa ikinci kat cennetin sahibi olur. Ve nefs tezkiyesi başlar. Kişi zikir yapar. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye ya sesle ya da sessiz hatta dilini bile kımıldatmadan diye zikir yapar. Ne olur? Mürşidine tabi olan kişinin kalbine Allah Teala iman kelimesini yazar ve tabi olduğu anda devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelir ve yerleşir. Kim
Allah'a münaki olmayı dilerse, Allah onu mürşid sevgisi vererek mürşidini sormaya ulaştırır. Hacet namazı kılıp Allah'tan sormasını temin eder. Allah yapar bunu. Kişi otomatik olarak bunu mutlaka gerçekleştirir. Öyle bir mürşid sevgisi verir ki, Allah Teala iştiyakı verir ki, mürşide kavuşma talebi verir ki, kişi hacet namazı kılarak gözyaşları içinde mürşidini ister Allah Teala'dan. Hacet namazını kıldığında Allah ona mutlaka mürşidini gösterir. Diyelim ki birkaç tane mürşidi kişi düşündü. O da olabilir dedi, o da olabilir dedi, o da olabilir. Acaba hangisi benim mürşidim diye sorduğu zaman Allah Teala o mürşitlerin hepsini gösterir ona. Ve bunu hepsini ayrı ayrı göstermekle kalmaz. Her birini göstererek o gösterdiği rüyalarla kesin olarak o kişiye mürşidinin hangisi olduğunu ispat eder. Açık ve kesin bir şekilde gösterir. Diğerleri gölgede kalır. O mürşid, o kişinin mürşidi olan o dört tane kişiden, beş tane kişiden hangisi ise, üç tane kişiden hangisi ise, o net görüntüyle görünür. Ve kişi bilir ki Allah'ın kendisi için seçtiği mürşid odur. Diğerleri değildir. Ne yapar kişi? Gözyaşları içinde koşar, şıkırıklar içinde mürşidine tabi olur. İşte o gözyaşları Allah-u Teala'nın o kişiye verdiği mutluluk gözyaşlarıdır. Ve de tabiyet gerçekleşir gerçekleşmez o kişinin başının üzerinde devrin imamının ruhu önden arkaya doğru uzanan bir dizayn içerisinde başından beline kadar olan kısmı o kişinin ön tarafında, geri kalanında vücudunun geri kalanında, o arka tarafında olmak üzere ruh, mürşidin ruhu, affedersin devrin imamının ruhu yere paralel olarak o kişinin başının üzerine gelir ve yerleşir. Allah Teala onların başlarının üzerine Allah'ın katından ruh göndeririz ve kalplerin içine imanı yazarız diyor. O kişinin kalbinin içine iman yazılıyor. O noktadan itibaren kişi kalbine yazılan o iman kelimesi var ya, o iman kelimesi sebebiyle muhteşem bir dünya mutluluğunu yaşayacaktır. Bir insanın ruhunun Allah'a ulaşması üzerine defaatle farz kılınmıştır. Allah Teala buyuruyor, irci'i ila rabbiki ruha emrediyor. Rabbine rücu et, Rabbine geri dön. Rücu etmek, geri dönmek. Niçin geri dön? Çünkü Allah üfürüyor. Allah'ın ruhu ve Allah'ın ruhunun Allah'a iadesi gerek. Ruh vücuttan ayrılacaktır. Allah'a doğru bir yolculuğa çıkacaktır. Orada yedi katlı bir alemler dizisi geçilecektir. Birinci alemde çimenler üzerinde, seccadelerde secde edilecektir. İkinci katta su varılacaktır. Bir sarıya benzer bir renkte, bir şeffaf sıvının içinde ruhlar su varılacaktır. Üçüncü
Gök katında bir köşk mescidin içinde ya üst katta ya da alt katta, üst katta olmuşsa alt katta secde edilecektir. Dördüncü gök katında Beyt-i Makdes'in aslında secde edilecektir. Beşinci gök katında Beyt-ül Haram'ın aslında secde edilecektir. Sevgili kardeşlerim, altıncı gök katında bir buz kalıbına benzer bir nurdan çıkan çok açık yeşil beyaz ama yeşile çok açık yeşil renkli bir beyaz nur o kişinin bütün vücudunu kaplayacak ve derilerini çatlatacaktır. Sonra çatlaklar izale edilecektir. Ve bu çatlakların geçmesi temin edildiğince o kişi Cebrail Aleyhisselam'ın elinden hilat giyecektir. Cebrail Aleyhisselam'ın kürsüsü boşlukta durur. Ve o boşlukta duran kürsünün üzerinde Kafkas kıyafetine benzeyen bir kıyafet o kişinin ruhuna giydirilir. Ve eline bir kılıç verilir. Kıyafeti giyen, kılıcı alan ruh yukarıya doğru yükselerek tavandan dışarı çıkar. Sevgili kardeşlerim, oradan 7. kata ulaşılacaktır. 7 tane alem geçirecektir. Önce kader hücreleri. Kişi kendi kader hücresinin önünde duracaktır. Altıgen kader hücreleri. Orada onun yarını, öbür günü, daha öbür günü ve ömrü boyunca geçireceği bütün günlerde gelecekte neler yapacağı önceden kaydedilmiştir. Allah-u Teala zamanı sıfırlayabilen hemen hemen sıfır sonsuz izin sahibidir. Zamanı vücuda getiren de Allah'tır. Sevgili kardeşlerim, yedinci katta 7 tane alem geçilecektir. Bunların her biri o ruh için mutlaka ulaşılması gereken yerlerdir. Birincisi o kişinin önündeki o hücreler dizisidir, kader hücreleri. O kader hücrelerinden hareketle kişinin ulaşacağı yer Ümmül Kitap'tır. Ümmül Kitap kitapların anası, ana kitap, ayrı ayrı kitaplardan oluşur.
Hazreti Musa'ya indirilen Tevrat oradadır. Hazreti İsa'ya indirilen İncil oradadır. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'e indirilen Kur'an-ı Kerim oradadır. Hepsi bir tek kitabın bölümlerini ayrı ayrı bölümlerini oluşturur. Yani birbirine yapıştırılmış durumda, birbirine eklenmiş durumda Tevrat, İncil, Kur'an-ı Kerim. Allah Teala'nın peygamber olmayan resullerine yazdırdığı sohbet kitapları da oradadır. Ve onlardan birinin son sayfası açıktır. Son kitabın son sayfası. Öbür kitaptaki kitap 10 katlı bir apartman büyüklüğündedir. Ve onu tutanları göremezsiniz. Tutanlar arşı tutan meleklerdir. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki Allah Teala en çok sevdiği mahluk olan insanın mutlu olması için her şeyi yapmış. Her şeyin en güzelini insan için yaratmış. İnsanı eşrefi mahlukat kılmış. Yani bütün yer mahlukatın en şereflisi. Sebebi de tek bir sebep. Çünkü içinde Allah'ın ruhu var. Kendi şeklini almış olan, o kişinin şeklini almış olan Allah'ın ruhu. Vücudunuz bir kalıptır. Vücudunuza giren ruh mutlaka o vücudun şeklini alır her şeyiyle. Yani gözüyle, kaşıyla, burnuyla, ağzıyla, her uzvuyla onun tam aynıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah'ın dizaynı odur ki bütün insanlar üzerinde Allah Teala bu sevgisini yaşar. Herkesi sever. Ama en az sevdiğinden en çok sevdiğine doğru bir farklılık dizisi vardır. Her insan o muhtevanın başka bir yerindedir. İşte insanların oradaki yerleri Allah Teala için hep değişir. Allah Teala o kişinin dereceleri arttıkça onu yüceltir. Ve ona ruhunu Allah'a teslim etmeyi bir hediye olarak gerçekleştirir Allah Teala. O kişi de evvela dayanılmaz bir Allah'a ulaşmayı dileme arzusu gelir. Ve Allah Teala'ya dua edip mutlaka Allah'a ulaşmayı diler. Bu onun birinci kat cennetin sahibi olmasıdır. Sonra Allah Teala ona dayanılmaz bir irşat, mürşit sevgisi verir. Mürşidini aramaya başlar. Bunun da ilacı hacet namazını kılmaktır. İşiva abdestini alır. Gece saat, şimdiki saatle birden sonra, aslında 12 olan gece yarısından sonra ama saatle bir saat henüz ileri olduğu için öyle söylüyoruz. Bu şimdiki saatte saat birden sonra kişi kalkar, boy abdestini alır.
hacet namazını kılar. Allah'tan mürşidini sorar. Eğer o kişi gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah-u Teala'nın ona mürşidini göstermemesi mümkün değildir. Mutlaka gösterir. O kişi mürşidine karşı üst seviye bir sevgi duyar. Bu sevginin nuru içinde, aydınlığı içinde mürşidine koşar, gözyaşları içinde tabi olur. Tabi olduğu anda artık ikinci kat cennetine sahiptir. İşte bundan sonrası ruhun Allah'a doğru yolculuğudur ki 7 tane gök katını aşacaktır. 7. katta o kişi evvela kader yücelerini geçer, sonra ümmi kitabı geçer, kudret denizine ulaşır. Kudret denizinin derinliklerine dalar. Ruhlar için denizin derinlikleri bir şey ifade etmez. Çünkü ruh nefes almak mecburiyetinde değildir. Derinlere girer. Yerin derinliklerine girer. Dünyanın derinliklerine girer. Oradaki o sıcak tabakayı özel renkleriyle görür. Oradaki o korkunç sıcaklık ona hiçbir tesirde bulunmaz. Çünkü o bir ruhtur. O alemin varlığı değildir. Dolayısıyla o dünyanın merkezindeki o mağma tabakası lavlar onun için hiçbir şey ifade etmez. Ona bir zarar veremez. Sevgili kardeşlerim, bu kişi mürşidini Allah'tan istemiştir. Ona ulaşmıştır. Ondan sonra bu yolculuğu yapıyor. Bu kudret denizini birçok sırrıyla beraber yaşar. Kudret denizinden sonra ulaşacağı yer makam-ı Mahmud'tur. Orası makam-ı Mahmud, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın bütün devrin imamı olan Resullerin nikahlarının yapıldığı, kıyıldığı yerdir. Orada Peygamber Efendimiz Aleyhisselam vardır. Onun sahabesinden seçkin olanlar vardır. Yolculuğa çıkanlardan devrin imamının ruhu orada Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ile birlikte kalır. Bu noktadan sonra geri kalanlar yollarına devam ederler. Makam-ı Mahmud'a ulaştıktan sonra Divan-ı Salih'ine ulaşırlar. Oradan zikir yücelerine ulaşırlar. Ve zikir yücelerinde 1,5 metre 2,5 metre yükseklikte yaklaşık olarak bulunan küresel zikir hücrelerinin içine girerler. Muntazam bir sıra içerisinde orada zikir yaparlar. Zikir Allah kelimesinin tekrarıdır. Zikir sayısını tamamlamayan kişi olmaz. Çünkü zikirleri yapanlar ruhlardır. Allah'ın emrine itaat etmemeleri mümkün değildir. Herkes zikrini tamamladıkça oradan ayrılır, zikir yücelerinden.
şiddetin müntahaya ulaşır. Şiddetin müntahadan dikey bir yolculukla indi ilahiye ulaşır. İndi ilahide

muhteva tamamlanır. Allah'ın zatında yok olur. Bu fena filah olmuştur. Fena, fani olmak, yok olmak, fiil içinde Allah, Allah'ın içinde, zatında yok olmak. Her şey bitmiş midir? Hayır, asıl şimdi başlamaktadır. Bu Allah'ın zatında yok oluştan sonra o ruh tekrar Allah'ın zatından ayrılacaktır. Kendisine indi ilahide verilecek olan bir altın tahtın üzerinde bulunacaktır. Namazların dışındaki zaman parçalarında. Her namazda safları katılacaktır. O da namazın bir rükne olacaktır. Namaza katılacak, namazı kılacaktır. İşte Allah'ın zatında fani olan ruh, yok olan ruh Allah'ın zatında kalmıyor. Tekrar Allah'ın zatından ayrılıyor. Kendisine verilen tahtlar üzerinde bir yeni hayatı yaşamaya başlıyor. Sevgili kardeşlerim, bütün ruhlar bu güzellikleri yaşamak için verilmiştir insanlara. Ve bu arada indi ilahide ruhlar fena fillah olurlar, Allah'ın zatında yok olurlar. Sonra da tekrar Allah'ın zatından çıkarak indi ilahide Allah'ın katındaki huzur namazına iştirak ederler. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın bu noktaya ulaştırdığı bir insan üçüncü kat cennetin sahibi olur. Ve bu noktaya kadar o kişinin özel bir gayreti olmamıştır. O sadece bir dileğin sahibi olmuştur. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemiştir. Ve de bu dilek karşılığında Allah Teala ona bir tek dileğin mükafatı olarak bunların hepsini yaşatmıştır. Ve kişi fena fillah olmuştur. Sonra da Allah'ın zatından ayrılıp orada özel bir tahtın, altın tahtın sahibi kılınmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala hepinizi çok ama çok seviyor. Siz Allah'ı ne kadar seviyorsunuz? Allah'ın size olan sevgisi onun binlerce katıdır. Ama herkes Allah'ı farklı bir boyutta sevdiği için, insanların Allah'a karşı olan sevgisi birbirine eşit olmadığı için, Allah'ın da onlara karşı olan sevgisi birbirine eşit olmaz. Kişi toplum içinde, o sonsuz dedik insan içinde hangi sıradaysa Allah Teala'nın indinde de o sıradadır. Hangi seviyedeyse durumu o seviyededir. Allah Teala hepinizi çok ama çok seviyor sevgili kardeşlerim. Mutluluğunuzu düşünün. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız, biter mi? Hayır, buraya kadar olan kesim size Allah Teala tarafından hediye edilmiştir. Ruhunuzu Allah'a teslim ettiniz. Bu mutluluğun ruh teslimine kadar olan kesimidir. Bu sohbetimizde size anlattığım

kadar kesin. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha, me'as-salavat.

Değerli seyirciler, izleyiciler, bir kere daha Kur'an'ın Nurundan programında sizlerle bir araya gelmekten çok büyük mutluluk duyuyorum. Bildiğimiz gibi Kur'an bizim hayat kitabımız. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri her şeyini Kur'an-ı Kerim'e koymuş. Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu gibi biz bu kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık diyor. Her şey var. Yeter ki biz onu hayat kitabımız olarak alalım ve hayatımıza uygulayalım. Bu dünyada da ahirette de en üst düzeyde mutluluklara ulaşmak mümkün. Bildiğimiz gibi insanın mutlu olmasını istemeyen tek bir varlık var. O da şeytan. Allah Teala'nın huzurundan kovduğu. Çünkü Adem Aleyhisselam'a secde etme emrini verdiği zaman Allah Teala, sen onu topraktan yarattın. Beni ateşten yarattın, enerjiden yarattın. Ben ondan daha üstünüm deyip Allah Teala'nın emrine karşı gelen şeytan, insanın en büyük düşmanı olan şeytan, insanın kendisiyle beraber cehenneme gitmesini istiyor. Ve bunun içinden elinden gelen her şeyi yapıyor. Çünkü intikam afeti var içinde. İntikam almak istiyor. Gurur afetine mağlup düşmüş, Allah Teala'nın emrine karşı gelmiş ve Adem Aleyhisselam'ın önünde secde etmemiş. Ondan sonra insanın şeytanla olan hikayesi başlamış ve insanlığın yaratılışından beri insanın en büyük düşmanı ne yazık ki sevgili seyirciler. Ve biraz önce de arz ettiğim gibi insanın kendisiyle beraber sonsuza dek cehennemde kalmasını isteyen İnsanın en büyük düşmanı olan bir varlık. Ama biz insanlar Allah-u Teala'nın en üst düzeyde yaratılmış kullarıyız. Bu dünyayı ve kainatı Allah-u Teala bizim için yaratmış. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri ve sahara lekum mafis semavati ve mafil ardı cemiyen minhü diyor Kur'an-ı Kerim'de. Bu dünyada ve kainatta ne varsa hepsini sizin için yarattım ve emrinizde musahhar kıldım diyor. Sadece tek istediği insana mutlu olmaz. Bu kadar sevdiği, kendisiyle diğer varlıklar, yaratıklar arasında köprü vazifesi gören, en değerli olan insan varlığının, yaratığının mutlu olmasını istiyor. Peki bu mutluluğa ulaşmak için bizler ne yapmalıyız? Allah-u Teala mukaddes kitaplarını göndermiş. İncil'i, Tevrat'ı, Zebur'u, sayfeler göndermiş. Hepsinde Allah Teala nasıl mutlu olacağımızı tek tek açıklamış. Yani bir reçete bu kutsal kitaplar. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk reçetesi. Eğer Allah'ın davetine icabet edersek Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesi. Ondan sonra da bir mutluluk garantisi. Allah'ın Teala'nın davetine icabet eder ve bu reçeteyi uygularsak sonunda Allah-u Teala garanti ediyor benim kullarım yeryüzünde mutlu olacaklar ve inşallah Allah'ın rahmetine kavuştuktan sonra da cennetlerine gidecek Allah-u Teala. Peki bu insanlarımızın baktığımız zaman çoğu mutsuz. Zengin olanı da mutsuz. Güçlü olanı da mutsuz. Çok azınlık bir grup Allah-u Teala'nın güzelliklerini yaşıyor ve mutlu. Bunun sebebi nedir acaba sevgili seyirciler? Bunu araştırmamız lazım. Çünkü mutluluk her insanın hakkı. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde inşallah her şeyi koymuş. Her şeyi açıkladık diyor. İlim de var. Her şey var. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde atomun yapısını açıklamış. Tekvir suresinde Fela uksumu hunnese el cevaril künnes diyor. Merkezdeki çekim kuvvetine ve etrafında cevalan edene diyor. Burada Allah Teala atom yapısını anlatıyor. Merkezde bir proton var, etrafında elektron var. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde rahimden bahsetmiş. Üç kat olduğunu, bir katının ışık geçirdiğini, yer katlarının geçirmediğini. Bunu 14 asır önce Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Peygamber Efendimiz'e yazdırmış. Daha 1900'lü diyelim 1800 yıllarda tıbbın bulduğu bir şey. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde tatlı suyla tuzlu suyu birbirinden ayırdık diyor.
yine 1900'lerden sonra bulunan bir gerçek. Yani Kur'an-ı Kerim'inde her şey var. İlmin bulacağı ve sizin onu göreceğiniz gün gelecek diyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de. İlim her şeyi Kur'an-ı Kerim'e koymuş. Mutlu olmak isteyen herkesin mutlulukla ilgili reçetenin hepsini koymuş. Ama Allah-u Teala'nın bir daveti var. O davet, Kur'an-ı Kerim aracılığıyla yaptığı davet, kendisine teslim olmamızı istiyor. Ölmeden önce Allah-u Teala'nın bize bir emanet olarak verdiği ruhu kendisine teslim etmemizi, ulaştırmamızı istiyor. Bu isteği kendi içimizden gelmesini, kalben istememizi ve gerisini Allah-u Teala kendisini yapacağını söylüyor. Niçin bu kadar önemli sevgili seyirciler Allah-u Teala'nın bu emri? Niçin bu teslim emri ölmeden evvel ruhumuzu Allah-u Teala'ya göndermemiz, onun bir evliyası olmayı istememiz, onun ermiş bir evliyası olmayı istememizin niçin bu kadar önemi var Kur'an-ı Kerim'de? Niçin her şey bunun üzerine kurulmuş? Ve asırlardır Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bu gerçek unutulmuş. İnsanları şeytan ne yazık ki 5 şartla sınırlamış. Namaz kılarsanız, oruç tutarsanız, hacca giderseniz, kelime-i şehadet getirirseniz, zekat verirseniz kurtulursunuz demiş. Ama bakıyoruz etrafımıza, 5 şartı uygulayan kişiler de mutsuz. Tamam, bunları yaptıkları için Allah-u Teala'nın katında derecat kazanıyorlar. Ama yine o kişi namaz kılarken aklına bir şeyler takılıyor. Namazla beraber Allah-u Teala ile değil. Başka şeyler. Çünkü Allah-u Teala diyor ki şeytan size fısıldar diyor. Bizim göremediğimiz yerden şeytan ve taifesi bizi görüp bize fısıldayabiliyor. O yetkiyi vermiş Allah-u Teala onlara. Çünkü ilk başta herkes şeytana kalbi dönük bir şekilde yaratılmış. Herkesin kalbi şeytandan negatif ilhamları alabilecek şekilde. Ama Allah-u Teala'dan ilham alabilecek, yani takva yönünde ilham alabilecek bir şekilde yaratılmamış. فَاَلْهَامَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا diyor Allah-u Teala. Allah-u Teala'dan takva yönünde ilham geliyor kalbimize, şeytan da fucur yönünde, yani negatif yönde. Kalbimiz, nefsimizin kalbinde 19 tane afet var sevgili seyirciler. Bunlar iptilalar, nefret, kıskançlık, dedikodu, gıybet. 19 tane Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'inde açıklamış. İşte bu negatif olan ruhumuzun aksi olarak nefsimizde bulunan bu afetlerden şeytan girip bizi iç sezimizle taklit ederek bizi devamlı rahatsız etmekte. Bakın, namaz kılarken dikkat edin, aklınız başka yerlere gider. Çünkü onun amacı sizin Allah-u Teala ile beraber namaz kılarken onunla beraber olmanızı istemez. Sizin yatıp kalkmanızı, sanki namaz kılmanın yatıp kalkmaktan başka bir şey olmadığını size inandırıp hiçbir şekilde o namazdan size zevk almamanızı ister. Oruç tuttuğunuz zaman sizi sadece aç bırakmak ister. Aslında Allah-u Teala'nın ne orucumuza ihtiyacı var ne de namazımıza ihtiyacı var. Biz oruç tutarken o büyük zevki almıyorsak o zaman bir şeyler eksik sevgili seyirciler. Biz Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'deki bazı şeyleri, emirlerini uygulamıyoruz. Gerçek emirlerini. Çünkü oruçta, namazda bütün ibadetler bize sonsuz zevk vermeli. Büyük zevk vermeli. Yoksa Allah-u Teala'nın bundan hiçbirine ihtiyacı yok. Allah-u Teala her şeyden münezzeh. Niçin böyle bir şeye ihtiyaç duysun Allah-u Teala? Bunlara bizim ihtiyacımız var. Bunlar sayesinde biz mutlu olacağız. Ama şeytan bizi öyle fısıltıyor. Tamam, sen bu 5 tane diyor İslam'ın şartını yerine getir. Yeter, sen Müslümansın diyor. Hayır sevgili seyirciler. Ne yazık ki eğer bizim hayatımızda 5 yıl, 10 yıl, 15 yıl namaz kılıp 5 şartı yerimize getirmemize rağmen hayatımızda bir değişiklik olmuyorsa, biz yine aynı kişiysek, 15 yıl sonra hala aynı şeylere kızabiliyorsak, hala içimizde çekişmeler varsa, hala kıskançlığımız varsa, hala iptilalarımız varsa, dedikodu gıybet yapabiliyorsak, o zaman biz gerekeni üzerimize düşeni yapmıyoruz sevgili seyirciler. Ne yazık ki bu böyle. Bakın, gerçekten dürüst olalım, soralım içimize.
Gerçekten namazdan büyük zevk alıyor muyuz? Şeytan aklımıza bir şeyler sokuyor mu, sokmuyor mu? Oruç tutarken gerçekten o büyük zevki yaşıyor muyuz? Orucu açtıktan sonra Allah-u Teala güzellikleri bize yaşatıyor mu? Eğer bunlarda bir eksiklik varsa demek ki bazı şeyleri tam manasıyla yapmıyoruz sevgili seyirciler. Gerçekten Allah-u Teala bütün güzelliklerini, bütün her şeyi Kur'an-ı Kerim'de açıklamış ve bize akıl vermiş. Herkesin aklı var ve aklını kullanmayan azap ederim diyor Allah-u Teala. O yüzden sevgili seyirciler araştırmamız lazım. Allah-u Teala'nın güzelliklerini, mutlu olmak herkesin hakkı ve çok basit basit bir dileğe dayanıyor. Ya Rabbim ben senin bir evliyan olmak istiyorum. İslam'ın kelime olan teslim kelimesinin gereğini yerine getirmek istiyorum. Bu kadar sevgili seyirciler. Gerisinin hepsini Allah-u Teala yapıyor. Ve biz ona gerçekten teslim olmayı istediğimiz zaman ölmeden evvel Allah-u Teala'nın içimize üfürdüğü Secde Suresi'nin 9. ayet kelimesindeki ve nefahan fihi ruhi, ona ruhumuzdan üfürdük dediği, bize emanet olarak verdiği ruhumuzu Allah-u Teala ölmeden önce ulaştırmamız lazım. Allah'ın bir evliyası, ermiş evliyası olabilmemiz için sevgili seyirciler bunu yerine getirmemiz lazım. Halkımızın arasında hep serlerler, ermiş evliya. Ermiş olan ne? Allah-u Teala'ya ulaşabilecek olan bir tek o yetkiye sahip olan ruhumuz var. Çünkü bu fizik vücudumuz Allah-u Teala'ya ulaşamaz. Nefsimiz de ulaşamaz. Ve ulaşabilecek olan tek şey Allah-u Teala'nın ölmeden evvel istediği. Ve enûbü ilâ rabbiküm ve eslimu lehu min kabli en yetiyekümül azâbe. Allah-u Teala Zümer Suresinin 54. ayet-i kerimesinde bana dönün diyor. Enabe ve enübi inab bana dönün yönelin ve eslumu lehumun kabli ingeti hükümün azabı ve üzerinize kabir azabı gelmeden önce teslim olun diyor. Kabir azabı gelmeden önce Allah'a yönelip de ilk başta ulaştırmamız gereken ruhumuz var sevgili seyirciler. Ondan sonra fizik vücudumuz var. Ondan sonra nefsimiz var. Çünkü fizik vücudumuza yaratılmış. Allah Teala Hicr Suresi'nin 26. ayet kelimesinde ve lekad halaknel insane min salsalin min hamain mesnun diyor. Biz insanı şekillenebilir bir kuru balçıktan halaka ettik. Ondan sonra nefsimiz var. Şems Suresi'nde Allah Teala buyuruyor ve nefsin ve ma sevaha. O nefsi seva ettik, dizayn ettik. Bu üç cesedimizde fizik vücudumuz, nefsimiz ve ruhumuz. İlk başta ruhumuz, ondan sonra fizik vücudumuz, ondan sonra nefsimizi Allah-u Teala'ya teslim etmek zorundayız. İslam kelimesinin anlamı bu, teslim. En sonunda da irademizi teslim edip Allah-u Teala'nın iradesine bağlayıp şeytanla tamamen ilişkinin kesildiği, sadece Allah'ın hizmetkarı olan, Allah'ın gerçek manada üst seviyede kulu olan bir konuma ulaşıyoruz. Şeytanın istediği işte bu güzellikleri yaşamamız sevgili seyirciler. Allah-u Teala peki bu güzellikleri yaşamamız için bize nasıl emirler vermiş Kur'an-ı Kerim'de? Bu güzellikleri yaşayabilmek için ruhumuzu, nefsimizi, fizik vücudumuzu, irademizi Allah'a teslim etmemizi neler yapmamız gerekir? İşte ilk başta Allah-u Teala'nın tek istediği bu dileği ölmeden evvel ya Rabbim ben senin bir evliyan olmak istiyorum. Ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Bu kadar basit sevgili seyirciler. Bundan sonra gerisini Allah-u Teala hepsini bir tek tek gerçekleştiriyor. Bize Rahman esmasıyla tecelli ediyor. Ondan sonra kalbimizde Allah-u Teala'ya döndürüyor. Bundan önce tabii ki kalbimizdeki bütün bazı engeller var. Kalbimizin kulağında, kalbimizin gözünde ve kalbimizin idrak etmesinin üzerindeki engelleri kaldırıyor. Ondan sonra ve kalbimize bir hidayet ediyor, ulaşıyor. Kalbimizden bir yol açıyor. Daha sonra Allah-u Teala'ya içimize bir huşuya ulaştıktan sonra bizi kendisine ulaştırmaya vesile olacak, bizi yönlendirecek o hidayetçisine ulaştırıyor. İşte bugün ne yazık ki İslam aleminin pek fazla üzerinde durmadığı, yer yer küçük grupların yaşadığı bir kavram kargaşası var. Bunlardan bir tanesi Resul kavramı sevgili seyirciler.
Bugün insanlar Resul dendiği zaman mutlaka peygamber anlıyorlar. Allah-u Teala da diyor ki Peygamber Efendimiz'e sen Hatem-i Nebi, Nebilerin mühürüsün, sonuncusun. Ve lakin Resulü, Allah'ın Resulüsün diyor. Yani son Resulüsün demiyor. Peygamber Efendimiz için sen Nebilerin sonuncusun ve Allah'ın bir Resulüsün diyor. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet-i kerimde Allah-u Teala Resul kavramını açıklarken Nebi yani peygamberlerden farklı olarak açıklıyor. Yalnız şunu bilelim ki her Resul Nebi değildir. Ama her Nebi bir Resuldür. Nebiler aynı zamanda Allah-u Teala'nın Resulleridir. Bu akaidin ne yazık ki yanlış anlaşılan kavram kurallarından bir tanesi. Akaide göre her Resul Nebidir. Her Nebi de Resul'e verilen kitapla verilen kitabı takip eden bir Allah'ın kulu olarak ne yazık anlatılmış. Bunlar Kur'an-ı Kerim'e ne yazık ki ters düşüyor sevgili seyirciler. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'inde Resullerini açıklarken her kavme Allah-u Teala Resul gönderdiğini söylüyor. Mesela Mü'minin suresi 44. ayet-i kerimede biz Resullerimizi ard arda göndeririz. Fakat her ümmete Resulü geldiği zaman her defasında onu yalanladılar. Bizleri onları birbiri arkasına helak ettik diyor. Ondan sonra Bakara suresinin 87. ayet-i kerimesinde aynı şeyi söylüyor. Allah-u Teala Resullerini ard arda gönderdiğini söylüyor. Peygamberlerin ard arda gelmesi mümkün değil. Peygamber Efendimizle Hazreti İsa ile arasında, Hazreti İsa'dan sonra peygamberlerde bir fetret devri var. Hazreti Musa ile Hazreti İsa arasında bir fetret devri var, bir boşluk var. Ama Allah'ın Resulleri ard arda geliyor sevgili seyirciler. Bu kadar Allah-u Teala açık açık söylemesine rağmen akaid niçin bunu bu şekilde anlatıyor? İnsanın aklının alması mümkün değil. Allah-u Teala diyor ki لِكُلِّ كَوْمٍ رَسُولًا bütün kavimler için Resul vardır diyor. Her kavme Allah-u Teala gönderiyor. Yetmez. Allah-u Teala her kavmin kendi içinden gönderiyor diyor. Mesela Ali İmran suresinin 164. ayet kelimesinde وَلَكَدْ مَنَ اللّٰهِ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ اِذْ بَيَاسَ ف۪يهِمْ رَسُولًا مِنْ اَنْفِسِهِمْ يَتْلُ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّهِمْ وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَاِنْ كَانَ مِنْ قَبْلِ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ diyor. Andolsun ki diyor Allah-u Teala müminler üzerine bir nimet olmak üzere kendi aralarından, kendi içlerinden diyor sevgili seyirciler. Bağış ederiz yani hayata getiririz diyor. Kendi aralarından hayata getiririz diyor. Niçin? Onlara yetlü aleyhim ayati ayetlerimizi okusunlar. Nefislerini tezkiye etsinler ve kitabı öğretsinler. Ve hikmeti öğretsinler diye. Demek ki her kavim için. Cuma suresinin 2. ayet kelimesinde Allah-u Teala aynı şey söylüyor. Hüvellezi be'ase fil ümmine resulen minhüm yetlu aleyhüm ayatina ayatihi ve yüzekkihim ve yuallimuhumul kitabe vel hikme ve inkar min kabli lefidel alimübin. Bu arada sevgili seyirciler bir şey açıklamakta fayda görüyorum. Bazı din hocalarımız çok büyük saygı duyuyorum. Tecvitle çok güzel şekilde okuyorlar. Ben bir din adamı değilim. Bir aksanım var. İngilizce konuşurken de bir aksan var. Ama konuştuğumuz zaman anlaşılıyor. Çünkü bizim Türkçeden yerleşmiş olan dinimizde bir aksan var. Arapçada da okurken din hocalarımız gibi okumam mümkün değil. Tecvitle okuyamıyorum. Ama Kur'an-ı Kerim'deki anlamların öğrenilmesi tecvitli okumadığımızdan dolayı anlamları öğrenmemiz gerektirmiyor. O yüzden hepimiz araştırmamız lazım. Allah-u Teala'nın güzelliklerini ben tecvitle okuyamıyorum diye bırakıp Kur'an-ı Kerim aman duvarlara kardırıp sadece ünlülerin arkasından düğünlerde okumak değil, bizim hayat kitabımız. Kur'an-ı Kerim'deki bu güzellikleri öğrenmedikten sonra mutlu ulaşmamız mümkün değil. Ve Kur'an-ı Kerim'i bize öğretebilecek işte Allah-u Teala'nın aramızda beyaz ettiği, hayata getirdiği bu Resuller var.
Allah Teala diyor ki vebtegu ileyhil vesilete, Maide suresinin 36. ayet-i kerimesinde bana ulaştıracak vesileyi mutlaka arayın diyor. O vesileyi aramadan Allah Teala'ya o teslim olmamızı sağlayacak, bize yol gösterecek vesile aranmadan işte o mutluluğa ulaşmak mümkün değil sevgili seyirciler. İşte ne yazık ki bu Allah'ın evliyalarına, Allah'ın bu üst seviyeli kullarına ulaşılmadığı için bu Resul kavramı, hidayet kavramı mesela, takva kavramı, sırat-ı müstakim kavramı, birçok kavramlar ne yazık ki yanlış anlaşılmış. Allah-u Teala'nın ayetleri o kadar mükemmel, o kadar güzel bir şekilde oturuyor ki sevgili seyirciler, hayran kalmamak imkansız, mümkün değil. Öğrendikçe insanın hayranlıktan başka bir şey duyması mümkün değil. Benim mesleğim tıp. Ben daha önceden insanın bu moleküler seviyedeki işleyişi, potasyum, sodyum iyonlarının hücre zarından geçişteki o dengesindeki ufacık bir değişiklik, kalsiyum pompalarındaki ufacık bir değişiklik kalbin durmasına sebep oluyor. Bu kadar mükemmel bir düzen, bu kadar üst düzeyde denetim altında olan bir düzenin karşısında hayran kalmamak mümkün değil sevgili seyirciler. Ama Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeyi nasip ettikçe, işte Allah-u Teala'nın bu üst seviyeli evliyalarından, bu ermişlerinden, Resullerinden, o zaman insanın hayranlığı bin kat daha artıyor. O tıptaki o mükemmel işleyişin çok daha ötesinde bir mükemmellik var Kur'an-ı Kerim'de. Ayetlerin o ahengi, birbirine uyması inanılmaz bir güzellik sevgili seyirciler. İnsana mutluluktan başka hiçbir şey vermiyor. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde tıbbı da açıklamış, bir science'ı, her şeyi açıklamış. Ama işte onu alıp anlayabilecek hale bizim gelmemiz için belirli seviyelere gelmemiz lazım. O yüzden bugün nasıl bir doktor eğitim görmeden, bir usta çırak şeklinde, hocalarından eğitim görmeden doktor olamıyorsa sadece kitapları okuyarak, bizim de tek başımıza Kur'an-ı Kerim açıp da Allah-u Teala'nın müteşabih ayetler dediği gizli manası olan ayetleri açıklamamız, anlamamız mümkün değil. Bize onları açıklayabilecek Allah-u Teala'nın müteşabih dediği gizli manası olan ruhunu Kur'an-ı Kerim açıklayabilecek Allah'ın üst seviyeli evliyalarına ihtiyacımız var. Allah-u Teala öyle diyor. Benim Kur'an-ı Kerim Ali İmran Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde mühkem ve müteşabih ayetlerden oluşur diyor. Mühkem ayetleri herkes anlayabilir. Mesela namaz kıl, oruç tut gibi. Ama diyor müteşabih ayetlerimi ve ma yezekkürü, kimse tezekkür edemez. Ancak Allah'ın bir tek kulu grubu var. Ve ma yezekkürü illa ülül elbab. Sadece diyor ülül elbab kullarım hariç diyor. Bu ülül elbab kulların özelliği ne sevgili seyirciler? Allah-u Teala Ali İmran suresinin 190 ve 191. ayet-i kerimelerinde açıklıyor. Li ülül elbab yeskurunallâhe kıyâmen kûdem ve alâ cünübühüm. Benim ulul elbab kullarım ki yatarken, otururken, ayaktayken hep Allah'ı zikrederler. Yani onların zikirsiz geçen bir anları yok. Peygamberimizin söylediği gibi benim kalbim, gözlerim uyur ama kalbim uyumaz diyor. Çünkü uyuduğu zaman bile kalbi devamlı Allah'ın zikriyle atıyor. O yüzden alimin uykusu cahilin ibadetinden hayırlıdır demiş Peygamber Efendimiz. Çünkü alim uyurken de kalbi Allah'ın zikriyle çarpıyor. Ama cahil kişi namaz kılarken de başka şeye düşüyor. Allah-u Teala'yı düşünmüyor. Allah-u Teala'nın zikriyle kalbi çarpmıyor. O nurlar gelmiyor. O çünkü o nurlar ki Allah-u Teala'nın katından rahmet, salavat, fazıl dediğimiz nurlar geliyor Allah-u Teala'nın katından. O nurların gelebilmesi işte bu zikirle mümkün. Ve Allah-u Teala, işte Allah-u Teala'ya kendini teslim etmek isteyen, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı isteyenlerin göğsünü yarıyor ve bu nurların o kişinin nefsinin kalbesine gelmesine müsaade ediyor. اَفَمَنْ يُرُدُ اللّٰهِ اَنْ يَهْدِهُ يَحْرَحْ سَدَّهُ لِلْاِسْلَامِ diyor Allah-u Teala. Kim Allah kendine teslimi ulaştırmak isterse, kendini ulaştırmak isterse, onun göğsünü diyor İslam'a açar diyor. Yarar, şerh eder diyor.
Ve ancak göğsü şerh edilenler Allah-u Teala'nın katından gelen bu rahmeti, bu nurları kalbine alabiliyor. Efemen şerallahu sadduhu lil-islame ve hüve ala min nurin rabbihi. Ancak diyor göğsü şerh edilenlerin kalbine Allah'ın nur girebilir diyor Allah-u Teala Zümer suresinin 22. ayet kerimesinde. Ancak bu kişiler alabiliyor. Dolayısıyla bunu alabilmemiz ancak bizim Allah'a teslim olmayı istememiz de mümkün. Allah'a ölmeden evvel ruhumuzu göndermeyi, ölmeden önce bizde emanet olan ruhumuzu teslim etmeyi istememiz de mümkün. İşte biz bunu istediğimiz zaman Allah-u Teala göğsümüzü şerh edip, biz nurlar gelip, biz huşu ulaştığımız zaman bizim kalbimizi Allah-u Teala işte Allah'ın bu Resullerini, bu mürşitleri, bu evliyalarını, üst seviyeli kullarını, iradelerini de Allah'a teslim etmiş kullarını arama aşkı veriyor. O zaman kalbimiz yanıyor. Ya Rabbim ben de sana teslim olmak istiyorum. Bana bu vesileyi göster. Nasıl ulaşabilirim? Nasıl senin kendimi teslim edebilir? Nasıl İslam olabilirim? Nasıl bu güzel üst seviyeli kullarına ulaşıp da o mutlulukları yaşayabilirim? İnsanın kalbi yanmaya başlıyor. O zaman işte Allah-u Teala'dan hacet namazıyla Allah-u Teala ya sorup mürşidimizi bize yol gösterecek olan Allah-u Teala hidayetçisini görmemiz mümkün. Bu istek olmadan, Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'deki bu davetine icabet etmeden, işte Allah-u Teala'nın bu güzelliklerini yaşamak mümkün değil. Allah-u Teala öyle buyuruyor. Ucubi davetteyani, izadeyani, fel yestücübülü vel yumini vel leallehum yarşudun. Biz diyor, dua edildiği zaman davete icabet ederiz. Ama onlar da bizim davetimize icabet etsinler ki böylece irşada ulaşsınlar. Yani irşada ulaşan bir kişi için bu dünya, cennet hayatı olmaya başlıyor sevgili seyirciler. Ama Allah'ın o davetine ölmeden evvel ruhumuzu ona teslim etme, ulaştırma davetine icabet etmemiz gerekiyor. Aksi takdirde Allah-u Teala irşada ulaşmamızı mümkün müsaade etmiyor. O irşada ulaşıldığı zaman kişi artık tamamıyla nefsini Allah-u Teala'ya teslim etmiş oluyor. Bunun ötesinde de irşada memur ve mezun kılınma makamı da var. Yani irademizi teslim ettiğimiz zaman Allah-u Teala bizi irşada memur ve mezun kılıyor. Yani Allah'ın bir üst seviyeli evliyası, bir mürşidi. İşte Allah-u Teala'ya diğer insanların ulaşmasına vesile olacak kişi yapma unvanını veriyor. Herkes buna ulaşabilecek düzeyde yaratılmış. Çünkü herkes Allah-u Teala hanif fıtratıyla yaratmış. Herkes de bu güzellik, özellik yaratılmış. Ama Allah-u Teala serbest irademizi kullanıp, aklımızı kullanıp bizi bulmamızı hiç kimseye zorlamıyor. La ikrahe fiddine, dinde zorlama yoktur. Hiç kimse kimseyi zorlayamaz. Allah-u Teala ve Tekrar'ın tek istediği, ona teslim olmayı isteyip bu güzellikleri yaşamız. Dolayısıyla yanlış anlaşılan kavramlardan bir tanesi olan bu Resul kavramına baktığımız zaman sevgili seyirciler, İsra suresinin 15. ayet kerimesine bakarsak Allah Teala buyuruyor ki ve ma kunne muazzabin hatta nebese resule. Eğer diyor biz bir resul göndermezsek o kavme azap etmeyiz. Demek ki Allah Teala resul göndermedikçe azap etmiyor. İbrahim suresinin 4. ayet kerimesine her kavmin kendi lisanıyla göndeririz diyor bu resullerini. Demek ki bir Amerikan kavmi, bir Türk kavmi için her kavim için bir kendi lisanıyla, niçin? Bize onlara ayetlerimizi açıklasınlar diye diyor Allah-u Teala. Kendi lisanı kavmiyle gelmiş. Allah-u Teala Haç suresinin 75. ayet-i kerimesinde Allah meleklerden ve insanlardan Resuller seçer diyor. Meleklerden bir peygamber olması mümkün mü sevgili seyirciler? Ama Resul diyor Allah-u Teala ona. Yetmez Allah-u Teala Cin suresinin 26 ve 27. ayet kerimelerinde kimse gaybden haber veremez ancak Resullerden rızaya ulaşanlar müstesna diyor Allah-u Teala. Demek ki rızaya ulaşan Resuller var, ulaşmayan Resuller var. O zaman bir peygamberin bu akaidin kurallarına göre bir nebi olmasını düşünürsek o zaman rızaya ulaşmaması mümkün mü? Allah-u Teala rızaya ulaşan Resuller müstesna diyor. Gaybden kimseye haber verilmez. Demek ki rızaya ulaşmayan Resuller de var. Demek ki peygamber olmayan Resuller de var. Allah-u Teala mesela Ali İmran suresinin 81. ayet kerimesinde Ulul Azm peygamberlerinden bahsediyor. Hazreti İsa, Hazreti Musa, Hazreti İbrahim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
Ve bunları Allah-u Teala topluyor önünde. Onlardan ağır bir misak alıyor. Sizden sonra bir Resulümüz gelecek diyor. Nebileri topluyor. Size kitap verdim, hikmet verdim. Sizden sonra bir Resulümüz gelecek diyor. Nebileri topluyor ve sizden sonra bir Resulümüz gelecek diyor. Ona yardım edeceğinize dair Allah-u Teala onlardan misak istiyor. Ve onlardan alıyor ve bunu Ahzab suresinin 7. ayet kerimesinde Peygamberimiz diyor ki o gün diyor ağır misak aldığım zaman diyor o onların arasında sen de vardın diyor Peygamber Efendimiz. Yani o Resulün Peygamber Efendimiz olması mümkün değil. Çünkü Allah-u Teala aynı misaki Peygamber Efendimiz'den de almış. Ve bu Resulün özelliği peygamberlere gelen bu kitapları tasdik etmesi. Öyle bir tasdik ki sevgili seyirciler bu Resul öyle bir gelecek ki ve şu anda Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'ine göre öyle bir Resul olması gerekiyor ki bu gelen Resullere, peygamberlere gelen, nebilere gelen bütün kitapları tasdik etmesi. Öyle bir tasdik ki bu sevgili seyirciler o kitapların içerisindekilerin bütün kitaplarda aynı olduğunu ispatlaması. Yani Kur'an-ı Kerim'in içindekiyle İncil'dekinin, Tevrat'takinin aynı özellikleri, aynı dinin temellerini göstermesi. Ki bu İslam'ın dört teslimden fizik başta ruhun, ondan sonra fizik vücudun, ondan sonra nefsin, daha sonra da iradenin teslimi. Yani dört teslim ve yedi safa. İlk safhada Allah'a ulaşmayı dileme, yani ruhumuzu Allah'a teslim etmeyi, Allah'ın bir evliyasını olmayı dileme safhası. Ondan sonra Allah-u Teala bizi işte bu safhalardan geçip kalbimizdeki engelleri kaldırıp bizi huşuya ulaştırıp hacet namazıyla sorup mürşidimize bize yol gösterecek, bizi ona ulaştırmaya vesile olacak kişiye ulaştırması ikinci safha. Üçüncü safhada ruhumuzu Allah-u Teala'ya teslim etmemiz işte birinci teslim. Dördüncü safhada Allah-u Teala fizik vücudun tesliminden bahsediyor. Ondan sonra Allah-u Teala nefsin tesliminden bahsediyor. Ondan sonra Allah-u Teala irşade ulaşmaktan bahsediyor. Ondan sonra Allah-u Teala salah kademesinde nefsin tesliminden bahsediyor. Yedi safa. İşte bu güzelliklerin hepsini olduğunu, bütün kitaplarda olduğunu ispatlayacak bir Resul, tasdik eden bir Resul. Ondan bahsediyor Allah-u Teala Kur'an. Ve bu bir peygamber değil, Allah-u Teala Resul diyor. Bütün bu güzelliklerini Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'inde açıklamış sevgili seyirciler. Bizim bunları araştırmamız, bulmamız lazım. Mesela Nahl Suresinin 36. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor, وَلَكَدْ بَيَسْنَا فِي كُلِّ اُمَّتٍ رَسُولًا Bütün ümmetlere kendi aralarından Resuller bahsederiz, hayata getiririz. Niçin? اَنِبُدُ ve işte bu تَغُدْ Ne yapsınlar? Allah'a kul etsinler, kul etsinler ve şeytana kul olmaktan kaçındırsınlar. Demek ki Allah-u Teala'nın bir emri bildiğimiz gibi şeytana kul olmaktan kaçınıp Allah'a kul olmamız. Bunu Yasin suresinde Allah-u Teala emrediyor. اَلَمَّهَدْ اِلَيْكُمْ يَا بَنَا عَدَمَا اَنْ لَا تَعْبُدُ شَيْطَانَ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُمُّ وَنُبُدُّنِ هَذَا صِرَاتِ مُسْتَكِمْ Ey Ademoğulları ben sizden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayıp bana kul olacaktınız. İşte Allah-u Teala'nın bu Resulleri, bu bizi şeytana kul olmaktan kaçındırıp Allah-u Teala'ya kul ediyorlar. Ondan sonra biraz önce Âl-i İmrân Suresi 164. ayet kerimesinde ve Cuma Suresi'nin 2. ayet kerimesinde okunduğumuz gibi bunlar bizim nefsimizin tetkik etmemize yardımcı oluyor. Çünkü Allah-u Teala diyor size kitap okurla yettâyehim ayetine ve yüzeküyüm. Sizin nefsinizi tezki etmenize yardımcı olurlar diyor. Ondan sonra size kitap öğretirler diyor. Dolayısıyla işte Allah-u Teala'nın bu içimizde meydana hayata getirdiği bu Resuller, bu mürşitler bizim ilk başta bize kitap ayetleri okuyorlar ve biz bunlardan gerekli dersi alıp nefs tezkiyesi diye bir şey varmış, Allah-u Teala'ya teslim olma diye bir şey varmış. Bunları gerçekleştiriyoruz nefs tezkiyesi. Ondan sonra bize kitap öğretiyor. Yoksa Kur'an-ı Kerim'in ruhuna bu güzellikleri anlamaya başlamak, o müteşabihatla anlamaya başlamak ancak kalbimizdeki bu temizlenmeyle paralel olan bir olay.
Aksi takdirde devamlı şeytan bize karanlıklarını gönderirse biz istediğimiz kadar Kur'an-ı Kerim okuyalım, o Kur'an-ı Kerim'deki detaylara girmemiz mümkün değil sayın seyirciler. Ne yazık ki Allah-u Teala'nın kuralı bu. Allah'a diyor ulaşmayı dileyin, benim bir evliyam olmayı dileyin, bana teslim olmayı dileyin. Ben size o anahtarı vereceğim. O zaman Kur'an-ı Kerim'in o nurlu kapısından gireceksiniz. O güzellikleri yaşamaya başlayacaksınız. Ve o zaman bu dünyanın yaşamaya değer bir yer olduğunu, o zaman bu dünyanın ne kadar mükemmel yaşanacak bir yer olduğunu ve başka insanlarla nasıl mutluluk içinde yaşanabileceğini Allah-u Teala öğretecek. İşte bunun için Allah-u Teala bu Resullerini, bu mürşitlerini aramızda bahsetmiş. Mesela Allah-u Teala yine Cin suresinde فَمَنْ اَسْلَمَ فَاُولَٰئِكَ تَهَرَّ وَشَدَ diyor. Kim teslim almak isterse Cin suresinin 14. ayet kerimesinde mürşidini alır. Çünkü bu teslimi gerçekleştirmemiz için Allah-u Teala'ya ruhumuzu gönderebilmemiz ancak biz mürşidimize ulaştığımız takdirde mümkün. O zaman ruhumuz içimizden ayrılıp sırat-ı müstakimde yolculuğuna, seyre sülük denilen yolculuğuna başlıyor sevgili seyirciler. Yoksa böyle bir şey mümkün değil. Yıllarca namaz kılarız, oruç tutarız, bakarız ki hiçbir şekilde değişmemişiz. Hayatımız aynı şekilde, mutluluğumuz değişmemiş, aynı şekilde devam ediyor. Yine biz aynı biziz. Yıllar geçer gider bakarız, Allah için ne yaptık diye bakarız, hiçbir şey yapmamışız. İşte bu Allah'a ulaşma arzusu, Allah'ın içimize koyduğu güzelliklerle beraber yorulduktan sonra Allah-u Teala yolunda bize bir hizmet aşkı veriyor. Onun için yaşama şevki veriyor. O yüzden eski evliyalar tahtlarını bırakmışlar. Ve Allah-u Teala'nın güzelliklerini yaşamak için bakın en üst düzeydeki saltanatlarını bırakmışlar ve Allah-u Teala'ya hizmet etmeye adamışlar. Peygamber Efendimiz'in sahabesi yurtlarını bırakmış, ailelerini bırakmış. Sırf Allah-u Teala'nın kelimatullahını insanlara anlatabilmek için her yere dağılmışlar. Dünyanın her yerine dağılmışlar. Tek amaçları var Allah-u Teala'ya hizmet etmek. Hazreti İsa zamanında da aynı şeyler olmuş. Bütün havarileri yürüyerek, aylarca yürüyerek Allah-u Teala'nın güzelliklerini anlatmışlar insanlara. Hazreti Musa zamanında da aynı şeyler olmuş. Allah-u Teala'nın bu güzellikleri ancak ona teslim olmayı istemekle mümkün, yaşamak mümkün sevgili seyirciler. Aksi takdirde hayatımız aynı şeyin etrafında dönmekle geçecek. Tamam 5 şartı yerine getireceğiz ama hayatımızda hiçbir değişiklik olmayacak. Mutlu olamayacağız sevgili seyirciler. Mutluluk herkesin hakkı. Allah-u Teala bizi mutlu olmak için yaratmış. Her şeyi bizim için yaratmış. Ve reçetesini vermiş. Davetiyesini de vermiş. Ve demiş bunu yaparsanız garanti ediyorum. Bu dünyada da ben size cennet hayatını yaşatacağım. Bu kadar kolay. Bu kadar basit bir isteğe dayalı sevgili seyirciler. Niçin mutlu olmayalım hepimiz? Hep birbirimiz kardeş olalım. Bir gün gelecek. İnşallah Allah-u Teala çünkü bütün kitaplarda bu güzelliklerini anlatmış. 4 teslimin ve 7 safhanın olduğu bugün İncil'de, Tevrat'ta ve Kur'an-ı Kerim'de ispatlanmış durumda. Bunları tasdik eden, bunların böyle olduğunu bir gösterecek. Allah-u Teala'nın Ali İmran 81'de söylediği Resul inşallah bunları bütün dünyaya duyuracak. O zaman insanlık mutluluğun ne olduğunu, o güzellikleri yaşamaya başlayacak. O zaman hayatın yaşamaya değer bir yer olduğunu, şu anda yaşayanlar var. Ama herkes bunları öğrenecek. O yüzden sevgili seyirciler, bir an önce aklımızı başımıza alıp Allah-u Teala'nın bu güzelliklerini yaşamak için kollarımızı sıvamamız lazım. Ona ulaşıp, ona teslim olmayı, onun bir evliyası olmayı istememiz lazım. Bu kadar basit sevgili seyirciler. Gerçekten mutluluk çok çok kolay. Allah-u Teala'ya yakın olursak o güzellikleri yaşamak çok kolay sevgili seyirciler. Yanlış anlaşılan bu Resul kavramı yüzünden bugün halkımız ve dünyadaki İslam alemi Allah-u Teala'nın bu evliyasını, üst seviyeli mürşitlerini aramaktan bırakmışlar. Resul hayır diyor, peygamber demektir diyor. O yüzden böyle bir şey olamaz diyor. Ve aramaktan bırakıyorlar. Bırakıyorlar. Hiçbir şekilde böyle bir şey teşebbüs bile edilmiyor. Çünkü yanlış anlaşılmış bir kavram. Bugün Resul kavramından bahsettik. Birçok kavram yanlış anlaşılmış. Hidayet kavramı, sırat-ı müstakim kavramı, takva kavramı. Allah-u Teala bütün hepsini Kur'an-ı Kerim'de açıklamış.
Ama o güzellikleri yaşayabilmek, anlayabilmek için mutlaka ona teslim olmayı isteyip ilk adım atıp bizi Allah'a ulaştıracak vesileyi Allah-u Teala'dan böylece isteyip artık nefsimiz tezkiye olduğu oranda Allah-u Teala'nın ayetlerini, bu güzelliklerini yaşayıp ona yaklaşmamız ve bu dünyayı bir cennet hayatına dönüştürmemiz mümkün sevgili seyirciler. Bir deneyin, çok basit bir dilek. Ya Rabbim, ben senin evliyan olmak istiyorum. Sana teslim olmak istiyorum. Sana bu bana emanet ettiğin ruhumu göndermek istiyorum. Ya Rabbim, bana bu güzellikleri yaşat. Görün bakın nasıl değişiyor hayatınız sevgili seyirciler. Allah-u Teala nasıl içinize koyuyor o mürşid aşkını, o güzellikleri yaşama aşkını. O zaman göreceksiniz inşallah hayatın ne kadar yaşamaya güzel, değer bir yer olduğunu. Ne kadar Allah-u Teala'nın güzellikleri olduğunu. Bak, görmüş açınız değişecek, bakışlarınız değişecek. O zaman eskiden kızdığınız olaylara kızmamaya, üzüldüğünüz olaylara üzülmemeye, her şeyin Allah-u Teala'dan geldiğini öğrenmeye başladıkça ve size mürşidiniz o güzellikleri yaşattıkça, nefsiniz tezki oldukça inşallah bir gün Allah-u Teala nasip eder de siz de iradenizi teslim edip Allah'ın bir mürşidi olduğunuz zaman, o zaman inşallah bu güzellikleri anlayacaksınız sevgili seyirciler. Herkes buna layık. Herkes Allah-u Teala bu kapasiteyi yaratmış. Herkes bu güzellikleri yaşayabilir sevgili seyirciler. Ne olur ilk adımı atsak da ona ulaşmayı istesek, ölmeden önce ruhumuzu göndermeyi istesek, bunu gerçekten kalbimizde duysak ve gerisini Allah-u Teala'ya bıraksak da bu güzellikleri yaşasak. Ve eskiden Osmanlı'nın yaşadığı gibi hepsinin bu güzellikleri yaşadığı mükemmel bir toplum olmak mümkün sevgili seyirciler. Bakın şu gün hep duyuyoruz buradan Türkiye'de olan olayları, ne kadar ahlakın bozulduğunu, hırsızlığın arttığını. Yani biz Osmanlı torunlarına bu güzellikleri yaşamak varken böyle şeylerle uğraşmak hiç yakışmıyor sevgili seyirciler. Gerçekten çok üzücü şeyler. İnsanlarımız hep mutsuz. Herkes maddiyata dönüştürmüş şeytan. Tek istedikleri şey para. Ona ulaşınca yine mutlu olmuyorlar. Burada da öyle. Bütün bu şöhretler, hepsi çok zenginler ama hep bir boşluk var hayatlarında. İçkiye, ilaca, uyuşturucuya bağımlı oluyorlar. Bir kısmı sonunda intihar ediyor. Hepiniz duyuyorsunuzdur. Mutluluk yok. Hepsi mutluluğu arıyor. Mutluluk Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de bir mutluluk davetiyesi, mutluluk reçetesi ve mutluluk garantisi sevgili seyirciler. Ve Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'deki bu kavramlarını, inşallah şeytanın değiştirdiği bu kavramları gerçekten araştırarak, Allah-u Teala'ya ulaşmayı dileyerek gerçek manalarını öğrenmek mümkün sevgili seyirciler. İnşallah Allah-u Teala'ya dua edip hepimizin bu üst düzeyde mutluluklara ulaşıp bu dünyada da bir cennet hayatı yaşayıp öldükten sonra da Allah-u Teala'nın en üst düzeyde cennetlere gitmenizi Allah-u Teala'dan inşallah dua edip isteyerek bugünkü Kur'an'ın nurundan programımızda inşallah burada noktalamak istiyorum. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İnşallah bir dahaki sefere bir başka programda buluşmak üzere huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyorum. İyi günler sevgili seyirciler.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bizleri beraber kıldı. Konumuz Kur'an'a ters düşen hurafeler. İnsanların Kur'an'a ters düşen uydurmaları. Bu hurafelerden bir tanesi de bütün Resuller Nebidir ifadesi. Biliyorsunuz birinci hurafeyi Kur'an'a uymayan bir iddiayı, hurafelerden birincisini birkaç gün evvel sizlere ulaştırmıştık. Orada işlenen konu konularımızın birincisiydi.

Allah peygamberlerden başkasına ayet indirmez hurafesi. Araf suresinin 175. ayet-i kerimesinde Allah peygamberlerden veya resullerden başkasına da ayet indirdiğini söylüyor. Şimdi bu konuşmamızın konusu olan hurafe, Kur'an'a ters düşen iddia, bütün Resuller Nebidir ifadesi. Akaidin birinci ayağı, bütün Nebiler Resuldür ifadesi. Bütün peygamberler aynı zamanda Resuldür ifadesi. Kur'an'a tam olarak uymaktadır. Ama bütün Resuller Nebidir ifadesi Kur'an'a birçok yönlerden ters düşmektedir. Evvela birinci cepheden girelim konuya. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Risaletle hiç ilgisi olmayan Resullerden bahsediyor. Firavun'un Hazreti Yusuf'a gönderdiği alelade bir ulak, haberci, Kur'an'da Resul adıyla geçiyor. Ve Yusuf Suresi 50. ayet-i kerime ve Melik onu bana getirin dedi. Böylece ona Resul, ulak, yani haberci geldiği zaman Yusuf Aleyhisselam efendine dön ve ellerini kesen kadınların hali, durumu nedir? Ona sor dedi. Muhakkak ki Rabbim onların hilelerini en iyi bilendir. Hazreti Yusuf'a Firavun'un gönderdiği alelade bir haberci Kur'an'da Resul adıyla geçiyor. İkincisi, Belkıs'ın Hazreti Süleyman'a gönderdiği normal elçi de gene Resul adıyla geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Nem Suresi 35. ayet-i kerime ve gerçekten ben onlara hediye göndereceğim. Böylece bakalım Resuller, elçiler neyle dönecekler? Ölüm meleklerine de Allah-u Teala gene aynı standartlarda Resul adını kullanıyor. Diyor ki Allah-u Teala Enam Suresi 61. ayet-i kerime ve o yani Allah kullarının üstünde kahhardır, kuvvet ve güç sahibidir ve üzerinize muhafaza edici, koruyucu gönderir. Sizden birinize ölüm gelince onu Resullerimiz vefat ettirir diyor Allah-u Teala. Vefat ettirenler ölüm melekleridir. Azrail Aleyhisselam'ın da içinde bulunduğu grup ölüm meleklerinin muhtevasıdır. Ve ölüm melekleri için de Allah-u Teala Resullerimiz ifadesini kullanıyor. Yetmez, Allah-u Teala kiramen katibin meleklerinden de Resul olarak bahsediyor. Zuhruf suresinin 80. ayet-i kerimesi. Diyor ki Allah-u Teala yoksa onları bizim onların sırlarını ve fısıltılarını işitmediğimizi mi zannediyorlar? Yoksa onlar bizim onların sırlarını ve fısıltılarını işitmediğimizi mi sanıyorlar? Hayır, onların yanlarında bulunan Resullerimiz yazıyorlar. Onların yaptıklarını, konuştuklarını yazıyorlar. Yani hologram filme çekiyorlar. Öyleyse bir defa Kur'an-ı Kerim'de geçen Resul kelimeleri her şeyden evvel Risaletle hiç ilgisi olmayan bir alanı da kaplıyor. Bu dört ayet açık ve kesin bir şekilde bunu ispat ediyor. Bir de Risaletle ilgili olanlar var ama Resul oldukları halde hiçbir zaman Nebi değiller. İkinci açıdan bakıyoruz. Her kavimde Allah-u Teala'nın Resul beyaz ettiğini görüyoruz.
Biliyorsunuz ki nebiler peygamberlerdir. Ve Hazreti Musa nebidir. Yani nebi resuldür. Hazreti İsa nebidir. Nebi resuldür.

Öyleyse Allah-u Teala'nın her kavimde Resul beyaz ettiği doğru mu? Her kavimde Allah-u Teala mutlaka Resul bahsediyor. Ama her kavimde Nebi beyaz etmiyor, hayata getirmiyor. Nahl 36'da Allah-u Teala buyuruyor ki, andolsun ki biz bütün ümmetlerin, yani milletlerin, kavimlerin içinde bir Resul beyaz ettik. Hayata getirdik, vazifeli kıldık. Allah'a kul olsunlar ve tağuttan, insan ve cin şeytanlardan iştinab etsinler, sakınıp kurtulsunlar diye. Onlardan bir kısmını Allah hidayete erdirdi. Bir kısmının ise üzerine dalalet hak oldu. Artık yeryüzünde gezin, gezin, böylece yalanlayanların akıbetinin nasıl olduğuna bakın diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala'nın işaretine bütün kavimlerde mutlaka bir Resulün var olması. Ama bütün kavimlerde Nebi yok. Yahudi kavmine, Allah Teala İsrail kavmine Nebi göndermiş Hazreti Musa'yı. Hazreti İsa da gene aynı kavimden. Ama Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Arap. Ve Allah-u Teala'nın ifadesi bütün ümmetlerin, bütün milletlerin içinde Resul beyaz ederiz. Peygamberler, Kur'an'da isimleri geçen kavimlerde vazifelendirilmişlerdir nebiler. Ama Resuller her kavimde vazifelendirilmişlerdir. Ve yetmez, sadece her kavimde vazifeli olmamışlardır Resuller. Üstelik her kavme arda arda gönderilmişlerdir. Ardı arkası kesilmeksizin gönderilmişlerdir. İşte Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Sümme erselna resulüne tetra kullema cae ümmeten resuluha kezzebuhu fe etvana badehum baden ve ecalnahum ehadis febuden li kavmin la yuminun. Sonra biz resullerimizi ard arda arası kesilmeksizin gönderdik. Her ümmete Resulü geldiği zaman her defasında onu yalanladılar. Biz de onları bir bir arkasından helak ettik ve onları efsane kıldık. Artık mümin olmayan kavim uzak olsun. Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Bütün ümmetlere, bütün milletlere Allah Teala Resul gönderdiğini söylüyor ve ard arda gönderdiğini söylüyor. Bakara suresinin 87. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, andolsun ki biz Musa'ya kitap verdik. Ve ondan sonra da bir ardından Resuller gönderdik. Araları kesilmeksizin ard arda Resuller gönderdik. Ve Meryem'in oğlu İsa'ya beyinler açık kanıtlar verdik. Açık ispat vasıtaları. Ve onu Ruhul Kudüs ile destekledik. Her ne zaman size bir Resul nefsinizin hoşlanmadığı bir şeyle, emirle geldiyse hemen kibirlendiniz, bir kısmını yalanladınız, bir kısmını da öldürdünüz.

What do you say? İsrail kavmine de birbiri peşinden resuller gönderdiğini söylüyor Allah Teala. Oysa ki Hz. Musa'dan yüzlerce sene sonra Hz. İsa gelmiştir. Ama kavme Hz. Musa'dan sonra da birbiri ardından evvel de sonra da birbiri ardından resuller gönderildiği kesin. Peygamber olmayan resuller. Hz. İsa, Hz. Musa, her ikisi de Nebi Resul'dü, Peygamber Resul'dü. Ama peygamber olmayan Resuller, ikisinin arasındaki devrede de İsrail kavmine devamlı olarak gitmişler. Gittikleri kesin. İsra 15'te Allah Teala buyuruyor ki: "Men ihtedâ fe innemâ yehtedî li nefsihi ve men dâlle fe innemâ yadillû aleyhâ. Ve lâ tezûrû vâziretun vizre uhra ve mâ kunnâ muazibîne hattâ neb'âse resûlâ." Kim hidayete erdiyse sadece kendi nefsi için, nefsini tezkiye ettiği için hidayete erer. Öyleyse kim dalaletteyse sorumluluğu sadece kendi üzerinde olarak dalalette kalır. Yük taşıyan, yani günahı yüklenen bir kimse bir başkasının yükünü, günahını yüklenmez. Ve biz bir Resul göndermedikçe azap edici olmadık diyor Allah Teala. Biz bir Resul göndermedikçe azap etmeyiz diyor. Öyleyse kıyamet günü insanların büyük kısmının cehenneme gideceğini, geri kalan küçük bir azınlığın %10'dan daha az bir kesiminde cennete gideceğini Allah Teala buyuruyor. Bu cehenneme gidenlerin hepsi mutlaka bir Resul'le birlikte yaşadılar. İnsanlar hangi kavimde yaşarlarsa yaşasınlar, hangi zaman parçasında yaşarlarsa yaşasınlar, mutlaka o kavimde Allah'ın bir Resulünün varlığını ifade ediyor İsra suresinin 15. ayet-i kerimesi. Çünkü cehenneme giren bütün insanlar bir suale muhatap olacaklardır. Hangi devirde yaşamış olurlarsa olsunlar, hangi kavimde yaşamış olurlarsa olsunlar, onların hepsine birden bu sual sorulacaktır. Zümer suresinin 71. ayet-i kerimesi Allah Teala diyor ki: "Kafirler zümre zümre cehenneme sürülürler. Kapılara ulaştıkları zaman cehennem bekçileri onlara derler ki: Size Allah'ın Resulleri gelip de bugün buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi?" Yani size Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Gideceğiniz yer kıyamet günü mutlaka cehennemdir demedi mi? Neyi istinaden söylüyoruz bunu? Allah Teala'nın ayet-i kerimesi şöyle: "Biz bütün resulleri, amene olanları müjdelesin ve diğerlerini uyarsın diye vazifeli kılarız, göndeririz" diyor. Amene olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelesin ama diğerlerinin hepsini uyarsın diye göndeririz diyor. Öyleyse diyor ki cehennem bekçileri, size sizden, yani sizin aranızdan olan Resuller gelmedi mi ki size Allah'ın ayetlerini okusun, anlasın, izah etsin ve sizi bugüne geleceğinizi söyleyerek uyarsın, ikaz etsin.
Cehenneme girenler dediler ki evet geldiler. Fakat azap sözü kafirlerin üzerine hak oldu diyor Allah Teala. Öyleyse burası kesin olarak anlatıyor ki kıyamet günü cehenneme gidenlerin hepsi bir muhteva taşıyor. Cehenneme gidenler açık ve kesin olarak mutlaka cehennem bekçileri tarafından bu sorguya çekiniyor. Size Allah'ın Resulleri gelip de bunu söylemediler mi? Sizi ikaz etmediler mi? Uyarmadılar mı? Allah Teala Resullerini amin olanları müjdelesin, geri kalanları uyarsın diye gönderdiğine göre bütün Resuller etraflarındaki herkese Allah'a ulaşmayı dileyin. Eğer dilemezseniz gideceğiniz yer mutlaka cehennemdir ifadesini kullanarak devreye giriyorlar. Ve ikaz ediyorlar. Onları uyarıyorlar Allah'ın ayetleriyle. Şu ayette Allah Teala şöyle söylüyor, şu ayette şöyle söylüyor diye. Sevgili kardeşlerim, şu anda da bütün dünya üzerinde ne kadar kavim varsa hepsinde Allah'ın Resulleri yaşamaktalar ve aynı standartlarda herkesi uyarıyorlar. Öyleyse ne çıkıyor karşımıza? Hangi devirde kişiler yaşarsa yaşasınlar, hangi kavimde yaşarlarsa yaşasınlar, cehenneme gittikleri zaman mutlaka bu sual sorulacak kendilerine. Size Resul gelmedi mi ve sizi uyarmadı mı? Öyleyse dizayn açık ve kesin olarak görünüyor. Allah'ın Resulleri her kavme gitmişler. Her kavimde mutlaka vazifeli kılınmışlar. O kavmin içinden birisi, kavmin içinden birisi, o kavimde beas ediliyor, hayata getiriliyor. Onların dilini kullanan birisi. Ve insanların %90'dan fazlasının gideceği cehenneme bakıyoruz. Cehenneme gidenlerin hepsine bu sual soruluyor. Hepsi de aynı cevabı veriyor. Evet geldiler. Bize Resuller geldiler. Öyleyse bu gelen Resullerin dizaynına dikkatle bakın. Hep aynı sual. Allah'ın ayetleriyle, Allah'ın ayetlerini söyleyerek, bakın şu şu şu ayetler gereğince Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir diye mutlaka uyarmışlar. Allah Teala her ümmetin bir Resulü olduğunu söylüyor. Her ümmetin, her milletin bir Resulü olduğunu söylüyor. Hangi ümmet, yani millet, hangi devirde yaşarsa yaşasın, mutlaka aralarında Allah'ın bir Resulü var olmuştur. Yunus Suresi 47. ayet-i kerime, Li kulli ümmetin Resul, bütün ümmetlerin, her ümmetin bir Resulü vardır. Bütün ümmetlerin Resulü vardır. Feyza ca'e resulüm kudiye beynehum bil kıstı. Onların Resulleri geldiği zaman onların aralarında adaletle hükmolundu. Hüm la yüzlemun, onlara zulmedilmez. Her ümmetin, her milletin, hangi millet olursa olsun bir Resulü mutlaka vardır. Yetmez. Zamanın
her devresinde vardır. Cehenneme giden herkese aynı sual sorulacağı için insanlar hangi şehirde, hangi köyde, nerede yaşarlarsa yaşasınlar, hangi zamanda yaşamış olurlarsa olsunlar, mutlaka onlara Allah'ın hakikatlerini söyleyen bir Resul, onların kendi dilleriyle bunu ifade etmiştir. Öyleyse devam edelim. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de melek resullerden, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de cin resullerden bahsediyor. Ama meleklerden ve cinlerden bir peygamber hiç olmamış, bir nebi hiç olmamış. Melek resuller geçiyor Kur'an-ı Kerim'de, cin resuller geçiyor. Ama melek nebi, cin nebi hiç geçmiyor. Peygamber müessesesi, peygamberlik müessesesi mevcut değil. Resullerde, cinlerde ve meleklerde. Enam Suresi 130. ayet-i kerime cinlere, cinlerden, insanlara da insanlardan Resuller geldiğini ifade ediyor. Diyor ki Allah Teala ya maşerel cinni vel insi elem ye'tikum rusulun minkum yekussune aleykum ayati ve yunzirunekum likaye yevmikum haza. Kalu şehidna ala enfusina ve garretumul hayatü dünya ve şehidu ala enfusihim ennehum kanu kafirin. Ey insan ve cin topluluğu, size ayetlerimi anlatan ve bugüne ulaşacağınız konusunda, bugününüze ulaşan, ulaşacağınız konusunda sizi uyaran Resuller, Allah'ın Resulleri gelmedi mi? Kendi nefslerimize şahit olduk dediler. Dünya hayatı onları aldattı ve kendilerinin kafir olduğuna kendileri şahit oldular. Enam suresinin 130. ayet-i kerimesi insan ve cin resullerden bahsediyor. Sizlerden resuller diyor. İnsanlardan insan resuller tamam. Ama cinlerden de var resuller. Hangi resul Allah'ın yoluna girmişse, hangi cin Allah'ın yoluna girmişse, tabiyetini gerçekleştirmişse, onun başının üzerinde bir insan ruhu oluşuyor. Devrin imamının ruhu. Bir cinin ruhu mevcut olmadığı cihetle, cinin ruhu bir cinin başının üzerine hiçbir şekilde gelemez. Ama cinlerden resuller olduğu kesin. Aynı zamanda meleklerden de risaletle vazifeli olanların mevcudiyetini biliyoruz. Allah-u Teala Hac 75'te diyor ki, Allahu yastafi minel melaketi resulen ve minen nas innallâhe semîn basîr. Allah meleklerden de insanlardan da resuller istifa eder, seçer. Muhakkak ki Allah en iyi işitendir, en iyi görendir. Meleklerden ve insanlardan resuller tamam ama meleklerden nebiler hayır. Böyle bir müessese hiç geçmiyor Kur'an-ı Kerim'de. Melekleri Allah-u Teala risaletle görevli kılmış. Meleklerden de insanlardan da vazifeli resuller var.
melek resuller ve insan resuller risaletle vazifeliler. Ama ne meleklerden ne de biraz evvel geçtiği gibi Enam 130'da geçtiği gibi cin resullerden hiçbir zaman bir nebi oluşmamış. Her devirde, her kavimde, her kavmin içinde Allah-u Teala'nın Resulleri mutlaka vardır ve onlara kendi lisanlarıyla hitap etmek üzere vazifelendirilmişlerdir. Kendi işlerinden bir Resul, o kavimde beas edilen, o kavmin lisanıyla konuşan bir Resul. İbrahim Suresi 4. ayet-i kerime. Diyor ki Allah Teala ve ma ersenna min resulin illa bi lisani kavmihi. Hiçbir resulümüz yoktur ki göndermedik ki hiçbir resulümüz yoktur ki biz onu kendi kavminin lisanıyla göndermiş olmayalım. Li yubeyne lehum onlara kendi lisanlarıyla beyan etsin diye. Fe yudillullahu men yeşayı Allah dilediğini delalette bırakır. Ve yehti men yeşâ ve dilediğini hidayete erdirir. Hüvel azizül hakim. O azizdir, hakimdir. Öyleyse Resullere ulaşıp da tabi olanların hepsi hidayete erenler. Dalalette olanlarsa Allah'ın dalalette kalmayı, dalalette bırakmayı diledikleri sebep Allah'a ulaşmayı dilememeleri. Eğer dilemiş olsalardı mutlaka Allah Teala onları da hidayete erdirecekti. O zaman onlar da o Resul'e tabi olacaklardı. Ve demek ki İbrahim Suresinin 4. ayet-i kerimesi her kavimde Resul bulunduğunu, hepsinin de kendi lisanlarıyla o kavme hitap etmek üzere gönderildiğini söylüyor. Öyleyse her kavimde bir Resul olmalı ki onların dilleriyle onlara hitap etsin. Nitekim geçmiş ayetlerin, söylediğimiz ayetlerin hepsi ayrı bir cepheden bunu ispat ediyor. Her kavimde, her devirde Allah'ın Resulleri yaşamışlar. 5. bir cepheden olaya bakıyoruz. Allah bütün nebilerine mutlaka şeriat kitapları indirmiştir. Nebi diyorsak, Hazreti Nuh şeriat kitabı vardı. Hazreti İbrahim şeriat kitabı vardı. Hazreti Musa Tevrat'ın sahibi. Hazreti İsa İncil'in sahibi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'in sahibi. Öyleyse hepsinin şeriat kitabı var. Ve son nebi olduğu için, son peygamber olduğu için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 14 asır evvel rahmetli olmasına rağmen kıyamete kadar bütün dünya kainatın son şeriat kitabı olan Kur'an-ı Kerim'de amel edecektir. Allah'ın bütün Resullerine kitap indirmesi söz konusu değildir. Peygamber olmayan Resullere, Nebi olmayan Resullere hiçbir zaman Allah-u Teala şeriat kitabı indirmez. Bir kısmına hiç kitap vermeyebilir. Sohbet kitabı da vermeyebilir. Bir kısmına verdiyse sohbet kitabıdır. Kitabın muhtevasını incelediğiniz zaman orada hiç kimseye Allah-u Teala'nın bir emir göndermediğini görürsünüz. Eğer Allah-u Teala Resulüne kitap vermişse, bu kitapta hiç kimseye ait bir emir söz konusu değildir. Bu kitaba tabi olunacaktır. Bu kitap şeriat ihtiva eder diye hiçbir kitap Allah'ın nebi olmayan resullerine indirilmemiştir.
kitap indirilen Allah'ın Resulleri, Nebi olmayan Resuller, kavim Resulleri, onlara da Allah-u Teala kitap verebilir, yazdırabilir, indirebilir. Ama indirdiği kitapların hiçbirisi şer'i hüküm taşımaz. Emredici esaslar ihtiva etmez. Bu kitaplar ayetlerle teçhiz edilebilir Allah-u Teala tarafından. Allah-u Teala kitapları isterse ayet ayet yazdırır. Ve hurafelerden birisi de Allah-u Teala ayet indirmez peygamberlerden başkasına, ayet indirmez ifadesidir. Arap suresinin 175. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala, Habibim sen o kişiden bahset ki diyor, biz ona ayetlerimizi indirmiştik de sonra o şeytana tabi oldu, gavinlerden oldu diyor. Ayetlerini indiriyor, veriyor Allah-u Teala. Nebi olmayan Resullere de veriyor. Ayet ayette indiriyor ama indirdiği ayetlerde, indirdiği kitaplarda emredici hiçbir hüküm mevcut olmuyor. Ama nebilerine Allah Teala mutlaka şeriat kitabı indirir. Ali İmran 81. Allah Teala diyor ki: "Ve iz ehazallahu misakan nebiyine lema ateytüküm min kitabin ve hikmetin sümme ca'ukum resulün musaddikun lima me'akum letuminun nebihi ve letensurunne kâle e'akrartum ve ahastum ala zâlikum isri kâlu akrarna kâle feşhedu ve ene me'akum mine şahidin." Allah Teala diyor ki o zaman ki Allah peygamberlerin yani nebilerin misakini almıştı. Ve onlara demişti ki: "Ey nebiler, size kitap verdik ve hikmet verdik. Sizlerden sonra bir resulümüz gelecek. Bütün nebilerden sonra, siz nebilerden sonra bir resulümüz gelecek. O resule yardım edeceğinize ve iman edeceğinize dair bana misak vermenizi istiyorum. Bu ağır ahdimi üzerinize aldınız mı ve dilinizde de ikrar ediyor musunuz?" Nebiler, "ikrar ettik" dediler. Allah da buyurdu ki: "Öyleyse şahit olun, ben de sizinle beraber şahitlerden olacağım. Şahitlerdenim." Öyleyse Allah Teala nebilerine diyor ki: "Ey nebiler, size kitap verdim ve hikmet verdim. Ey resuller, size kitap verdim ve hikmet verdim" demiyor Allah Teala. Burada söz konusu olan şeriat kitabıdır ve sadece nebilere verilir. Nebi olmayan veli resullere ve başka insanlara da Allah ayetler indirdiğini söylüyor. Araf 175. Onlara ayetlerimizi verdiğimiz kimsenin haberini oku, anlat. Sonra o ondan, ayetlerden ayrıldı. Artık şeytan onu kendisine tabi kıldı. Ve böylece o zarar görenlerden, azgınlardan oldu diyor Allah-u Teala. Böyle bir dizaynda demek ki Allah-u Teala'nın nebilerine kitap indirmesi söz konusu, şeriat kitabı indirmesi söz konusu, nebilere yani peygamberlere. Gelelim nebi resullerle nebi olmayan resuller arasındaki farka. Bir kısım resuller tasarruf rızasına ulaşmamışlardır. Bir kısım resuller tasarruf rızasına ulaşmışlardır. Allah-u Teala tasavvuf rızasına ulaşmış olan ve ulaşmamış olan resullerinden bahsediyor. Cin 26 ve 27'de Allah-u Teala diyor ki:
Gaybı bilen Allah, gaybı kimseye açıklamaz. Ancak Resullerden rızaya, yani tasarruf rızasına ulaşanlar müstesna. Öyleyse muhakkak ki o, yani Allah, onların önünden ve ardından muhafız gönderir. Kimin? Tasarruf rızasına eren Resulün önünden ve ardından muhafız gönderir. Öyleyse bir kişi Resul olsun da Allah'ın rızasına ulaşmasın olur mu? Aslında o Allah'ın 6 tane rızasını almıştır. 7 tane rızasını almıştır. Yani amirüler rızasını, tabiyet rızasını, vuslat rızasını, fizik vücudun teslimi rızasını, nefsin teslimi rızasını, irşada ulaşma rızasını ve iradeyi teslim etme rızasını almıştır. Bütün Resuller bu standarttadırlar. Mutlaka iradelerini de Allah'a teslim etmişlerdir. Yetmez, hepsi doğmadan evvel seçilmişlerdir bütün Resuller. Nebi Resul de olsalar, Nebi olmayan Veli Resul de olsalar, mutlaka seçilmişlerdir. Ama eğer tasavvuf rızasının sahibi değilse, o Resul huzur namazının imamlığını yapamaz. İşte burada Allah-u Teala rızaya ulaşmamış olan Resullerin var olduğunu kesin olarak söylüyor. Nebi Resuller rızaya ulaşmış tasarruf rızasının sahibi olan Resullerdir. Biliyorsunuz ki Allah-u Teala Resullerden dilediğini tasarrufu altına alır. Aslında ne zaman yapar bunu? Eğer bir Nebi Resul yoksa, o zaman Veli Resullerden, kavim Resullerinden birini Allah-u Teala seçer ve onu iradesini teslim almak suretiyle huzur namazının imamı yetkisi vererek huzur namazının imamlığına vekaleten tayin eder. Öyleyse ya Allah-u Teala'nın direkt standartlarda nebi olarak tayin ettiği, nebiler nübüvvete layık gördüğü dünyadaki en üstün insanlar nebilerdir, peygamberlerdir. Allah'ın indindeki en üstün insanlar peygamberlerdir. Her nebi mutlaka zamanının huzur namazının imamıdır, asaleten. Ama nebilerin olmadığı fetret devreleri vardır. O devirlerde Allah'ın Resulleri, kavim Resullerinden bir tanesini Allah-u Teala vekaleten huzur namazının imamlığı görevini verir. O zaman o tasarruf rızasının sahibidir. Cin 26 ve 27'de bahsedilen rızanın sahibi olan Resul, gene kavim Resulüdür. Nebi yoksa huzur namazının imamıdır. Eğer Nebi ise gene rızaya ulaşan bir Resuldür, Nebi Resuldür ve huzur namazının asaleten imamıdır. Yedinci açıdan meselemizi inceliyoruz. Allah-u Teala'nın peygamberlerden Allah-u Teala'nın dizaynı bütün nebiler Resul'dür ama bütün Resuller nebi değildir. Altı cepheden ispat ettik ki bütün Resuller nebi değildir. Hiç kimse rızaya ulaşmamış bir Resul'ün nebi olduğunu iddia edemez. Öyleyse şimdi Nebi Resullere bakıyoruz. Nebi Resuller 5 görevle görevli kılınmışlar. Bakara 151. Kema erselnâ fîküm resûlen minküm yetlu aleyküm âyetinâ ve yüzekkîküm ve yuallimüküm el-kitâbe vel-hikmete ve yuallimüküm mâ lem tekûnû tâlimûn diyor Allah-u Teala.
Tıpkı onun gibi, hani bir evvelki ayette bahsedilen başınızın üzerindeki nimet gibi, size de Allah-u Teala sizin aranızdan birisini Nebi Resul olarak, Nebi Resul olarak gönderdi diyor Allah-u Teala. Size Allah'ın ayetlerini okusun diye birinci görev, nefsinizi tezkiye etsin diye ikinci görev, kitap öğretsin diye üçüncü görev, hikmet öğretsin diye dördüncü görev, hikmetin ötesini öğretsin diye daha öyle şeyler öğretsin ki siz onları bilmiyordunuz. Hikmetin ötesini öğretsin diye. Öyleyse bunlar Nebi Resuller görevleri dört görev değil, beş görev. Ve Allah-u Teala'nın dizaynı bu standartlar içinde sevgili kardeşlerim. Bütün nebiler peygamberdir ve mutlaka resuldür ama bütün resuller peygamber değildir. Nitekim Cuma 2'deki resul dört görevin sahibi ve peygamber değil. Diyor ki Allah Teala "Hüvellezî be'âse fî ümmiyine resûlen minhum yetlu aleyhim âyâtihi ve yüzekkihim ve yuallimukumul kitâbe vel hikmete ve inkânü min kavli fî delâlin mübîn." O yüce Allah'tır ki ümmilerin içinde onların ayetlerini onlara Allah'ın ayetlerini okusun, onları tezkiye etsin ve onlara kitap öğretsin ve hikmet öğretsin diye Allah ümmiler için onların aralarından Resul beyaz edendir. Resul beyaz eden o Allah'tır. Öyleyse burada dört görev görüyoruz. Allah'ın ayetlerini tilavet etmek, bir, nefsleri tezkiye etmek, iki, sonra üç, kitap öğretmek, dört, hikmet öğretmek. Ama hikmetin ötesini öğretmek yok. Bu nebi olmayan bir resul. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah'ın söylediklerine kulak verelim. Neden bahsediyor Allah-u Teala? Açık ve kesin olarak nebilerin hepsinin mutlaka resul olduğunu ifade ediyor. O konumuzun dışında hurafe falan değil, Kur'an'ın temel gerçeği. Ama kim derse ki bütün resuller de nebidir, hayır. Bütün resuller nebi değildir. 7 ayrı cepheden konuyu inceledik. Yetmez, nebilerin arasında fetret devirleri vardır. Ama resuller bütün kavimlerde, bütün zaman parçalarında yaşarlar. Nebilerin arasında fetret devirleri var mıdır? Evet, Hazreti Musa'dan yüzlerce sene sonra Hazreti İsa gelmiştir. Hazreti Musa'dan sonraki nebi, peygamber Hazreti İsa'dır. Her ikisinde nebi olduğunu söylüyor Allah-u Teala ayetlerde. Hazreti İsa'dan 600 sene sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelmiştir. Hazreti İsa da nebidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de nebidir. Ve son nebidir. Nübüvvet müessesesi, peygamberlik müessesesi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de sona ermiştir. Ondan sonra artık nebi gelmeyecektir. Peygamber gelmeyecektir. Ama bütün kavimlere resuller gelmekte devam edecektir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse resullere dikkatle bakın, nebilere dikkatle bakın. Bir nebiye karşılık yaklaşık 1000 tane resul düşüyor.
Kavimlerin sayısını 100 kabul edelim. 100'den fazla kavim vardır ama 100 kabul edelim biz. İnsanların da ortalama yaşları 50'dir, 60'tır, 70'tir ama 80, 90, 100 değildir. Onu da 100 kabul edelim. Resullerin her birinin 100 sene yaşadıklarını kabul edelim ki ortaya çıkan rakam aslında realiteden küçük bir rakam olsun. Bu rakam 1000'dir. Hazreti İsa'dan bu tarafa 2000 yıl geçmiştir. 2000 yılda birisi Hazreti İsa, birisi de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere iki tane peygamber, iki tane nebi oluşmuştur. Ve 100 kavmin her birinde bir resul, ortalama ömürde 100 sene ise tam 20 nesil. 2000 yıl tam 20 nesil ifade eder. Her kavimde bütün devirlerde Allah'ın bir resulü yaşadığına göre 100 kavmin her birinde 20 tane resul yaşamış oluyor. 20 tane 100 de tam 2000 eder. Öyleyse 2000 yıl içerisinde bütün kavimlerdeki kavim resullerinin sayısı 2000, nebilerin sayısı ise, peygamberlerin sayısı ise sadece 2. Öyleyse her 1000 tane kavim resulüne bir tane nebi karşılık geliyor. Öyleyse Hazreti İsa'dan sonra 600 yıl nebi yoktu. Huzur namazının imamları nebilerden oluşmadı. Kavim resullerinden herhangi birine Allah Teala uygun gördüğüne vazife verdi. Huzur namazının imamlığını onlar yaptılar. Ta ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a sıra gelsin. Nebi olarak Allah Teala ona göre versin. Huzur namazının imamı 600 sene vekaletle idare edilen kim bilir kaç tane vekil tarafından 600 sene yüz sene yaşamış olsalardı en az 6 tane olacaktı bunlar. Gene Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra 2000 yılına kadar, sıfırdan 2000 yılına kadar 2000 yıl geçer. Yüzer sene yaşamış olsa Resuller huzur namazının tam 20 tane imamı gelmiş geçmiştir. Bunlardan gerçek imam olanlar, asli imam olanlar, asaleten huzur namazının imamlığını yapanlar bir Hazreti İsa'dır, iki Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Onun dışındakilerin hepsi vekildirler. Hepsi sadece Resuldürler. Nebi değillerdir. Hiçbir zamanda nebi olmaları mümkün değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, eğer insanlar diyorlarsa ki bütün nebiler resuldür, bu gerçek anlamda tam Kur'an-ı Kerim'i ifade eden bir muhteva taşır. Kur'an-ı Kerim aynen onu söylüyor. Bütün nebiler mutlaka Resul'dür diyor. Allah'ın risalet görevi verdiği insanlardır. Ama bizim din adamlarımız nasıl bütün nebiler Resul'se bütün Resuller de Nebidir diyor. Hatta nebilere aslında nebiler Resul de değillerdir. Nebiler Resul'ün de altında bir rüyalarla falan hareket eden bir takım insanlardır diyecek kadar Kur'an'dan habersiz din adamları cemaatlerin başında yer alıyorlar. Sevgili kardeşlerim, Kur'an bilgisi asıldır, temeldir. Eğer Allah Teala bize Kur'an'ı öğretmemiş olsaydı gerçekten
korkunç bir cehalet içinde yüzmüş olacaktık. Allah Teala ayrı ayrı cephelerden, kaç cepheden birden ispat ediyor ki bütün Resuller Nebi değildir. Saydığımız cepheleri birer birer düşünelim. Hiç kimse söylediğimiz şeyin aksini iddia edemez. Öyleyse cehenneme giden herkese, mutlaka cehennem bekçileri, size Resul gelmedi mi? Ve size ayetlerini okuyup da Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Gideceğiniz yer cehennemdir diye buraya geleceğinizi söylemedi mi? Sualinin cevabı cehenneme giren herkes için evet olmuştur, olacaktır. Kur'an'a göre olmuştur. Çünkü Allah'a göre geçmiş zaman, gelecek zaman yoktur. Bize göre olacaktır. Bizler mahlukuz. Ve de neyle karşı karşıyayız sevgili kardeşlerim? 8 ayrı cepheden sizlere ispat ettik ki bütün Resuller asla Nebi değillerdir. Resullerin sayısı Nebilerin 1000 katı kadardır. Asgari bir Nebi'ye en az 1000 Resul tekabül eder, kavim Resulü tekabül eder. Geçen zaman parçalarına göre hesaplama, en az bu kadar Resulü ifade eder. 2000 tane Resul'e karşı 2 tane Nebi. Unutmayın, herkes, insanların %90'dan fazlasının gideceği yer cehennemdir. Ve bu insanlar dünyanın her tarafında yaşayanlardan birileridir. Zamanın her parçasında yaşayanlardan birileridir. Ama hepsi de evet cevabını veriyor. Evet diyor, bize Allah'ın Resulü geldi ve senin söylediğin şeyi bize söyledi. Öyleyse hiçbir kavmi, hiç kimseyi Allah-u Teala bir Resul göndermedikçe cezalandırmıyor. Öyleyse binlerce Resul'e karşı, 2000 Resul'e karşı, 2000 kavim Resul'üne karşı 2 tane Nebi Resul, 2 tane Nebi, 2 tane Peygamber söz konusu son 2000 yıl için. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Kur'an asıldır, hurafelere inanmayın. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki bir zikir sohbeti, bir mutluluk sohbeti, sizlerle bir yarenlik yapmak üzere huzurlarınızdayız. Hamd ve şükrederiz Yüce Rabbimize ki bize bunları bahşetti. Sizlerle her gün sizin aranızdan birisi olarak varız. Sizlerle her gün sizin için olan birisi olarak varız. Sizlerle her gün sizi mutluluğa çağıran birisi olarak varız. İşte o birisi bir Allah dostu. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükür ederiz ki o bizi kendisine dost kıldı. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Azatsız köle kıldı. Biz onun azatsız kölesiyiz. Bu can bu tende kaldıkça hep bu kölelik devam edecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bu Allah'a köleliğin ne kadar büyük bir mutluluk olduğunu anlatmak çok kolay değil. Nasıl başlıyorduk? Allah'tan hoşlanmaya başlarsınız. Sonra Allah'ı seversiniz. Sonra Allah'a aşık olursunuz. Sonra hayran olursunuz. Hayranlığınsa nihayetinde Allah'ın azatsız kölesi olmak vardır. O yaratandır. O kölenin sahibidir. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. Görmek, yaşamak lazım. Kelimeleri sığmaz ki. Anlatılamaz ki. Onu sevmek, ona aşık olmak, hayran olmak, onun tarafından köleliğe kabul edilmek, kainattaki en büyük şereftir. Allah'ın kölesi olmak, o noktada sizin iradenize ihtiyaç yok. İlahi irade, cüz'i iradeyi vesayeti altına alıyor. Burada vekalet yoktur. Burada vesayet vardır. Onun tarafından idare edilmek, onun tarafından her yaptığınızın yaptırılması. İşte o her şey çok mu güzel, bize mi öyle geliyor sözümüz buna dayalı sevgili kardeşlerim. Sahibimiz o. Her şeyi en güzel standartlarda gösterir ve yaşatır. O Allah, kainatı yaratan, altı alem yaratan ve rahmeti ve ilmiyle de yedincisi olarak o yaptıklarını, vücuda getirdiklerini kuşatan Allah. Ne istiyor sizlerden? Allah Teala sizlerden ne istiyor sevgili kardeşlerim? Sizin mutluluğunuzdan başka ne istiyor ki? İstediği bir tek şey var. Hepinizin sadece mutlu olmanız. Bütün o peygamberler, resuller, şeriat kitapları, sohbet kitapları,
Bunların hepsi sadece biz insanların mutluluğu için indirildi. Arkasında başka hiçbir şey yok sevgili kardeşlerim. Allah hepinizden sadece mutlu olmanızı ister. Peygamberlerine indirdiği bütün şeriat kitapları sadece bu mutluluğu sağlamak için indirilmiştir. İnsan doğar, yaşar, yaşlanır ve ölür. Ya da üç kelimeyle doğar, yaşar, ölür. Bir hayat biz istesek de istemesek de Allah'ın kader çizgisi üzerinde sonlanacaktır. Hitam bulacaktır. İşte Allah Teala hepinizin bu hayatı sonsuz bir mutluluk içinde yaşamanızı istiyor. Sizler ne kadar mutlu olursanız sizi sonsuz seviyede seven Allah, o da sizin mutluluğunuz sebebiyle mutlu olur. Yarattıklarını mutlu görmek ister. Onun için yaratır. Bir kısım insanlar bu mutluluğa liyakat gösterirler. Bir kısmı göstermezler. İşte bizim naçizane tavsiyemiz odur ki sevgili kardeşlerim, o liyakat sahipleri olun. Yani layık olanlar. Yani arabayı çekenler, arabanın içindekiler değil. Öyleyse gecenizle, gündüzünüzle başka insanlara mutluluk vermek için yaşayın. Bunun manasını biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Başkalarına mutluluk veren herkes, o mutluluk verebildiği insanların en az iki katı mutluluğu yaşar. Allah'ın kanunu bu. Kim başkalarının mutluluğu için yaşarsa, kim başkalarının mutluluğuna kendini adamışsa, mutluluk verdiği kişinin mutluluğunun iki katını yaşar. Hem Allah o kişiye mutluluk verir, hem de ruhu nefsine huzur verir. Sevgili kardeşlerim, herkes dostunuz olsun. Sakın insanlara size bir görev verildiği zaman tahakküm etmeyin. Ne yazık ki insanın benliğinde çok derin bir yerleşik dizaynı var tahakkümün. Ne zaman sevgili kardeşlerim, kime bir yetki verdiysek, arkasından bu yetkinin sahibi olan kişinin eline geçen her fırsatta etrafındaki kişilere tahakküm ettiğini görüyoruz. Yani Allah'ın emirlerinin onlara tebliğinin ve onların severek yaptıkları o emirlerin ötesinde üstünlük duygusunu onlara kabul ettirebilmek için nefsinin afetlerinin de devreye girdiğini görüyoruz. Herkes de başlangıçta böyle oldu. Nadir kardeşlerimiz kendilerini bu tahakküm denen canavardan kurtarmayı başardılar. Ama onların sayıları az sevgili kardeşlerim.

engel oluyorsanız, sırf onlardan üstün olduğunuzu onlara ispat etmek için, o zaman size soruyoruz, ne kadar büyük bir hata yaptığınızın farkında mısınız? Siz Allah'ın yoluna mutlu olmak için girdiniz, öyle değil mi? Neden mutsuzsunuz? Arkasında ne olduğunu zannediyorsunuz? Sadece siz varsınız. Sevgili kardeşlerim, hepinizin görevi etrafınızda kim varsa onların hepsine size Allah ne kadar imkan verdiyse onun hepsini kullanarak mutluluk ulaştırmak. Hayatınızı başka insanların mutluluğuna vakfetmelisiniz. Ancak böyle huzuru yakalayabilirsiniz. Mutlu olabilirsiniz. O zaman hiçbir şey sizi yıldıramaz. Öylesine güzel dizayn etmiş ki Allah Teala kainatı, ilahi kudret her noktasında belli oluyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biz hepinizin mutluluğu için görevlendirildik. Başkalarına mutluluk yerine mutsuzluk verenler, nefslerinin zebunudurlar. Nefslerinin ve dolayısıyla o nefsin arkasında bulunan nefsi kullanan şeytanın veya daha geniş bir tabirle tağutun, insan ve cin şeytanların hegemonyası altında o kişi hem kendisini mutsuz eder hem de başka insanları. Davranış biçimlerinize dikkat edin sevgili kardeşlerim. Davranış biçimlerinizin arkasında sakın nefsiniz olmasın. Düşünün sevgili kardeşlerim. Hepiniz bu dünyaya mutlu olmak için gönderildiniz. Bu dünyada tecrübe geçirmeniz istendi. Bu dünyada yaşamanız uygun görüldü. Bu dünyada teçhiz edildiniz. Cihazlandınız. Bu dünyada yaşamanın şartlarına sahip kılındınız. Evvela Allah'ın Rahman esması bu dünyayı sizin için yaşanılır bir hale getirdi. Sizin yaşamanız için oksijen lazım. Rahman esması ağaçları vücuda getirdi. Allah'ın ilahi konfitürü sünnetullah eliyle. Onların yaptığı klorofil özümlenmesiyle fotosentez yoluyla onlar karbonhidratları oluştururken oksijen açığa çıkardılar. Hala ve kıyamete kadar da bütün bitkiler oksijen açığa çıkarmaya devam edecekler. Güneşin ışıklarının var olduğu sürece. Öyleyse her şey, her varlık bir görev yapıyor. Bir hedefe dayalı olarak yaratılmış. Siz de sevgili kardeşlerim, her biriniz başka insanların mutluluğunu sağlamak üzere yaratıldınız ki siz mutlu olasınız. Ne zaman kendini akıllı zanneden bir sürü insan
Onun tam

ters yoldan hareket ederse, nefsinin afetleri devreye girerse, ve insanlara hükmetmeye nefsinin afetlerini de devreye sokarak hükmetmeye kalkarsa o mutsuz bir insan olur. Bunun çözümü yoktur. Kişi nefsinin kölesi olmaktan kurtulmadıkça, tahakkümden kurtulmadıkça mutluluğa asla ulaşamaz. O zaman sevgili kardeşlerim, buraya bizim yanımıza mutlu olmak için gelmediniz mi? Peki bu yaptıklarınızla Allah'ın size sunduğu mutluluğu elinizin tersiyle itmiyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bakın göklere, masmavi bir gök göreceksiniz. Beyaz bulutlar, denizin koyu mavisi, etrafınızdaki ağaçlara, çiçeklere dikkatle bakın. O farkına varmadığınız güzellikler etrafınızı kuşatmış vaziyette. Sıyrılın dünyanın üzerinizdeki ezici atmosferinden. Allah'a kul olun. Allah için yaşamaya başlayın. O zaman Allah Teala dünyanızı değiştirecek. Diyeceksiniz ki aynı gök, aynı bulutlar, aynı deniz, aynı çiçekler, aynı ağaçlar. Evet, %100 haklısınız. Ama artık onları başka renklerde, çok daha güzel hüviyette görebileceksiniz. Çünkü onlar hakkında hüküm veren sizin hüküm ferma olduğunuz kendi iç dünyanız. Onu nasıl çalıştırırsanız o standartlar altında yaşarsınız. O yukarıdaki sizin hepinizin, istisnasız hepinizin sadece mutlu olmanızı ister. Bunun için yaratıldınız. Bakın ne diyor? Ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Sevgili kardeşlerim, hala anlamıyor musunuz? O iblis size hükmediyor. Hükmediyor size. Bütün insanlar tağutun devamlı olarak kendilerine yön gösterdiğini, yol gösterdiğini, istikamet verdiğini ne yazık ki bilmiyorlar. İç seslerinden bir tanesi hep Allah'ın emirlerine isyan etmeyi, yasak ettiği fiilleri de işlemeyi öğütler. Bütün insanlar bunu kendi düşünceleri zannederler. Kendi düşünceleri ve o düşüncelere itaat ederek Allah'ın emirlerine isyan ederler. Yasak ettiği fiilleri de işlerler. Bilmezler ki o kendi düşünceleri değildir. O iblisin, şeytanın onlara olan tesiridir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şimdi hepinize sesleniyoruz. Hepiniz, bütün insanlar, hepiniz mutlu olmaya layıksınız. Bunun için dünyaya getirildiniz. Dünyada verilen bu gezegende yaşamanızın arkasında, bu dünya şartlarında
mutlu olmanız yatar. Bu hakikati hiç unutmamalısınız. Eğer mutsuzsanız, arkasında sakın başka birini aramayın. Sadece kendi davranışlarınız sebebiyle mutsuzsunuz. Öyleyse benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, eğer söylediklerimizi, yani Allah'ın bize sizler için öğrettiklerini, sizlerin mutluluğu için öğrettiklerini eğer gerçekleştirmezseniz, ne bu dünyada mutlu olabilirsiniz, ne de cehennemden yakınızı kurtarabilirsiniz. Her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Allah'a ulaşmayı dilemek bir kurtuluştur. Mutsuzluktan mutluluğa geçiştir, cehennemden cennete geçiştir. Cennetin anahtarı bir dilektir. Bu sebeple İslam'da niyet amelden üstündür. Biliyorsunuz Peygamber Efendimiz Hazretleri'nin bu sözünü, niyet amelden üstündür. Ne demek istiyoruz? İşte en kesin şekilde karar vermeniz için bir misal size, 80 yaşında ölen bir insan düşünün. 15 yaşında sorumluluklarının farkına varmış, İslam'ın 5 şartını da ölene kadar geçen 65 sene boyunca her gün gerçekleştirmiş. Her gün 5 vakit namazını kılmış. Ramazanlarda oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş, kelime-i şehadet de getirmiş ve de düşünüyor, acaba Allah-u Teala bizi cennetin hangi katına alır ki? Ama bu kişi eğer Allah'a ulaşmayı dilememişse, Allah'ın cennetine giremez sevgili kardeşlerim. 65 yıllık ibadeti Allah-u Teala tarafından değerlendirilmiyor. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezse amelleri heba oluyor. Allah'a ulaşmayı dilemezse amelleri heba oluyor. Yani dereceye girmiyor amelleri. Ve cennete girmenin şartı kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olmasıdır. Bu kişi dereceleri kazansaydı amellerinden kazanacaktı. Ama Allah'a ulaşmayı dinemeyenlerin amellerinin kazancı onların amel defterinde bir değer ifade etmiyor. Neticede Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes mutlaka kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazla olandır. Allah Teala buyuruyor, kim bize ulaşmayı dilemezse onların amelleri heba olur diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o zaman son derece önemli bir olayla karşı karşıyayız. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa ve onun dilemediği için, sırf Allah'a ulaşmayı dilemediği için amellerinin hepsi heba oluyorsa, boşa gidiyorsa, en azından bu hakikatin herkes tarafından bilinmesi ve herkesin Allah'a ulaşmayı dilemesi gerekmez mi? Ne yazık ki insanımızın çoğunun buna rağmen Allah'a ulaşmayı dilememeleri sebebiyle gideceği yer cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala
çok zor bir şey mi istiyor insanlardan? Sadece bir dilek, bir hiç. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Hayır, siz Allah'a ulaşmayacaksınız. Sizin göreviniz sadece Allah'a ulaşmayı dilemek ve şu anda bizim insanımızın çok büyük bir kısmı hala inatla Allah'a ulaşmayı dilemiyor ve cehenneme doğru yol alıyor. Sevgili kardeşlerim, bu hakikatleri Allah'ın öğrettiği biz, insanımızın büyük kısmının, çok büyük bir kısmının, bütün bu çırpınmamıza, didinmemize, uğraşımıza rağmen, gözümüzün içine baka baka, hayır biz Allah'a ulaşmayı dilemiyoruz, dilemeyeceğiz şeklindeki iç dünyalarında yankılanan ses, bu kardeşlerimizin sesi değildir. O ses sizlerin sesi değil sevgili kardeşlerim. O ses şeytanın sesi. İnsan ve cin şeytanların sizleri kandıran o insan ve cin şeytanların sesi. Allah Teala Nur Suresi'nin 21. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Sakın şeytanın adımlarına, tağutun adımlarına tabi olmayın. Çünkü kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlar münkerle ve fuhuşla emrolunurlar." Allah Teala buyuruyor, kim bize ulaşmayı dilemezse o şirktedir diyor. Gideceği yer cehennem şirkte olanların. Kim bize ulaşmayı dilemezse diyor, yani ruhunu ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezse, o diyor, takva sahibi değildir. Kim diyor bize ulaşmayı dilemezse, o küfürdedir, yani kâfirdir diyor Allah Teala. Kim diyor bize ulaşmayı dilemezse, onun gideceği yer cehennemdir diyor. Kim diyor bize ulaşmayı dilemezse, o hüsranda olanlardandır. Kim bize ulaşmayı dilemezse, o tağutun dostudur, bir, ve tağutun kuludur. İnsan ve cin şeytanların kuludur diyor Allah-u Teala. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, tağutun kulu olmaktan kurtulamaz, Allah'ın kulu olamaz. Ama her Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, sadece bu dileğin kalpten söylenmesi, kalpte olan bir dileğin Allah'a ulaştırılması kaydıyla, o kişiyi dalaletten de kurtarır, küfürden de kurtarır, cehennemden de kurtarır, Allah'ın ayetlerinden gafil olmaktan da kurtarır. Küfürden de kurtarır. Sevgili kardeşlerim, daha ne söyleyelim? Sizlere Allah'ın hakikatlerini daha nasıl anlatalım? Keşke mümkün olsa da hepinizin kalbini açıp içine o Allah'ın talebini yerleştirebilsek. Allah'a ulaşmayı hepinize diletmek mümkün olsa, hepinizin kitle halinde Allah'ın cennetine girmenizin Allah-u Teala'yı ne kadar memnun edeceğini biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Siz Allah'a ulaşmayı dilemeyerek şeytanın ekmeğine yağ sürüyor durumdasınız. Ve Allah sizler için hüzün duyuyor. Çünkü bunu kendi iradenizle yapmak mecburiyetindesiniz. Cüz'i irade, kişisel irade Allah Teala'nın dizaynında önemli bir faktör. Olmazsa olmaz şartı insan olmanın. Kendi iradenizle Allah'a ulaşmayı dilemedikçe
bu söylediğim standartlardan kurtulmanız mümkün değildir. O zaman geri kalan her şeyi bırakın bir tarafa. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, ne yaparsanız yapın, cehennemden kurtulamazsınız. Bu dünyada mutlu olmanız da mümkün değil. Çünkü devamlı olarak şeytan tarafından emredileceksiniz ömrünüz boyunca. Ve hep aynı aldanışın içinde olacaksınız. Kendi düşüncelerinizi zannedeceksiniz iblisin size olan telkinlerini. Bu sebeple bütün insanların kendi düşünceleri zannetmesi sebebiyle şu anda insanımızın çoğu ne yazık ki Allah'a ulaşmayı dilemiyor ve cehennemden kurtulması mümkün değil. Bu hakikati bilen bizler hüzünle o kardeşlerimizi seyrediyoruz. Ve hala sizlerin çoğu inatla Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Sırf şeytan bize inat olmak üzere bunu size yaptırıyor. Ve cehenneme gideceksiniz. Unutmayın. Kendinize yazık etmiyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Neden Allah'ın bizim vasıtamızda söylettiklerine değil de bir defa daha neden şeytanın, insan ve cin şeytanların tağutun söylediklerine tabi oluyorsunuz ve Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz? Ne kaybedersiniz Allah'a ulaşmayı dilerseniz? Bir tek dilek ve cehennemden kurtuluş. Ama çoğunuz böyle bir dileğin sahibi değilsiniz. Kendinize yazık etmiyor musunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde, mutluluk sohbetinde Allah Teala bizleri bir araya getirdi. İnşallah sözlerimizi dikkate alırsınız da mutluluk sohbetinin insanları ulaştırması lazım gelen cennet mutluluğuna ve dünya mutluluğuna hepiniz ulaşırsınız. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: güzel. Ne kadar harika değil mi anne?
1: Evet, çok güzel sevgili kızım. Bunun için Allah'a çok şükretmeliyiz. Çünkü bütün bunları bizim için O yarattı.
0: Bizim için mi yarattı?
1: Evet, bizim için yarattı. Sen mutlu olasın diye, bütün çocuklar mutlu olsun diye, gördüğün bütün bu güzellikleri O yarattı.
0: O zaman ben Allah'ı çok seviyorum anne. Onu çok seviyorum.
1: Bütün bu gördüğün kuşlar, kelebekler, çiçekler hepsi Allah'ı çok seviyor. O kadar çok seviyorlar ki devamlı Allah'ın şarkısını söylüyorlar.
0: Allah'ın şarkısını mı söylüyorlar? Allah'ın şarkısı mı var?
1: Elbette var. Yerler, gökler, her şey, her şey onun şarkısını söyler.
0: Peki, bu şarkıyı ben neden duymuyorum anne?
1: Duyarsın kızım. Yeter ki şuranla, kalbinle dinle.
0: Gerçekten mi?
1: Elbette. Kalbinle dinlersen her şeyi duyabilirsin. Senin kalbini de Allah dinliyor.
0: Oo, öyle mi? Allah benim kalbimi mi dinliyor?
1: Evet kızım. Devamlı senin kalbini dinliyor.
0: O zaman hep güzel şeyler düşünmeliyim. Allah benim kalbimi dinliyorsa ona her şeyimi anlatabilirim.
1: Neler anlatacaksın bakalım?
0: Ona bütün kalbimle onu ne kadar çok sevdiğimi söyleyeceğim. Ona annemi ve babamı. Bana verdiği için teşekkür edeceğim. Ona bu güzel çiçekleri, kelebekleri, kuşları verdiği için teşekkür edeceğim.
1: Aferin benim kızıma. Sen çok güzel kalpli bir kızsın.

0: güzel kelebekler.
1: Kalbinle dinle kızım. Kalbinle dinle.
2: Peki anne. Harika. Duyabiliyorum. Duyabiliyorum. Duyabiliyorum. İnanamıyorum. Harika.
1: Duyabiliyorum anne, duyabiliyorum. Allah'ın şarkısını söylüyorlar. Kalbimle dinleyince duydum anne. Bütün bu kuşlar, çiçekler, her şey bu şarkıyı mı söylüyor?
3: Elbette sevgili kızım. Her şey bu şarkıyı söyler.
2: Allah,
3: kainatın en büyük şarkısı. Bu şarkı söyleyene mutluluk verir, sevgi verir, güzellik verir. Canlılık verir.
2: Ne güzel, ne güzel bir şarkıymış bu. Ha, o zaman ben de bu şarkıyı söyleyeceğim. Mutlu olmak, sevdolu olmak, güzel olmak, iyi olmak. Hem de Allah'a sevgimi göstermek için.
3: Elbette. Şimdi gidip bu şarkıdan haberi olmayanlara bunu duyuracağım. Onlar da mutlu olsunlar istiyorum çünkü.

Sen söyle güzel kelebek. Sen de Allah'ın şarkısını söylüyor musun? Evet söylüyor. Şuna bak. Sevimli bal arısı, sen de Allah'ın şarkısını söylüyor musun? Hah. Ne güzel. O da söylüyor. Her şey, her şey onun adını söylüyor. Allah. Ne güzel, ne müthiş bir şey. Bayıldım bu şarkıya.

0: Baba, baba, ben bugün çok güzel bir şey öğrendim.
1: Sevgili kızım, neymiş bu öğrendiğin güzel şey? Söyle bakalım.
2: Allah'ın şarkısını öğrendim baba. Çiçekler, kelebekler, kuşlar, her şey.
0: Ama her şey Allah'ın şarkısını söylüyormuş. Ne güzel bir şey değil mi? Harika değil mi?
1: Evet, bu gerçekten çok harika bir şey. Çok güzel bir şey.
0: Sen de duymak ister misin baba? Kalbinle dinleyeceksin. Kalbinle dinleyeceksin. Dinle baba. Duyuyor musun? Şarkılarını duyuyor musun?

0: Evet.
1: Evet, duyabiliyorum. Harika.
0: Ne kadar güzel. Her şey Allah şarkısı söylüyor, öyle değil mi baba?
1: Elbette kızım. Bütün her şey Allah şarkısı söyler. Çünkü her şey onunla güzel. Aferin benim kızıma. Çok güzel öğreniyorsun.
0: Ben şimdi gidip bu öğrendiğim şarkıyı bütün herkese anlatacağım baba.
2: Hmm. Şimdi izninle baba. Ya büyük baba. Büyük baba.
1: Oo. Elif kızım gelmiş. Nasılsın benim güzel torunum? Hoş geldin.
2: Hoş buldum büyük babacığım. Çiçekler için su getirdim.
1: Çok iyi etmişsin Elif kızım. Bu çiçeklere su verelim ki bir an önce büyüsünler. Büyüsünler ki onlar da diğerleri gibi mutluluktan Allah'ın şarkısını söylesinler.
0: Allah'ın şarkısını mı? Büyük baba, sen de mi o şarkıyı biliyorsun?
1: Elbette, biliyorum. Bu biz insanların da mutluluk şarkısıdır, sevgimizin şarkısıdır. Bu şekilde bizleri yaratan ve bizlere bu güzellikleri veren Allah'a teşekkür etmiş oluruz.
0: Harika, ne güzel. Ben de Allah'a teşekkür etmek için hep bu şarkıyı söyleyeceğim. Ne güzel şeyler öğreniyorum. Çok mutluyum.
1: Elbette sevgili Elif kızım. Kim bu şarkıyı söylerse o çok mutlu olur. Böylelikle içindeki o güzel kalbi neşeyle, sevgiyle dolar. Beyaz nurlarla dolar. Ve kalbin Allah'ın sana verdiği mutluluklarla pırıl pırıl olur. Allah'a

0: Bugün ne güzel şeyler öğrendim anne. Mutluluğun şarkısını, Allah'ın şarkısını öğrendim. Ben Allah'ı çok seviyorum anne. Onu çok seviyorum. Hep onun şarkısını söyleyeceğim.
1: Aferin sana sevgili kızım. Sen çok iyi bir çocuksun. Çok akıllısın. Allah'ın şarkısını söyledikçe mutluluğun artacak, sevgin artacak ve Allah seni daha da çok sevecek.
0: Yaşasın. Bugün ne güzel bir gün. Her şey ne kadar güzel.
2: Böylelikle sen de Allah'ın çok sevdiği insanlardan bir ermiş evliya olursun inşallah.
0: Ermiş evliya ne demek anne?
1: Sevgili kızım, çok tatlısın. Allah'ın şarkısını çok söyleyen, içindeki güzel ruhunu Allah'a ulaştıran kişiye denir.
0: Allah'ın şarkısını söylersen ruhum Allah'a mı ulaşır?
1: Elbette. Allah buna çok sevinir ve sana içinde daha güzelini verir. Seni ruh gibi tertemiz, saf, güzel sevgiyle dolu melek yapar.
0: Öyle mi? Gerçekten mi? Melek gibi mi olacağım? Yaşasın. O zaman ben hep Allah'ın şarkısını söyleyeceğim anne. Allah'ı çok seveceğim.

0: Meryem arkadaşlarını çok seviyordu. Bir gün anneannesinin anlattıklarını arkadaşlarıyla paylaştı.
1: Anneannem bana beni çok mutlu eden şeyler anlattı. Sana da anlatmamı ister misin?
2: Evet.
1: Bizi yaratan Allah'ın da bir okulu olduğunu biliyor muydu?
0: Sema çok şaşırarak.
2: Allah'ın bir okulu mu varmış? Nerede? Adı neymiş?
1: Oraya kayıt yaptırabilmemiz için Allah sadece bizim de kendisini çok sevmemizi istiyor. Allah kalbimizdeki bu sevgiyi görünce bizi okuluna kaydediyor. O zaman Allah'a doğru bir yolculuğa çıkıyormuşuz.
2: Ben anlayamadım. Biz Allah'a mı gideceğiz? Nasıl?
1: Evet, Allah'a gidebilecek olan bir vücudumuz var. Adı ruh.
2: Bizim başka vücutlarımız da mı varmış?
1: Evet, Allah bizi tam 3 tane yaratmış. Nefs vücudumuz, ruh vücudumuz ve bu gördüğümüz fizik vücudumuz.
2: Oo, ne dedin? 3 vücut mu? Hadi biri bu. Diğer ikisi nerede? Nerede saklanmışlar?
1: Gördüğümüz bu vücudumuz, nefsimizin ve ruhumuzun eviymiş. Hani rüyamızda gördüğümüz kendimiz var ya, işte o nefsimiz. Nefsimiz hep kötülük yapmayı düşünüyor. Ruhumuz her zaman iyilik yapmamızı istiyor. Ruhu Allah kendisinden bir hediye olarak insanlara vermiş.
2: Sonra?
1: Ruhumuzun dediklerini yaparsak çok iyi çocuklar oluyoruz. Herkes bizi seviyor, biz de mutlu ve neşeli oluyoruz. Eğer nefsimizi dinlersek o zaman da başkalarını üzen, kötülük yapan çocuklar oluyoruz. Okula gelirken adımlarımı Allah, Allah diye tempo tutarak atıyorum. İçim mutluluk ve huzurla doluyor. O zaman çocukların yanlış davranışlarına kızmıyorum.
2: Nasıl kızmıyorsun ki?
1: Çünkü Allah okulundaki öğrencilerinin kalbine iman isminde mıknatıs yerleştiriyor. İşte biz Allah dedikçe Allah kalbimize nur gönderiyor. Bu nur da imana yapışıyor.
2: Çok ilginç. Nurlar imana yapışınca ne oluyor? Yoksa kalp büyüyor mu?
1: Nurlar imana yapıştıkça kalpteki karanlıklar kalpten atılıyor.
2: Düşünsenize, imanın etrafında nurlar arttıkça çok parlayan bir kalbimiz olur. Ne güzel. Bu güzellikleri yaşamak için nasıl dua edeceğiz?
1: Allah'ım, beni sana ulaştıran okuluna kaydolmak istiyorum. Ve senin dostun olmak istiyorum. Bana mürşidimi göster. Ne olursun diyeceksin.
2: Peki Meryem, sen mürşidini gördün mü?
1: Evet, rüyamda geldi ve benim başıma okşadı.
2: Ben de Allah'ı istiyorum. Mürşidimi istiyorum. Hem de hemen, hemen.
0: Allah'a dost olmak, onun tarafından sevilmek neşelerini artırdı. Kalplerinin derinliklerinde kocaman Allah'a ulaşma isteği vardı.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz mümin olmak. Birinci sualimiz Kur'an-ı Kerim'e göre mümin kimdir? Mümin olmak evvela inanç şartını gerektirir. Kişi Allah'a ulaşmayı mutlaka inanacaktır. Ama birçokların zannettiği gibi Allah'a inanmak tek başına hiç kimseyi kurtuluşa ulaştırmaz, mümin kılmaz. Kur'an-ı Kerim'de mümin olmanın 3 tane şartı var. Bir, insanın kalbine Allah'ın imanı yazması. Mücadele 22. Ulaike ketebe fi kulubil imane ve yedem bir ruhun 2. Ruhun vücuttan ayrılıp sırat-ı müstakim üzerinde seyri sülük adı verilen bir yolculuğa başlamış olması. Mücadele 22. İşte Allah-u Teala Allah onların kalplerine imanı yazdı ve katından bir ruhla, devrin imamın ruhuyla destekledi buyuruyor. 3. Kişinin nefsini tezkiye etmeye başlaması. Âl-i İmrân 164. لَقَدْ مَنَ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Birinci şart için mücadele 22 dedik. İkinci şart için mümin 15 refi derecatın zülharşi yulkı ruha min hem ya'la min yaşa min ibadi. Dereceli yükselten arşın sahibi olan Allah dilediği kulların üzerine emrinden bir ruh gönderir. Enam 153'te ise ve enne hâzâ sirâtin müstakim fetebi'uhu. Ona tabi olun ve lâ tettebi'u sübûle feteferrakû bikum an sebîri. Üçüncü şart kişinin nefs tezkiyesine başlaması. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesi. Ya eyyühellezîne âmenû lâ tettebi'u şeytan. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. وَمَنْ يَتَّبِهُ خُطُوتُ şeytan, kim şeytanın adımlarına tabi olsa وَاَنَّهُ يَعْمِرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُكَرِ şeytan ona fuhşiyatı ve münkeri emreder. İşte fuhşiyatın ve münkerin şeytanın emrettiği bir dizayn kişinin şeytanın adımlarına tabi olduğu bir muhteva ifade ediyor ama Allah şeytanın adımlarına tabi olmayın. Tabi olmamak için de mutlaka rahmetin ve fazlın kalbimize ulaşması gerekir. Bu da ancak kişinin 12 tane insanla mürşidine tabi olduğu zaman gerçekleşen bir durumdur. Öyleyse mümin olmak 7 inan şartı, 7 kalp şartı ve 7 nimetle gerçekleşen bir muhteva ifade ediyor. Tekrar ediyoruz. 7 inan şartı, 7 kalp şartı ve 7 nimet. O zaman Kur'an-ı Kerim'e göre mümin kimdir? Mümin, Kur'an-ı Kerim'e göre 7 inanç şartının sahibidir, 7 kalp şartının sahibidir ve kesinlikle 7 nimetin de sahibidir. Yani kalbine iman yazılmadıkça, devrin imamın ruhu başının üzerine gelmedikçe ve kişi nefs tezkiyesine başlamadıkça o zaman kurtuluşta olan bir mümin değildir. Allah razı olsun. İkinci sual. Mümin olan herkesin mutlaka cennete gideceği doğru mudur? Evet. Müminin suresinin 1. ayet-i kerimesinde kataflahal müminun. Müminler felaha erenlerdir. Ama hangi müminler? اَلَّذ۪ينَ فِي سَلَاتِمْ خَاشِعُونَ Onlar namazında huşu içindedirler. وَاِبْتَرَ اَمَانَ huşu duymayan, huşu sahibi olmayan hiç kimse Allah'a inandığı için gerçek kurtuluşta olan bir mümin değildir. Öte yandan Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesinde Men amile seyyeten fela yücra ila misliha. Kim bir seyyat işlerse misliyle cezalanır. Men amile salihan min zekeren unsa ve huve mu'minun fe ulâke yedhulûne'l cennete ve yerzukûne bir gayri hisâb. Ama kadın erkek kim ıslah edici amellere başlarsa Allah onu cennetine alacak ve orada hesaplı rızıklandıracaktır. Mumin suresinin 40. ayet-i kerimesi mumin tarifini verdikten sonra şunu söylüyor. Kadın olsa erkek olsun Allah bütün müminleri cennetine alacak ve hesabı rızıklandıracaktır. Ama şeytan zaman içerisinde Allah'a inanan herkesin mümin olduğuna inandırdığı için insanlar biz müminiz, Allah'a inanıyoruz, mutlaka cennete gideceğiz diyorlar. Bu insanlar İslam'ın hiçbir güzelliğini yaşamadıkları halde cennete gideceklerini zannediyorlar. Ve dinimize gelmiş, yerleşmiş hüra başka hürafe, kalbinde hardal tanesi kadar iman olan kişi cehennemdeki cezadan sonra mutlaka cennete girecektir. Kur'an-ı Kerim'de 6213 tane ayet-i kerime hiçbirisinde böyle bir şey yok. Olmamasına rağmen iblis insanlara bunu kabul ettirebilmiş. Üçüncü sual, başka insanları sevmek de mümin olmanın bir göstergesi midir? Evet, gerçekten insanların mümin olmaları başkalarını sevmesine bağımlıdır. Allah'ın insanları kalplerini terhib etmesi ancak mümin olmaları ile mümkündür. Allah Teala onların kalplerini terhib ediyor ve o zaman o insanlar birbirlerini seviyorlar ve mümin olmak şerefine eriyorlar. İşte Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz amin olmadıkça cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de mümin olamazsınız. Müminler kardeştir. Onların arasını ıslah ediniz. Muhterem Efendimizin seviniz ve sevdiriniz. Nefret etmeyi ve nefret ettirmeyiniz. İşte bunu gerçekleştirebilmek istisnasız onların kalplerini yapmakla ancak mümkün olur. Alimran 103'te وَاَعْتَزَمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا Hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. وَلَا تَفَرَّقُوا Fırkalara ayrılmayın. وَاَسْكُرْ نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ Allah'ın üzerinizdeki nimetini zikredin. اِسْكُنْتُمْ اَدَاءً Siz düşmandınız. فَهَلَفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ Allah kalplerinizi birleştirdi. فَاَسْبَحْتُمْ نِعْمَةِ اِخْوَانِ O nimeti ise kardeş oldunuz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz eski toplumların derdi elemi size de dokundu. Haset ve kin. Kin kökten kazıyandır. Allah'a yemin ederim iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de mümin olamazsınız. Size birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Selamı yayınız. Amin olmadıkça cennete giremezsiniz. Yani eski toplumların derdi elemi size de dokundu. Haset ve kin. Haset, başkasının sahip olduğu şeylerin zahil olmasını istemek, onlarda olmasın, bende olsun tarzındaki bir hastalık tezahürüdür. Ama Allah Teala hasretin değil hepimizin birbiriyle gıpta ile bakması güzellikleri yaşamasını Allah Teala istiyor. İşte hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. Sırat-ı müstakime sarılın. Dinde fırkalara ayrılmayın. Sırat-ı müstakime sarılabilmek, Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dinde fırkalara ayrılmayın, Allah'a ulaşmayı dilemek. İskuntüme zâen, siz düşmandınız. Te'lefe beyne kulubukum. Allah kalplerinizi telif etti. Yani kişi Allah'ı seviyor. kişi Allah'ın sevdiğini de seviyor. O zaman Allah Teala Allah'ı seven, Allah'ın sevdiğini seven kişi, o onların arasını, kalplerini sevgide Allah birleştiriyor. Allah birleştiriyor. Yani her zaman Efendimizin buyurduğu siz Allah'ın Resulü'nü seviyorsunuz. Doğrudan doğruya sizden sevgi bize ulaşmaz. Evvel Allah'tan, sonra Allah'tan bize ulaşır. Biz aynı şekilde seviyorsak doğrudan doğru bizden sevgisi ulaşmaz. Evvel Allah'tan, sonra Allah'tan size ulaşır. Yani Allah Teala birbirlerini sevenlerin kalplerini telif ediyor, birbirine bağlıyor. Hücurat 10'da ise اِنَّمَا مُنُ الَّذ۪ينَ اَخْوَتُنْ فَاَسْلُحُ بَيْنَ اَخْوَيْكُمْ Mümler kardeştir. Onların arasını ıslah ediniz. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah Teala mümin olmak için sadece Allah'a inanmanın yeterli olmadığını, Allah'a ulaşmayı dilemenin de farz olduğunu açıklıyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Yani önce Allah'ın birliğine ve Allah'ın olduğuna inanıyorum ve onun peygamberlerine, onun gönderdiği, Allah'ın gönderdiği kitaplara inanıyorum. İnanıyorum yani, ne bileyim, her şeye inanıyorum.
3: Allah'a ulaşmak derken Cenab-ı Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki emirlerini yerine getirmek.
4: Allah'a ulaşmak, Allah'ın ibadet etmek.
1: İnanmak sadece işte yetmiyor diyor. Bunun için kalbi bir dileğinizin olması gerekiyor. Allah'ım ben de sana kalben ulaşmak istiyorum. Allah'ım ben de sana ruhumu ölmeden önce teslim etmek istiyorum diye bir duanın sahibi olmamızı istiyor. Bu duayı eder misin?
2: Allah'ım tabii ben de hep seninle beraber her zaman seni anıyorum ve her zaman seninle olmak istiyorum. Kalbim Allah'ımla yani.
4: Ruhumu teslim etmek isterim derim yani.
2: O duayı gerçekten ediyorum bazen. Allah'ım ölmüş gibi yani şu andan gitmiş gibi sana yakın olmak istiyorum değil mi, ama ne kadar içten ettiğimi onu bilemiyorum yani. Bir de korku da oluyor. Allah var ya daha gerçekten öyle diyorum ama kendimi hazır hissetmiyorum yani, değil mi? Daha günahım çok.
3: Ya şimdi ruhu veren de Allah, ruhu alan da Allah. Allah'a şükür hepimiz Müslümanız ama burada önemli olan gerçek anlamda mümin olmak. Mümin olmak için de kalbimizle, ruhumuzla Allah'a iman etmek ve dediğim gibi Cenab-ı Allah'ın emirlerine uymak.
0: Bir misafirimiz, Allah'ım ölmüş gibi sana yakın olmak istiyorum diye dua ediyorum ama korku da oluyor. Kendimi hazır hissetmiyorum, günahım çok dedi. Ölüm sonrası hayata dair korkularımızı nasıl yenebiliriz? Allah'a dost olanlar için korku yoktur. Öyleyse Allah'a dost olanlar için korku yoksa ve insan tek bir dilekle Allah'a dost oluyorsa, o zaman korkudan kurtulmak sadece bir dilektir. Müjdenin birincisi, kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman gerçekleşir. Hidayetçiye ulaşan kişi Allah'ın yerinde masum olma standartlarını da, korkuyu da aşar, delaletten kurtulur. O kişi mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Cehenneme gitme korkusu, Allah'ın onu cezalandırma korkusu bitmiştir. Kişi takva sahibidir. Daha sonra bütünüyle saadetin içinde adım adım girecek. Bütün safhalarda bir üst kat cennetin sahibi olacaktır. Bunlar Allah'ın cennet müjdesi aldıkları için masum da olmazlar. Yani onlar için korku yoktur. Kötü hesabın sahibi değiller. Birinci kat cennetin sahibidirler. Onlar için müjde olduğu için de, onlar Allah'tan cennet müjdesi aldıkları için de masum olmazlar. İşte Yunus suresinin 62, 63, 64. ayetlerinde اَلَا اَنَّ اَوْلِيَا اللّٰهُ وَلَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ Allah'ın velileri için korku yoktur. Onlar masum olmazlar. Allah'ın velileri için korku yoktur. Onlar masum olmazlar. Onlar tek bir dilekle birinci kat cennet müjdesini almışlardır. Ve onlar kötü hesabın sahibi değiller. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا كَانُوا يَتَّقُونَ Onlar âmenup takva sahibi olmuşlar. Onlar için dünyada da ahirette de müjdeler vardır. Bakara 38'de قُلْ نَبِيْتُ مِنَا جَمِيعًا Hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. فَاِمَّا يَتِيُنَّكُمْ مِنْ اِرْدَنْ Benden size hidayet geldiğine فَمَنِتْ تَبَهُ هُدَايَ Kim hidayetime tabi olsa وَلَا اِدُلُ وَلَاشْكَ وَلَا خَوْفٌ عَلِيمٌ وَلَا مِيَحْسَنُمْ Kim hidayetime tabi olsa onlar için korku yoktur, onlar masum olmazlar. Rum 31'de ise Allah'a yönelen kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği zikrediliyor ve şirkten bu şekilde kurtuluyor. Münibine ileyhi ve takkuhu ve akimu salla ve la takmimul müşkil. Münibine ileyhi ve takkuhu. Allah'a yönel ve böylece takva sahibi ol. Takva sahibi olunca ne olur? Enfal 29. Allah ona 7 furkan verir ve onun günahlarını örter. O güne kadar günahlarını örttüğü için birinci kat cennetin sahibi olur. Ve aynı zamanda birinci kat cennet müjdesinin de sahibi olur. Ama müşredine ulaştığında o zaman durum farklı. Kişi mutlaka ikinci kat cennetin de sahibi oluyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Kur'an-ı Kerim'de kurtuluşa ulaşacak müminlerin Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olarak sırat-ı müstakime ulaşan kişiler olduğunu görüyoruz. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Mürşit bizim için bir topluluk diyorum, yani bir insanları zikre, bir topluluğa bağlayan bir şey olarak düşünüyorum.
4: İlim yani.
3: Peygamber Efendimiz'in sünnetlerini yerine getirmek, Allah'ın da emirlerini yerine getirmek bence en iyi kulluk budur yani.
1: Sizin bir mürşidiniz var mı? Olması ister misiniz?
4: Yok. İster mi? İstemezdim. Yani ne bileyim ben.
2: Şu anda evliya var mı yok mu bilmiyorum ama tabii önceki evliyalar gerçekten bir kadın.

0: 3 tane Subhanallah veya işte 50 tane La ilahe illallah diyor. O gitti o ders aldığında bunun sorununu hissedeyim onu çekeyim ama öyle bağlı olmasam onu çekmeyeyim yani boş verim. O yönden iyi oluyor. Daha kendini topluyorsun.
1: Mürşidi olması insanı toparlıyor Allah.
0: Ha mürşid beni toparlıyor mesela uyandırıyor.
2: Bir misafirimiz mürşid konusunda evvelden varmış ama şu an zamanda var mı yok mu bilemiyorum. İnsanlar çok değiştirdi. Günümüzde de mürşitler var mıdır? Hiçbir zaman dilimi yoktur ki mürşit olmasın. Her devirde ve her kavimde mutlaka Allah'ın Resulleri var. İşte her devirde, her zaman diliminde, her kavimde Resuller var. Ayetler bunlar. Her zaman diliminde, her kavimde mürşitler var. Her zaman diliminde, her kavimde vekil mürşitler var. Yani her zaman ve her kavimde. Öyleyse mürşidin olmadığı bir dönemi düşünmek mümkün değil. İsra 15'te وَمَا كُنَّ مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى مَا نَبْعَثَ رَسُولًا Resul göndermesem azap etmem. Mülk Suresinin 8-9-10. Ayet-i Kerimesinde cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. أَلَمْ يَتِكُمْ نَزِيرًا مِنْكُمْ Yaşadığınız zaman dilim içinde sizi cehenneme gelmekte uyaran nezir gelmedi mi? Hepsi itiraf ediyorlar, geldi. Çünkü mürşidin birinci görevi uyarmak, ulaşmayı dilemedikleri takdirde başlarına gelebilecek azapla onları uyarmak, ikinci görevi müjdelemek, ulaşmayı dilemeleri halinde onları Allah'ın mükafatı olan cennetle müjdelemek. İşte Mülk 8-9-10'da size nezir gelmedi mi? Geldi diyorlar. Ama biz yalanladık. Allah bir şey indirmemiştir dedik. Ve onları delalette olmakla suçladık. Yani dinin iki kaynağından bir tanesi Allah'ın kitabı Allah bir şey indirmemiştir diyor. İnanmıyor. Ve ikinci kaynak da Resul onu delalette olmakla suçluyor. Ve itiraf ediyorlar. قَالُوا لَوْ كُنَا نَسْمَعُوا نَاقِلُوا اَيْرْ شِتْسَيْدِكْ وَاَقْلِسَيْدِكْ Öyleyse mümin kulağından sunar. Mutlaka Allah'ın Resulleri geliyor. İnsanlar Allah'a davet ediyorlar. فَاِذَا قُلِيَ الْقُرْعَانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَاَنْسِرْتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Kur'an ayetleri size kıraat edildiği zaman Araf suresinin 204. ayet-i kerimesi yanılmıyorsam Araf 204'te Kur'an okunduğu zaman artık onu dinleyin susun ki böylece rahmet kavuşsun. Kim okuyacak? Allah'ın Resulü. İşte onun için mümin kulağından sulanır. Şu kitabı oku, bu kitabı oku ya değil. Allah'ın Resulü Kur'an ayetlerini kıraat edecek. Biz de dinleyeceğiz ve böylece algılamamız işiten birisi olursak, algılarsak o zaman Allah'ın rahmetine o şekilde kavuşuruz. Her dinin muhtevası içerisinde bu insanlar var. Hiçbir zaman dilimi yoktur ki veli Resul olmasın, hiçbir zaman dilimi yoktur ki veli mürşid olmasın, hiçbir zaman dilimi yoktur ki vekil mürşid olmasın. Her kavimde ve her zaman parçasında var istisnas. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
3: Esselamu aleyküm. Fatıla Berekatü Muhterem Hocam. Sizi ve Efendimiz çok ama çok seviyoruz. İnşallah benim sualim. Araf 27'ye göre şeytanın mümin olmayanlar dost kılınması konusunu açıklar mısınız? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: Biz de seni çok seviyoruz. Hepinize mutluluklar diliyoruz. Ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Araf 27'ye göre şeytanın mümin olmayanlar dost kılınması konusunu açıklar mısınız diyor kardeşimiz. Araf 27'de اِنَّ جَعَلْنَا شَيَّاتِينَ اَوْلِيَا اَلَيْلَزِينَ لَا يُمِنُونَ Şüphesiz ki biz şeytanları Allah'a ulaşmayı dinleyemeyenlere dost kılarız. Bütün insanlar doğuşlarına itibaren şeytanla yakın bir ilişki içindedirler. Onun şuurunda değillerdir, farkına bile varmazlar. O şeytan onların nefslerine tesir etmek imkanının sahibi olduğu için devamlı onları zulmani istikamete yönlendirmeye çalışır. Bu insanların başında asıl dost yoktur. Devrin imamı yoktur. Onlara yön veren iblistir. Onlar şeytanın dostlarıdır. Peki

0: şuurlu olanlar var mı? Elbette var. Bir takım insanlar özellikle şeytandan büyü öğreniyorlar, hüddam öğreniyorlar. Daha bir sürü zümali ilimler öğreniyorlar. O halde neyi görüyoruz? Gördüğümüz şey o ki Bakara 257'de Allah amen olanların dostudur. Onları zulmetten nura çıkartır. Ama kafirler, şeytan kafirlerin dostudur. Onlar da onları nurdan zulmete götürürler. Başlangıç noktasında herkes şeytanın kulu ve dostu. Ve 7 ayet-i kerimede Allah Teala bizi uyarıyor. Ya eyyühellezine amenu la tettebi'u şeytan. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. 7 ayet-i kerime. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. O sizin düşmandır. Şeytana da tabi olun. Size düşmandır. Şeytan bütün insanlara vahy ediyor. Ve şeytan adımlarına tabi olanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyen, Allah'ın vahyine rağbet edenler. Ama şeytana adımlarına tabi olmayanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah-u Teala'nın kendilerine farz kıldığı mürşide tabi olanlar. Şuara 215'te kim 12 tane insanla mürşidine tabi olursa devrin imamın ruhu başının üzerine gelip yerleşir. Humilerden sana tabi olan kimselere kanatlarını ger. Yani bu hitabı kime yapıyor? Peygamber Efendimiz. Ama Peygamber Efendimiz neydi? Asaletin devrin imamı idi. Her devirde asaletin devrin imamı yok. Bu var. Şimdi tekrar o slaytımızı her kavimde veli resuller var. Her zaman diliminde her kavimde veli resuller var. Her zaman diliminde her kavimde veli mürşitler var. Her zaman diliminde her kavimde vekil mürşitler var. Ama her zaman diliminde her kavim, her zaman diliminde devrin imamı var. Her zaman diliminde var. Halife var, devrin imamı var ama her kavimde değil. Çünkü her kavimdeki Resuller arasından Allah-u Teala seçiyor. Öyleyse her kavimde değil, her zaman diliminde asaleten veya vekaleten devrin imamı var. Her zaman diliminde asaletin veya vekaleten Allah'ın halifesi var. Allah razı olsun. Ona bu şekilde bir şey daha ilave edelim çünkü imam var, halife var her devirde. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre mümin olmanın bir göstergesi de nefis tezkiyesi yapmaktır. Nefsi tezkiye eden yegane amel ise Allah'ı zikretmektir. Zikrin önemi nedir?
2: Vücuttaki günahlardan arınmaktır bence.
3: Allah vardır, gam yoktur. Başınız sıkıştığı zaman, dara düştüğünüz zaman sürekli Allah'ı anın diyor.
4: Zikir yapma, dua etmek yani.
1: Zikir yapmak insanı ne kazandırır?
2: Canı gönülden şey yaparsan bazı şeylerden uzaklaşıyorsun yani. Diyorsun ki açıyorum şuradan bir şey alayım, almayın. İşte şunu yapayım, kalp kırmayayım. Ne bileyim, zikrim tabii faydaları oluyor ama diyorum ya onu da yine diyorum canı gönülden gerçekten içten istersen saati kendin de onu hissediyorsun. Gerçekten hani bir kendi vücuduna bir hafiflik geliyor.
4: Huzur, rahatlık. Yani sıkıntıları giderir.
3: Ya zikir yapan insanda bir defa Allah'a sığındığı için manevi olarak çok rahatlık söz konusu olur. Zikretmek, Allah'ı anmak Allah'a sizi yaklaştırıyor. Zikrettikçe de bilmiyorum manevi yönden çok daha rahat ediyorsunuz ve kendinizi tamamen Allah'a bırakıyorsunuz. Nefsinizle ilgili olarak da ben zaman zaman ya Allah'ım beni nefsimin esiri etme. Yani ben yani kulum şaşabilirim de tamamen ben nefsimi sana teslim ediyorum. Beni nefsimin esir altına alma diye dua ediyorum.
0: Bir misafirimi zikrettikçe manevi yönden daha rahat ediyorsunuz ve kendinizi tamamen Allah'a bırakıyorsunuz dedi. Zikir yapmak Allah'a olan teslimiyeti artırır mı? Evet. Zikir Allah'la olan ilişkilerimize teslimiyetimizin gerçek işaretlerini taşıyan bir olgudur. Allah'a düşünmeyen insan Allah'ı zikredemez. Allah'ın emrini emir olarak telakki etmeyen insan Allah'ı zikretmez. Teslimiyetlerimizin ölçüsü zikirdir. Allah'ı bir günde ne kadar zikrediyorsak Allah'a o kadar teslimiz demektir. Bu teslimin tamamlandığı yer zikrin daimi olduğu noktadır. Bugüne kadar teslimiyetimizin adım adım ama daimi zikirde teslimiyet en üst boyuta ulaşır. Adım adım teslimiyet yükselirken daimi zikirde en üst noktaya ulaşır. Rahat 28 اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَتَبَّعِينُوا بِقُلُوبُ زِكْرِ اللّٰهِ اَلَا بِزِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَعِينَ الْقُلُوبُ. Onlar ki amin olmuşlar ve Allah'ın zikriyle kalpleri mutmain olmuş. Bilin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Âl-i'mrân 191'de اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا قَوْلًا وَعَجِلًا. Onlar ki ayaktayken, otururken, yanı suya atarken hep Allah'ı zikrederler. Allah-u Teala itaat bir teslimiyettir diyor ve zikir de bu teslimiyeti yaşamaktır. Öyleyse zikrettiğimiz her saniye Allah'a teslim standardı içerisindeyiz. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
5: Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem hocamız, uygun görürseniz size bir sual arzu etmek istiyorum. Muhterem hocamız, müminlerin başlarına ne gelirse gelsin her şeyi tevekkülle yenebileceğini söyleyebilir miyiz? Allah razı olsun muhterem hocamız. Mübarek ellerinizden hürmetle hasretle öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyoruz muhterem hocamız. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Müminlerin başlarına ne gelirse gelsin, her şeyi tevekkülle yenebileceğini söyleyebilir miyiz? Tövbe suresinin 51. ayet-i kerimesine gelince her şey başımıza ne gelirse gelsin, Allah'ın müsaadesiyle tahakkuk eder. Allah-u Teala o zaman müminler Allah'a tevekkül etsinler diyor. Elbette müminlerden başkası Allah'a kendilerine vekil tayin etmez. Allah'a tevekkül edemez. Her şeyi tevekkül ve zikirle yenebiliriz. Yenebiliriz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'a tevekküle başlamıştır. Tevekkül yoksa kişi bu sırattan sonra olduğu yerde kalır. Fizik vücudunu Allah-u Teala'ya teslim edemez. Zikri günün yarısını aşamaz. Tevekkül varsa zikir artışı vardır. Tevekkül yoksa zikir artışı yoktur. Nereden biliyoruz? Enfal suresinin 2. ayet-i kerimesi اَنَّمَنْ مُلَلْزِينَ اِذَا ذِكُرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ اَمْوَ عَيَاتُنَا زَادَتْ اِمَانِ وَلَا رَبِّي مُتَوَكَّلُونَ. Öyleyse Rablerine tevekkül edenler kesinlikle İmanı artan müminler olarak da Kur'an'da yer almış durumda. Tövbe 51'e baktığımız zaman de ki Allah'ın bize yazdığı şeyden başkası bize asla isabet etmez. O bizim Mevlamız, artık müminler Allah'a tevekkül etsinler.

Kula musibet gelmez, hak yazmayınca. Ama hak musibet yazmaz, kul azmayınca. Yani ne ekersek onu biçiyoruz. Kul len yusibena ila ma keteballahu. Yani ne ekersek onu biçiyoruz başımıza. O geliyor. Onun için müminler Allah'a tevekkül etsinler. Allah razı olsun. Suallere geçiyoruz inşallah. Gaziantep'ten bir kardeşimiz muhterem hocam birinci sualı Allah'a ulaşmayı dileyip mürşidimize tabi olup ermiş evliya olduktan sonra yaşadığımız imtihanlar olaylar fizik beden teslimi için diyebilir miyiz? Bu olaylar imtihanları aşmak için davranış biçimimiz nasıl olmalıdır? Aynen öyle fizik beden teslimi için çünkü Allah-u Teala'nın tekamül basamaklarında her gün biraz daha Allah'a yaklaşmamızı, teslimiyetimizin artmasını istiyor. Ruhun teslimi bizi ermiş evliya kılıyor. Senin ifade ettiğin gibi Allah'a ulaşmayı diliyoruz, müşrimize tabi oluyoruz ve 7-8 aylık süre içerisinde ruhumuz Allah'ın zatına ulaşıyor. Ermiş evliya olduktan sonra bu sefer fizik vücut teslimi için niyet ediyoruz. Allah'a tevekkül ediyoruz. Bu sefer zikrimizi arttırıyoruz ve Allah-u Teala da bunu kalbimizde gördüyse mutlak surette yardımını esirgemez ve bizi hedefimize ulaştırmak üzere imtihanlar yaşatır. Yani nefs varsa imtihan vardır. Bunları aşabilmek ancak Allah'a zikir ve teslimiyetimizle alakalıdır. İkinci sual, mürşide itaat etmenin önemi ne, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, mürşide itaat varsa himmet vardır. Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesinde "Omarsa namın Resulü inayeti abizinde" biz Resullerimizi insanlar kendilerine itaat etsin diye gönderiyoruz. Ama mürşid için de söylüyor. Biz mürşidlerimizi insanlar kendilerine itaat etsin diye gönderiyoruz. وَاِنْ زَلَمُ اَنْفِسَمْ O nefslerine zulmedenler. Sana gelselerdi, Allah'tan mağfiret dilesen, Resul de onlar için mağfiret dileseydi, Allah onların tövbesini kabul ederdi. Öyleyse görüyorsunuz ki, günahların örtülmesi Resul'e itaattadır. Günahların sevaba çevrilmesi Resul'e itaattadır. Ruhun Allah'a teslimi Resul'e itaattadır. Fizik vücudun teslimi Resul'e itaattadır. Yani Allah'la olan ilişkilerimizde hangi seviyeye ulaşmışsak ancak Resul'e itaattadır. İşte Nisa 69 "Men yutullah ve yutur Resul'e ve ulake ma'allezine anamallahu minen nebiyine ve sıddıkine ve şuhedai ve sahine" en üst hedefe ulaşan insanlar onlar Allah ve Resul'üne itaat edenlerdir. Allah razı olsun. Adana'dan bir kardeş muhterem hocam birinci suali 8-10 saat zikir yaptığımı düşünüyorum. Zikrimi daha üst nasıl taşıyabilirim, açıklar mısınız? Hizmetini arttırarak zikir artışı olabilir. Dolayısıyla sadece zikir artışının noktasında değil, hizmetini de arttırarak zikrini arttırabilirsin inşallah. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz zikir, emri bin marif neyin müker ve insanlara iyilik yapmanın dışında her şey boş. Öyleyse üç şey üzerinde konsantre olmalıyız. Birincisi daima zikir. İkincisi emri bil marifin ayin münker. Üçüncüsü de insanlara iyilik yapmak. Yani başkaları için yaşamak, onları mutlu etmek ve böylece üst seviyede mutlulukları yaşamak. İkinci suali, çalıştığım iş yerinde yeni gelen bir iş arkadaşıma tebliğ yaptığım zaman eski tebliğ yaptığım kişiler yine başladı anlatmaya gibi sözlerle tebliği engellemeye çalışıyorlar. Kendilerine neden engelliyorsunuz, engel oluyorsunuz dediğimde burası iş yeri, anlatma diyorlar. Bu durumda nasıl bir davranış sergilemeliyim? Eğer gerçekten işe engel olunuyorsa tabii değil ama mola yerinde o anda kimse iş yapmıyorsa ve sen tebliğ yapıyorsan o zaman istisnasız nasıl
olaylarında ben size güzel sözler söylediğim zaman mutlu oluyorsanız, sizi sıkıntıya düşecek söz söylediğim zaman mutsuz oluyorsanız, benim de idrak ettiğim, iman ettiğim şey, ben bunu size anlattığım zaman huzur ve mutluluk içindeyim. Ve ola ki kulağınıza bir kar suyu kaçar bu anlattıklarımdan, o zaman ikinci kere mutlu olurum sizin mutluluğunuza vesile olduğum için. Bunu en güzel şekilde benden esirgemeyin. Tamam, siz farkında değilsiniz, bilemiyorsunuz, o sizinle Allah arasında, ben asla o noktada sizi zorlayamam. Ama bilin ki siz bu şekildeki davranışlarınızla Allah'a savaş açmış durumdasınız. Nedir? Tamam, dilemiyorsunuz, size karışmıyorum. Ama siz bunu engellemekle başkalarını da, ben tebliğ yaptığım zaman engelleme moduna girerseniz, o zaman yeryüzünde ne yazık ki farkında değilsiniz, fesat çıkaran birisiniz, Allah'la savaş halindesiniz. Ben bunu şuurlu şekilde yaptığınıza inanmıyorum. Siz asla Allah'a savaşan bir kişi değilsiniz. Ama farkında değilsiniz. Yaptığınız bu kötü davranışla, tebliğ yaptığım insanları engel olmakla, siz aslında bu amelin sahibi oluyorsunuz. Kendinize yazık ediyorsunuz. Ben sizi çok seviyorum. Sizinle mutlu olmanızı istiyorum. Ama siz tasavvufu dilemediğiniz, yani Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz takdirde de o serbest dairenin içerisindesiniz. Size zorla bir şey söylemem mümkün değil inşallah. Çünkü suali, ailemle tasavvufu pozitif olarak yaşamak istiyorum. Bu gayret üzere eşime ve 13-14 yaşında olan çocuklarıma zikir ve ibadetleri sevdiremiyorum. Konuda ne yapabilirim, açıklar mısınız? Hayır, sen bir gayretin içerisinde ol. Her şeyin Allah katında bir zamanı var. Kur'an'da her şey var, ama Kur'an'da En'am suresinin 67. ayet-i kerimesinde وَلِّكُلِّ نَوَنْ مُسْتَقِنُوا فَيَسَوْفَ تَعْلَمُونَ, her haber için kararlaştırılmış bir zaman vardır. Yakında bileceksiniz. Öyleyse yaptıkların o güzel ameller onlara kolaylaştırmayınız, zorlaştırmayınız, müjdeleyiniz, zevrettirmeyiniz. Bu düstur ile onlara hizmeti, Allah'a olan itaati, o istikameti bir gayretin içine girersen, her gün biraz daha kazanç içindesin, ama onların kaldıramayacağı yükü yükletmemek kaydıyla. Çünkü biz hemen insanlar bir an evvel olmasını isteriz, ama sadece bizim söylediklerimizle olmuyor. Biz iştiyak ve gayretin içindeyiz, ama bir de mürşidin nimeti var. Biz iştiyak ve gayretin içindeyiz, ama bir de o himmete paralel Allah'ın suratı var. Yani tek başına bizim yaptıklarımızla hedefe ulaşamıyoruz. Öyleyse bu açıdan baktığımız zaman din sevgi ve hoşgörüdür ve kolaylıktır. Bu cepheden yapacağın her türlü hizmet seni mutlaka biraz daha Allah'a yaklaştırır. Allah razı olsun. Kastamonu'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam, Muhterem Efendimiz bir sohbetinde geceniz mi Allah'a vereceksiniz, gündüzler sizler için çalışmak için verilmiştir buyuruyor. Gecelerimizi Allah'a vermek için ne yapmalıyız? Müzemmil suresinin 20. ayet-i kerimesinde nasıl gecemizi Allah'a vermemiz lazım? Allah-u Teala açıklıyor. Muhakkak ki Rabbin senin ve seninle beraber olanlardan bir topluluğun gecenin 1/3'ünde, daha azında, onun yarısında, bazen de onun 1/3'ünde Kur'an okumak, zikir yapmak, kanitin olmak, teheccüd namazı kılmak kalktığın için biliyor. Öyleyse gecemizi nasıl Allah'a vermek için ne yapmalıyız? Bu ayet-i kerimenin künne vararak uykularımızı azaltmalıyız. Hem bu ayetle birlikte Müzemmil 20 ayetiyle birlikte Zariyat suresinin 17. ayet-i kerimesi de geceleyin ne yapmamız gerektiğini bize söylüyor. Onlar geceden uydukları şey zaman parçası çok azalanlardı. Secde suresinin 16. ayet-i kerimesi de bize ışık tutuyor. Yanlarını yataktan uzaklaştırırlar. Yan üstü yatarken kalkarlar, Rablerini korku ve ümitle dua ederler. Onları rızkan şeylerden infak ederler. Öyleyse gece ibadetinde neler var neler yok, bu
Bu üç ayet-i kerimede Allah-u Teala özetliyor inşallah. Allah razı olsun. Van'dan bir kardeş muhterem hocam, insanlara tebliğ yaptığımız zaman o kişi kalpten Allah'a ulaşmayı dilediği an kurtuluşa eriyor mu? Bu durumda vazifemizi yerine getirmiş oluyor muyuz? Evet. Yani kimin hidayetine vesile olursanız kesinlikle ondan da size de bir pay vardır. Hayra vesile olan hayrı işlemiş gibidir, vazifenizi yapmışsınızdır. Diyelim ki siz tebliğ ettiniz ama karşı taraf dilemedi. Yarı yarıya yine de mutluluğu yaşarsınız, derecat kazanırsınız. Ama eğer hidayetine vesile olursanız hayrı işler ve o kişi de hayra ulaşırsa o zaman ondan da size bir pay vardır inşallah. Sakarya'dan bir kardeşim muhterem hocam, bir internet sitesinde Japonların ne Müslevi, ne Hristiyan, ne de Müslüman olmamalarına rağmen son derece dürüst, erdemli, vicdanlı, ağırbaşlı, onurlu, çalışkan, yetenekli insanlardan oluştuğunu açıklamışlar. Bu hasretleri nasıl sağlamış olabilirler? Açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, eğer Allah'ın kanunu اِنَّمَا اَنْتَ مُنْزِرٍ وَلِّكُلُّ قَوْمٍ هَادٍ, her kavim için mutlaka bir hidayetçi vardır diyorsa, Japonların içerisinde de mutlaka Allah'ın ve Resulü vardır. İstisnası yoktur mesela. İbrahim suresinin 4. ayet-i kerimesinde وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِ الْبَيْنَهُ, eğer Japonlar Japoncayı konuşuyorsa ayrı bir lisani ve eğer Allah-u Teala diyor ki her kavimde ben Resul vazifeni kılarım, onların içinde de Resul gelmemesi mümkün değil. Muhtemeldir ki o Resul ne yapmıştır? Ama bu çağda gelmiştir, ama çok daha önce gelmiştir, ama çok daha önce gelmiştir. Ve o insanlar da bu faziletleri muhtevasına alan davranış biçimlerini kendilerine düstur edinmişlerse ve o hayatı yaşıyorlarsa o zaman elbette güzel sonuçlara ulaşacaklardır. Yani herkes gerçekten övüyor. Ama onların içerisinden de veli resuller, mesela şu an dünya üzerinde 72 fırka, Birleşmiş Milletler'de dinle ilgili olan bölümün yapmış olduğu envanter araştırmasında dünyada yaşayan insanlar arasında birbirinden farklı 72 tane ayrı inanç türü var. Ama Peygamber Efendimiz 73 fırka diyor. O zaman 73. fırka nerede? İşte bu 72 tane ayrı inanç türünün içerisinde olanlar. Belki Raponların o inanç türünün ismi şu anda yok burada. İşte ne Müsevidirler, ne Hristiyandırlar, ne Müslümandırlar. Başka o veli Resullerin ifade ettiği onların lisanıyla bir şey söz konusu. Ve onlar ne yapıyorlar? Onlar o hayatı yaşıyorlar. Yani bilmeden her inanç grubunun içerisinde İslami yaşayanlar var. İşte Japonlar da bilmemelerine rağmen o İslami hayatı yaşayan kişilerdir. Yani İslam neyi emrediyor? Dürüst olmayı, erdemli olmayı, vicdanlı olmayı, ağırbaşlı olmayı, onurlu olmayı, çalışkan olmayı, yetenekli olmayı. Bunların hepsini İslam emrediyor. Öyleyse bunları yaşayan kişinin bu dinin standartlarında olmaması mümkün değil. Farklı bir isim vardır. Ama mutlaka vardır. Çünkü bizi bu sonuca ulaştıran Allah'ın yardımlarıdır. Ve onlar kendilerine onu düstur edinmişlerdir. Antalya'dan bir izleyicim, mesela şu anda birçok insan işte Hristiyanlar gavurdur. Hepsini gideceği. Halbuki Allah Kur'an-ı Kerim'de hem Bakara 62 hem de Maide 69'da tam tersi şeyden, mecusilerden, putperestlerden, daha doğrusu mecusilerden, yıldızlara tapanlardan, putperestlerden ve şeyden kim Allah'a ulaşmayı diye yevmül ahire iman eder ve İsrail camel işlerse onlar kurtuluştadır diyor işte. Maide değil, Bakara 62. Bakara 62'de Allah-u Teala nellezine amenu, işte bugün Peygamber Efendimiz'e iman eder. Vellezine hadu, Hazreti Musa'ya. Ve nesara, Hazreti İsa'ya. Ve sabiine, Hazreti İbrahim'e. Vel mecuse de Cahaç 17'de geçiyor. Vel müşrikine. Bunlardan kim Allah'a ve yevmil ahire iman ederse onlar kurtuluşlardır diyor. Öyleyse her halükarda dini yaşayanlar var. Allah'ın dini tek.
ve yaşamayanlar var. Japonlar bilmeden Allah'ın dinini yaşayan insanlar. Allah razı olsun. Birinci sual, halk arasında Allah yoluna giden evliyalar için, onlar için hiç gün yüzü görmediler diye söylenir. Bu da dinden insanları korkutmanın ayrı bir tuzağı mıdır? Açıklar mısınız? Evet. Yani bir lokma bir hırka değil. Tam tersi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin insanların zulmüne rağmen onların içerisinde manevi tekamülü yaşamak en güzeldir. Böyle insanlardan uzaklaşarak, bağıraya yaklaşarak, ondan çıkmayarak, hayır öyle bir şey söz konusu değil. İkinci suali, kararlarımda şeytanın baskın çıkması benim zayıflığımla mı alakalı, açıklar mısınız? Şuurla alakalı, akıl, çünkü karar veren akıldır. Akıl Allah'ın tesirinde de kalabilir, akıl şeytanın tesirinde de kalabilir, akıl çevrenin tesirinde de kalabilir. Bu aklın şuurlandığı ortamla alakalı. Allah razı olsun. Ağrı'dan bir kardeşimiz, Tuna Hocam, Nisa Nur Suresi 36. ayet kerimesinde bahseden Allah'ın izin verdiği evleri açıklar mısınız? Muhterem Efendimizin tefsirinde var zaten. Allah'ın nuru Allah'ı zikredenlere gelir. Allah'ın nuru rahmet, fazil ve selavat adıyla onu zikredenlerin kalplerine gelir ve kalplerini aydınlatır. Aralarında salah nurunun sahipleri varsa Allah'ın nuru o evde ayrı bir aydınlık oluşturur. Salah nuru Allah'ın salihlere verdiği bir nurdur. Yatay bir daire şeklinde 30-40 metre çapında bir dairedir. Nurdan çemberin kalınlığı 3-4 santimetredir. Yeşilimsi beyaz bir nurdur. Bir gün Allah'ı gördüğünüzde bu ifadelerin semboller olduğunu anlayacaksınız. Allah'ın zatını gördüğünüz zaman karmaşık bir yapıyla karşılaşmayacaksınız. Onu aydınlık olarak, nur olarak göreceksiniz Allah'ın izniyle. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu programın sonuna geldik. Bir başka her an Kur'an, her an mutlu programla tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazli, selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'asara va. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Unutmayın, Allah Teala bütün insanları mutlu olmaları için yaratmıştır ve Kur'an baştan aşağı bir mutluluk öğreticisidir. Kur'an'ın hükümlerini Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta yerine getiren insanlar dünyadaki en mutlu insanlardır. Bu konunun, yani Kur'an'ın tümünün tatbikata girişi bir insanı, ruhunu, sonra fizik vücudunu, sonra nefsini, sonra iradesini Allah'a teslim etmeye ulaştırır. Bu bir mutluluk yolculuğudur ki, kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutluluğu yaşamaya başlar. Ne zamana kadar? Ruhunu Allah'a, Allah ulaştırıncaya kadar. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyecektir, görevi tamamlanmıştır. Geri kalanı Allah yapacaktır. O kişi Allah'a ulaşmayı diledi diye Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Çünkü sözü var. Diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanların %90'dan fazlasını kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Ama kim Allah'a yönelirse o seçtiklerinden, kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır diyor. Kullarından dilediğini kendisine seçer. Ama onlardan kim Allah'a yönelirse, yani Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse onu kendisine ulaştırır diyor. Sevgili kardeşlerim, mutluluk adı verilen müesseseye baktığımız zaman bunun üç ayrı cephesinin olduğunu görüyoruz. Kişinin iç dünyasında mutluluk, nefsiyle ruhu arasındaki ilişki hüviyetinde sergilenir. Ne zaman nefsin afetleri azalırsa, azaldığı ölçüde kişi daha mutlu, daha mutlu olacaktır. Mutluluk kişinin iç dünyasında bir uyum halidir. Yani Allah'ın bütün emirlerinin yerine getirildiği, yasak edilenlerin işlenmediği bir ortamın tahakkuku, mutluluğun bütününü oluşturur. Mutluluk bir başka ifadeyle kavganın bitmesidir. Sulh ve sükun halidir. Yaratılışınızda bir nefsiniz var, bir de fizik vücudunuz var. Nefsiniz %100 afetlerle dolu. Ve Allah-u Teala bir ruh, kendi ruhunu üflüyor insanoğluna. Ruh da %100 hasletlerle dolu. Yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getirecek olan, yasak ettiği hiçbir fiili işlememeyi hedef alan bir varlıktır ve Allah'ın ruhudur. Allah Teala bütün insanlardan Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmelerini, yasak ettiği fiilleri işlememelerini ister. Ruh da bunların hepsini tam olarak ihtiva eder. Bütün ruhun emirleri Allah'ın emirlerinin yapılması istikametindedir ve nehileri de Allah'ın yasak ettiği fiillerin işlenmemesi istikametindedir. Ama buna karşılık fizik vücudumuzun içinde bir de gene fizik vücudumuzun şeklini almış olan nefsimiz var. Bu nefsimize baktığımız zaman onun da %100 afetlerle dolu olduğunu görüyoruz. %100 afetlerle dolu bir nefsimiz söz konusu. Böyle bir ortamda
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Denge Allah-u Teala tarafından başlangıçta kurulmuştur. Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği fiilleri işlemeye çalışan nefsiniz ile Allah'ın bütün yasaklarına karşı çıkan, emirlerini ise mutlaka yerine getirmek isteyen ruhunuz, ikisi de %100 biri afetlerle, biri hasletlerle dolu olduğu için muvazene kurulmuştur. Denge kurulmuştur. Ve bu standartlar içinde yaratılırsınız. Yani nefsinizle yaratılırsınız, fizik vücudunuz. Allah'ta ruh üfürür ve iç dünyanızdaki kötü davranışları yöneltecek olan sistemle iyi davranışları yöneltecek olan sistem dengeye gelir. Bu Allah-u Teala'nın denge unsurudur. Konunun başlangıcı. Sonra ne olur? Öyle bir nokta gelir ki Allah'a ulaşmayı dilersiniz. Dilediğiniz anda mutluluğa açılan bir kayığı iskeleden ayırmış olursunuz. Mutluluğa doğru bir yolculuğa çıkarsınız. Mürşidinize ulaşırsınız. Tabiyetin arkasından nefsinizle ruhunuz arasındaki denge yok olmuştur. Bir kişi mürşidine ulaşıp ona tabi olduğu zaman ruhu vücudunu terk edecektir. O noktaya kadar dengeyi sağlayan neydi? Ruhun %100 hasletleri, yani Allah'ın emirlerini yerine getirme, yasak ettiği fiilleri işlememe hüviyetindeki davranışları ya da bu davranışları hedef alması ruhun, nefsinde Allah'ın bütün yasak ettiği fiilleri işlemeye yönelik, yasak ettiği fiilleri işlememeye yönelik talepleri söz konusu. Birbirine zıt iki kardeş iç dünyanızda devamlı çekişir halde ama denge sağlanmış durumda. Bazen yanlışlar, bazen doğrular ama %50 %50 bir doğru ile yanlış davranışlar dizisi bir ömür boyu hayatınızı kontrol altında tutabilir. Ama sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan mutsuzdur, huzursuzdur. Çünkü Allah Teala tarafından korunma altına alınmamıştır. Ve o denge üzerinde kalan, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes bu dünyada birçok hataları işleyeceklerdir ve gidecekleri yer mutlaka cehennemdir. Allah'a mülaki olmayı dilemeyen herkesin gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. İşte Allah-u Teala Yunus Suresinin 7 ve 8. ayetlerine diyor ki اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاَطْمَيَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Onlar muhakkak surette, kesin surette bize mülaki olmayı, ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Doyuma ulaşırlar. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle, iktisap ettikleri, hak ettikleri dereceler itibariyle cehennemdir diyor Allah-u Teala. İşte Allah-u Teala'nın bu dengeyle yarattığı sistemde bütün insanların ruhlarını
Allah'a ulaştırmak konusunda bir talepte bulunmaları söz konusu. Bu talepte bulunamayan insanın cehennemden kurtulması bu ayet sebebiyle Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri gereğince gideceği yer kesin olarak cehennemdir. Öyleyse bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, İslam'ın 5 şartını 15 yaşından 70 yaşına kadar işlese, hepsini tam olarak yerine getirse, o kişinin gideceği yer cehennemdir ve de cehennemdir. Oradan kurtulması mümkün değildir. Ne azim bir tecellidir ki 32 senedir, 33 sene, 33. seneye bastık. Bunları biz muhterem halkımıza anlattığımız halde hala en az 12 asırdan beri öğrenilen yanlış din eğitimi insanları ve dini yaşadıklarını zannedenleri öylesine bir etkisini almış ki insanlar İslam'ın 5 şartını yerine getirerek cennete gireceklerini zannediyorlar. Ve bizim söylediklerimizi dinlemek gereğini bile duymuyorlar. Gözümüzün önünde milyonlarca insan şu anda cehenneme doğru yol alıyor. İslam'ın 5 tane şartının kendisini kurtaracağını zannettiği için. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala insanı mutlu olmak için yaratmış. Kainatta en çok sevdiği, en çok değer verdiği ve yeryüzünün halifesi olarak değerlendirdiği, biz yeryüzünde bir halife kılacağız diyor ve Adem Aleyhisselam'la Havva anamızı dünyada verilen bu gezegene indiriyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İnsanlar mutlu olmayı hak etmeleri lazım gelen mahluklardır. Çünkü bunu yaşamak üzere yaratılmışlar Allah Teala tarafından. Ama şu anda bütün dünyadaki insanların her ülkede ne yazık ki %90'dan fazlası huzursuz, sıkıntılı, mutsuz. Arkasında Allah'ın emirlerini unutmak var. Acaba neden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrine asr-ı saadet diyoruz? Çünkü onlar Kur'an'a uymuşlar. Nefs tezkiyesi yapmışlar. Nefslerin afetlerini %51 azaltmışlar. Sonra fizik vücutlarını teslim etmişler. Afetlerin %81'i yok olmuş. Sonra nefslerini Allah'a teslim etmişler. Afetlerin %100'ü yok olmuş. Geriye Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir fizik vücut gelmiş. Ve de hepsi mutluluğu enine boyuna, bütün boyutlarıyla yaşamışlar. Sevgili kardeşlerim, iç dünyanızdaki mutluluk, nefsinizin afetlerinin tamamen yok olduğu, ruhunuzun hasletleri yerine Allah'ın göndereceği faziletlerin nefsinizin kalbini %100 kapladığı bir ortama ulaşmak sağlar. Ne zaman nefsinizin kalbi %100 nurlarla dolarsa, o zaman siz Allah'ın bütün emirlerine itaat eden
yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir insan hüviyetine ulaşırsınız. Mutluluk üç ayrı cephede teşekkür etmesi lazım gelen bir müessesedir. İç dünyanızdaki mutluluk, nefsinizin afetlerinin tamamen yok olduğu noktada %100'e ulaşır. Bu iç dünyanız. Böyle olduğu zaman, nefsinizin bütün afetleri yok olduğu zaman dış dünyanızda da mutlu olursunuz. Neden? Çünkü artık duruma ruhunuz hakimdir. Artık siz başkalarına kolaylık etmeyen, üstün olduğunuzu onlara ispat için gayret etmek mecburiyetini duymayan ama aslında Allah'ın nazarında üstün olan birisi olursunuz. İnsanları sevmeyi öğrenirsiniz. Nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olduğu zaman bütün insanları seversiniz. Size kötülük edenleri bile seversiniz. Nefret ettiğiniz insan oluşmaz. Sevginizin en çok olduğu insandan en az olduğu insana doğru bir yelpaze uzanır sadece. Hiçbir insan da bunun dışında kalmaz. Nefret edemezsiniz. Nefret duygunuz, kin duygunuz bütünüyle yok olmuştur. Sevgili kardeşlerim, ne olmuştur da yok olmuştur? Nefsinizin bütün afetleri yok olduğu için, oradaki öfke, kin, kıskançlık, haset, düşmanlık, iptilalar, isyan gibi afetlerin hepsi yok olmuştur. Onların tersi olan ruhunuzun hasletleri, faziletler adıyla o hasletlerin aynını uygulayacak olan faziletler, sizin zikrinizle fazıllar Allah'ın katından inip nefsinizin kalbini tamamen işgal etmiştir. Böylece başka insanlara karşı olan davranışlarınızda dikkat edersiniz ki hiç kimse sizin davranışlarınızdan huzursuz olmasın, üzülmesin. Sorumluluğunuzun gerektirdiği ikazlar mutlaka yapılacaktır. Ama o zaman ikaz ettiğiniz kişi bilecektir ki siz ona karşı kin duyamazsınız. Siz ona karşı nefret duyamazsınız. Sadece onun mutsuzluğu sebebiyle ona müdahale edersiniz, o mutlu olsun diye. Bu dış dünyanızdaki mutluluktur. Başka insanlarla en iyi ilişkiler içine girersiniz. Hiç kimse sizin düşmanınız değildir. Herkese onları mutlu etmek için yaklaşırsınız. O zaman başka insanlarla aranızdaki kavga biter. Onlar mı? Onlar sizin aleyhinizde bulunabilirler. Size çatabilirler. Düşman olabilirler. Ama siz onlara düşman olamazsınız. Bilirsiniz ki öğrendikleri yanlış ilim sebebiyle doğruyu yaptıklarını zannederek size çatıyorlar. Sevgili kardeşlerim, dış dünyanızdaki mutluluk başka insanlarla ilişkilerinizde eğer nefsinizin kalbindeki afetleri yok etmişseniz sizi sadece bir tek hedefe yöneltir. O hedef mutluluktur. Huzurdur, saadettir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizdeki mutluluk nedir? Allah'ın bütün emirlerine itaat ettiğiniz zaman her itaatte bir huzur,
bir rahatlık yaşarsınız. Allah'ın yasaklarını, o yasağı işleyecek bir fırsat çıkmasına rağmen yapmamayı başaracaksınız. Allah Teala size bunu sağlayacak. O zaman Allah Teala'ya hamd edeceksiniz, şükredeceksiniz ve mutluluğunuz devam edecek. Öyleyse iç dünyanızda neden mutlusunuz? Çünkü iç dünyanızdaki kavga sona ermiştir. Nefsinizle ruhunuz arasındaki afetler dizisi, kavgalar dizisi artık sona ermiştir. Neden? Çünkü ruhunuz zaten Allah'a ulaşmıştır. Nefsiniz kalmıştır tek başına. Ama nefsinizin kalbindeki bütün sizi yanlışlara sevk eden Allah'ın emirlerini yapmamaya, yasak ettiklerini de yapmaya çağıran nefsinizin afetleri tamamen yok olmuş. Yerine tam tersi olan fazıllar gelip yerleşmiştir. Bütün fazıllar, fazilet adı verilen bir muhtevanın sahibi kılar kişiyi. Fazilet, Allah'ın bütün emirlerine itaat etmek, yasak ettiği fiilleri işlememek şeklinde dinde tezahür eder. Öyleyse öyle bir yapıyla yapılanıyorsunuz ki içinizden geliyor Allah'ın emirlerini yerine getirmek. Zevk alarak namaz kılıyorsunuz. Zikirden zevk alıyorsunuz. Oruç tuttuğunuz zaman açlık hissetmiyorsunuz. Allah Teala'nın emrettiği ne varsa onları yapmak size hiç ağır gelmiyor. Allah için konuşuyorsunuz. Konuşmanız sizin için sadece zevk, huzur, mutluluk. Çünkü siz öyle bir noktaya getiriliyorsunuz ki söylediklerinizle başkaları mutlu oluyor. Yaşadığınız mutluluğun reçetesini Allah Teala onlara da sizin ağzınızdan ulaştırıyor. Sevgili kardeşlerim, mutluluk dururken, huzur dururken başka insanlarla en güzel ilişkileri devam ettirmek, onların da hoşnut olduğu, sizin de hoşnut olduğunuz bir dünya nizamında yaşamak varken neden kavga? Şu ülkemizin vaziyetini görmüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Biz böyle miydik? Şu beğenmedikleri Osmanlı, 600 senelik Osmanlı İmparatorluğu devresinde dünyadaki en mutlu insanlardılar. Dünyada en az suç işlenen ülke Osmanlı'ydı. Fethettiği her ülkede sulh ve sükunu mutlaka kurardı ve zenginle fakir ilişkisini, asille halk ilişkisini şeytani standartların tamamen dışına çıkarır, ilahi standartlara ulaştırırdı. Yani fethettiği ülkelerde asla

Osmanlı'nın hükümranlığı bütün Avrupa ülkelerinde huzura ve mutluluğa yol açardı. Sevgili kardeşlerim, bir mutluluk dediğimiz müessese var. İnsanın huzur içinde olması, Allah'a şükretmesi, Ya Rabbi, hamdolsun, şükrolsun sana ki beni insan olarak yaratmışsın. Bana dinimi öğretmişsin. Ben dinimin gereklerini yapmışım. Ve senin sayende Yüce Allah'ım nefsimdeki afetleri temizlemişim. Senin formülünle yok etmişim. Ve huzura, mutluluğa, saadete ulaşmışım. Allah'ım sana sonsuz hamd ve şükür olsun. İşte daimi zikre ulaştığınız zaman hepiniz bunu söyleyeceksiniz. Neden söyleyeceksiniz? Çünkü nefsinizde afet kalmayacak. İçinizdeki kavga tamamen bitecek. İçinizdeki kavga bitip de tamamen %2 rahmet, %98 fazladan oluşan Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmenizi emreden, yasak ettiği fiilleri işlememenizi, gerçekleştirmemenizi emreden bir sistem iç dünyanızda hükümran olacak. Sevilen bir insan olacaksınız. Çok sevilen. Ve bundan daha ötesi var mı? Daha güzeli? Evet. Seven bir insan olacaksınız. Herkesi seveceksiniz. Falanca size kötülük mü etmiş? Onu da seveceksiniz. Evet, elbette sevdiklerinizden sevdiklerinize fark olacak. En çok sevdiğinizden en az sevdiğinize doğru bir aşağı doğru iniş. Bu sizin elinizde olmayan bir şeydir. Herkes kendisini davranışlarıyla sizin iç dünyanızda sıranın bir noktasına oturtur. Allah'a en uzak insandan en yakın insana kadar yanınızda birçok insanlar oluşacaktır. O şeytana hizmet edenler bir süre sizin yanınızda kaldıktan sonra alacaklarını alacaklar ve kaçacaklardır. Çünkü sizin yanınızda onlar ancak kendilerine verilen bir görevi yapmak için bulunmuşlardır. Elbette siz onların hepsini bileceksiniz. Ama onlara müsaade edeceksiniz. Öğrenmek istedikleri bilgileri alsınlar diye, kime verecekler, seversinler diye onlara yardımcı olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, eğer siz Allah'ın dostuysanız kimseden korkmazsınız. Ölüm vız gelir. Çünkü neden ölümümüz gelir? Neden? Çünkü siz ölümün ötesini yaşamışsınızdır. Ölümün ötesi oradadır. Gök katlarında. Allah'ın 7 tane gök katını avucunuzun içi gibi bilirsiniz. Yüzlerce defa, binlerce defa Allah Teala size her katı bütün özellikleriyle ayrı ayrı göstermiştir. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki hani Orhan Veli'nin bir şiiri var, bilmem ki nasıl anlatsam, nasıl size derdimi der. O derdini anlatmaya çalışır. Allah Teala da bize bilmem ki nasıl anlatsam, nasıl size mutluluğumu şeklinde bir öğretide bulunuyor. Bu mutluluk sadece bana has değil ki.

Sevgili kardeşlerim, bunu yaşayabilen herkes hangi şartların içinde olursa olsun mutluluğu yaşar. İşte aramızda hamdolsun ki binlerce kardeşimiz var. Huzuru yaşayabilen, mutluluğu yaşayabilen, derece derece mutluluğu yaşayabilen. Öyleyse neden mutluluk varken mutsuzluk? Öyleyse neden dostluk varken düşmanlık? Ne yazık ki şeytan mutlaka herkesin etrafında bulunan bir şeytan, herkesin etrafında bir şeytan mutlaka vardır. O devamlı ve kesintisiz olarak kişiye sanki kendi düşüncesiymiş gibi birçok şeyi intikal ettirir. Kişi çoğu zaman kendi düşüncesi zannettiği, şeytanın ona telkin ettiği hususları gerçekleştirir ve arkasından da mutsuz olur. Neden? Çünkü şeytan sizin sadece mutsuz olmanızı ister. İnsanlar bunun için hırsızlık yapar, bunun için cinayet işler, bunun için başka insanlara kötü, onları üzecek davranışlarda bulunur ve kapkara olan kalpleri bu kötülükleri yaparken bir huzursuzluk duymayabilir. Sevgili kardeşlerim, kim kendisini şeytana satarsa o mutsuzluğu satın almıştır. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe ki bir tek dilek insanı cehennemden kurtarır. Bir tek Allah'a ulaşmayı dilemek, bir tek dilek kalpten olması şartıyla bir tek şartı var. Kalpten olacak, kalbinizden bir dilekle Allah-u Teala'ya diyeceksiniz ki Ya Rabbi, senin bunca ermiş evliyan var. Ne olur Ya Rabbi, ben de o ermiş evliyandan birisi olmak istiyorum. Ben de onlar gibi olmak istiyorum. Beni de ruhumu sana ulaştırarak ermiş evliyalarından kıl. Sevgili kardeşlerim, bütün Allah'ın evliyaları yedi safayı bilirler, yaşamışlardır. Ve bu birçok insan için hedeftir. Emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye, teskiye. Emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye, teskiye. Yedi tane kademede %7, %7 daha çok zikretmek suretiyle kalpteki fazıların artışı ve %51, %49'u %7'den 7 defa fazıl, %2 de rahmet nuru olmak üzere kişinin nefsinin kalbi %51 nurla otomatik olarak dolar. Yani eğer o kişi Allah'a milaki olmayı şuradan kalbinden bir dilekle dilemişse Allah Teala mutlaka o kişiye bütün manevi eksikliklerini gidererek zikrini belli bir seviyeye Allah çıkartarak o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Ruh Allah'a ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Kişi fena fillah olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda insanoğlunun mutluluğu %51'e ulaşır ve Allah-u Teala tarafından garanti edilmiş. Söylemiştik ayet-i kerimeyi. Ama bir de Rad 27'yi söyleyerek pekiştirelim. Allah-u Teala orada diyor ki, Allah dalalette olanları bırakır. Onları kendi hallerine bırakır. Ama o dalalette olanlar var ya, o dalalette olanlardan her kim
Allah'a milaki olmayı dilerse, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Garanti veriyor Allah Teala. Hem birinci söylediğimiz ayette, yani Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde, hem de bu ayette Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah Teala Allah'a mülaki olmayı dileyen herkesin ruhunu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Bu o insanın nefsinin kalbindeki afetler %51 oranında azalacağı için, yerlerini hasletler alacağı için, hasletler ya da fazıllar demek daha doğru, fazıllar üstün noktaya geldiği noktada, %51 olduğu noktada kişi mutluluğun yarısını elde etmiştir. Allah'ın yardımı da buraya kadar o kişiyi getirmiştir. Hiçbir engel tanımaz Allah Teala. Kişi oruç tutamıyordur. Ona orucu tutturacak vasfı Allah kazandırır. Sırf o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayı diledi diye. Kişi namazı sevmiyor. Allah onun namazı sevdirecektir. Kişi zikri sevmiyor. Allah onun zikri sevdirecektir. Mutlaka o kişi hangi şartların içinde olursa olsun, eğer şuradan kalpten bir dilekle Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah onu mutlaka kendisine ulaştırıp, onu yarım mutluluğa, herkese hediye ettiği yarım mutluluğa mutlaka ulaştıracaktır. Ve bu aynı zamanda üçüncü kat cennet demektir. Çünkü kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin, mürşidine ulaşıp 14. basamakta tabi olduğu an ikinci kat cennetin, ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennetin sahibi kılınır Allah Teala tarafından. Eğer kişi o zikir seviyesini ulaştıktan sonra ömür boyu devam ettirebilirse hiçbir zaman düşmez. Mutlaka ömrü boyunca mutluluğun yarısını yaşar. Öldükten sonra da kıyametten sonra mutlaka Allah'ın cennetine, üçüncü kat cennete girer. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın bu kadar garanti vermesine karşılık insanlar bir tek dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle üçüncü kat cennetin dünya mutluluğunun yarısına Allah-u Teala tarafından ulaştırılacaklarını bilmiyorlar. Daha kötüsü, on iki asra yakın bir süre adım adım insanlar dinin insanları mutluluğa ulaştıracak bütün özelliklerini yok etmişler. Farkına bile varmadan şeytanın oyuncağı olmuşlar. Ve hala öyle bir hayatı devam ettiriyorlar. Allah'ın söylediklerinin ne olduğundan habersiz olarak, her şeyleri darmadağın olmuş insanlar olarak yaşamaya devam ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, artık insanlara insanları mutlu edecek olan temel hususlar öğretilmiyor. Sadece tasavvufta olanların da, gerçek tasavvufta olanlar kesimi bunu gerçekleştirenler, yani Allah'a ulaşmayı dilemişler, mürşitlerine tabi olmuşlar, sonra ruhlarını teslim etmişler, fizik vücutlarını teslim etmişler, nefslerini teslim etmişler, iradelerini teslim etmişler, salih makamına getirilmişler, irşat makamına tayin edilmişler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, dinin temel faktörlerinin büyük kısmı yok olmuş. Şu anda
orta yol olan İslam'ın 5 şartıyla cehennemden kurtulacağını zanneden insanların hiçbirinin cehennemden kurtulabilme şansı yok. Öyleyse şu orta yol dedikleri İslam'ın 5 şartını bizim ülkemizdeki insanların %90'dan fazlası doğru zannediyor ve onu tatbik ediyorlar. Ve ne yazık ki gidecekleri yer cehennem. Böyle bir sahne sizi mahzun etmez mi sevgili kardeşlerim? Biz mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşarken 70 milyon insanın en az 70 milyon insanın cehenneme doğru yol alışı gerçekten çok kaygı verici bir olay. Bunu işte şu anlarda yaşamaktayız. İnsanların yanlış ilimleri sebebiyle değiştirdikleri Kur'an'daki İslam'ı yaşayamayanlar, değiştirdikleri hüviyeti İslam diye kabul edip de Kur'an'daki İslam'ı yaşayamayan şu anda çok büyük bir kitle söz konusu. Ve insanların kurtuluşa ulaşacakları %5'i aşamaz durumda. Sadece Allah'ın Kur'an hakikatlerini bilmedikleri için. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bize dini öğretti ve hayatımızı buna adadık. Biz insanların mutluluğu için yaşayan kişiyiz. Bu görev bizim omuzlarımızda ve öğrenen ve mutluluğu yaşayanların sayısı arttıkça büyük bir huzur ve mutluluk duyuyoruz. Allah'ın bize verdiği mukaddes görevi o insanlar kadar başarabildiğimiz için. Bizim etrafımızda olanlar muhakkiklerdir. Evvela tahkik etmişlerdir. Doğru mu söylüyoruz? Yanlış mı söylüyoruz? Nasıl tahkik etmişlerdir? Açmışlardır Kur'an-ı Kerim'i. Bütün söylediklerimizi teker teker orada bulmuşlardır. Ve zamanımızın din alimleriyle, onların söyledikleriyle bizim söylediklerimizi karşılaştırmışlardır. Aradaki uçurumu görebilmişlerdir. İşte bizim etrafımızda olan insanlar onlardır. Mutluluğu yaşayanlar onlardır. 14 asır evvelki sahabenin yaşadığı İslam'ı yaşayanlar onlardır. Şu anda biz 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşadığı İslam'ı yaşayanlar olmakla huzur ve mutluluk duyarız ve bununla iftihar ederiz. Herkese de ispat ederiz ki aynen öyledir. 7 vakit namaz kılarız. Her Perşembe günü mutlaka oruç tutarız. Her mukaddes günde de ayrıca tutarız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bu mukaddes göreve bizi seçmiş. Hamdolsun ki tahkik eden, inceleyen, Kur'an'la karşılaştıran herkes 14 asır evvel Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesinin yaşadığı İslam'ı tam olarak tatbik ettiğimizi Kur'an ayetleriyle karşılaştırarak görüyor. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın.
Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. Oysa ki bugünkü tatbikata baktığımız zaman İslami tatbikatta Kur'an'dan ne kadar büyük ayrılıklar oluştuğunu, ne kadar çok safsatanın dinimize dahil edildiğini, kavramların ne kadar büyük yanlışlıklar içine itildiğini, bunların hepsini birer birer tespit ettik. Ve pek çok şeyin, ama onları kurtuluşa ulaştıracak olan her şeyin, şeytanın insanlara verdiği o yanlış eğitimle adım adım devreden çıkarıldığı ve İslam'ın İslam olmaktan çıktığı bir dünya nizamında yaşıyoruz. İslam, Allah'a teslim olmaktır. Sözlerimizi şöyle bitiriyoruz. Ey İslam'ın beş şartını yaşayanlar, yaşadıklarını zannederek cennete gireceğini zannedenler, soruyoruz size, İslam teslim olmak demek değil midir? Hanginiz hayır diyebilirsiniz? Öyleyse, ey İslam'ın beş şartını yaşayanlar, hepinize soruyoruz. Neyinizi teslim ettiniz Allah-u Teala'ya? Ruhunuzu mu? Fizik vücudunuzu mu? Nefsinizi mi? Yoksa iradenizi mi? Neyinizi teslim ettiniz? Eğer İslam'sanız Allah'a teslim olan birisi olmalısınız. Allah Teala 4 teslimi de farz kılmış. 28 basamakta 4 teslim ve bütün sahabe ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim etmişler. 4 teslim de farz. Bütün sahabe de teslim etmişler. Biz de o teslim edenlerin içindeyiz. 14 asır sonra asr-ı saadeti bir defa daha yaşayanlarız. Kim bu sözlerimize itiraz edebilir? Öyle birisini göremiyoruz. Öyleyse sözlerimize dikkatle bakın. Biz Allah'a teslim olanlarız. Şu anda sizinle konuşan bu kişi ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradesini de Allah'ın yardımıyla teslim eden bir kişidir. Ve Allah dördünü de farz kılmıştır. Hepiniz ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmekle mükellefsiniz. Çünkü Kur'an'da farz. İslam'ın beş şartıyla yaşayanlar, sizlere sesleniyorum. Neyinizi Allah'a teslim ettiniz? El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Sevgili kardeşlerim, sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir defa daha bir sohbette birlikteyiz. Allah Teala bizleri yine beraber kıldı. Ona hamd ederiz, şükrederiz. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde, insanlarla olan ilişkilerinizde hep bir çizgiyi muhafaza etmek mecburiyetindesiniz. Bu çizgi adaptır. Edebe riayet etmek. Sevgili kardeşlerim, adab kaidelerin bütünüdür. Bir insanın edepli olması veya edebe riayet etmemesi iki ayrı form gösterir. Allah'ı seven kişi Allah'tan önce hoşlanmakla başlar, sonra sever, sonra Allah'a aşık olur, sonra daimi zikrolaştıktan sonra Allah'a hayran olur. Sevgili kardeşlerim, öyle bir muhteva düşünün ki, her an mutlu olasınız. İşte bir insanın her an mutlu olabildiği bir tek nokta vardır. Hedef tayininde ulaşılacak olan noktalardan sonuncusu zikri daim. Yani daimi zikir. Kesintisiz bir zikrin sahibi olmak. Öyle bir muhteva taşıyacaksınız ki içinizdeki ses Allah kelimesini kesintisiz bir şekilde siz uyanıkken de uyurken de devam ettirecek. Öyle ki uyandığınız zaman içinizdeki sesin Allah, Allah, Allah, Allah dediğini hissedeceksiniz. Öyle ki yanüstü yattığınız zaman kulağınızdaki çift atışla içinizdeki bir sesin Allah kelimesini terennüm ettiğini yaşayacaksınız. Bu Allah'la kesintisiz bir beraberlik demektir. Allah ile beraberliğin temelinde zikir vardır. Allah kelimesini tekrar etmek, insanın kalbine Allah'ın katından rahmet nurlarının, önce %2 rahmet nuru, sonra salavat nurlarının, fazl-ı nurlarının ulaştığı bir müessese. Salavata nur diyorsak da realitede salavat nurları taşıyıcı nurlardır. Rahmet nurlarını taşıyan ve fazl-ı nurlarını taşıyan nurların adı, taşıyıcı nurların adı salavattır. Sevgili kardeşlerim, nefsinizin kalbi başlangıçta %100 afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar vesaire. Ama Allah'ın o muhteşem dengesi ruhunuzla tamamlanmaktadır. Ruhunuz da %100 hasletlerle doludur. Yani Allah'ın bütün emirlerini yapmayı dileyen, yasak ettiği hiçbir şeyi de yapmak istemeyen bir hüviyet taşır ruhunuz. Nefsiniz ise Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, onları asla yapmak istemeyen ama yasak ettiği bütün
yanlışları işlemek isteyen bir hüviyet taşır. İşte nefsiniz bu negatif hüviyetle, ruhunuz da pozitif hüviyetle dengeyi sağlar. Ne demek istiyoruz? Biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık diyor Allah-u Teala. Yani hep denge. Ne kadar küfte, o kadar ekmek. Ne kadar negatif faktör, o kadar pozitif faktör. Birbiriyle tam dengede, terazinin iki tarafı dengede olacak daima. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın ihtişamına bir göz attığınız zaman saniyenin sonsuzda biri kadar bir zaman parçasında Allah Teala 100 milyar galaksi ve bu 100 milyar galaksinin her birinde 100 milyar yıldızı oluşturuyor. Allah'ın yaratma kudretine nasıl hayran olmazsınız sevgili kardeşlerim? Bu yaratılan kainat bir sonsuzluk. 100 milyar galaksi. Her galakside 100 milyar yıldız. Bu sonsuzluğun içindeki o yıldızlardan bir tanesi de bizim şu dünyamız. Ey benim sevgili kardeşlerim, bütünün içinde dünyamızın ne kadar küçük bir parçacık olduğunu idrak ediyor muyuz? Ya bu dünyanın içinde bizler küçüğün ne kadar daha küçüküz? Netice itibariyle bir mahluk olduğumuzu, yani Allah-u Teala tarafından halk edilen, yaratılan bir yaratık olduğumuzu hiç unutmayalım. Hepsi bu kadar. Bize hayat veren Rabbimize de her zaman hamd edelim, şükredelim. Dünyada verilen bu gezegende bizleri hayata getirmiş. Hayattayız, canlıyız. Peki mutlu muyuz? Eğer bize sorarsanız mutluyuz sevgili kardeşlerim. Allah ile ilişkimiz 24 saat boyunca devam eder. O ilişki varsa böyle bir insanın mutlu olmaması mümkün değildir. Neden? 24 saat ilişki demek kesintisiz bir zikrin sahibi olmak demek. Zikir varsa Allah'ın katından kesintisiz bir şekilde salavat nurları, fazılları taşırlar. O fazıllar kesintisiz bir şekilde nefsimizin kalbine ulaşır. Hep yenileri gelir. Devamlı yenilenir, tazelenir. Ve bu tazelik hiç bitmez. Fikir yaptığınız zaman kendinizi mutlu hissedersiniz sevgili kardeşlerim. Çünkü zikir Allah ile olan irtibatınızda oradan size kadar ulaşan nurlar dizisinin yağmur damlalarına inanılmaz derecede benzer Allah'ın fazıllarının taşıdığı, Allah'ın salavatlarının, salavat nurlarının taşıdığı fazıllar yağmur damlalarına inanılmaz bir şekilde benzer. Kalp gözünüz açıldığı zaman gerçekten yağmur mu yağıyor yoksa fazıllar mı iniyor? Ayırt edemezsiniz. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki. İşte
bu güzelliği yaratan Allah'a hayran olmamak, onu tanıdıkça, yaşadıkça, özellikle daimi zikre ulaştıktan sonra mümkün değildir. Ona aşık olmak, daha ötesinde hayran olmak. Ondan sonra da her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor diyeceksiniz. Biz öyle diyoruz. Sevgili kardeşlerim, unutmayın ki hepiniz sevilirsiniz. Allah Teala en azdan en çoka bütün insanları sever. Herkesi ayrı ayrı sever. İnsan olarak yaratmıştır. Ona ruhundan üfürmek lütfunda bulunmuştur. Onu o üfürdüğü ruhla kainattaki bütün mahlukatın üstüne çıkarmıştır. Unutmayın sevgili kardeşlerim. Tüm kainat içerisinde sadece insan adı verilen bu mahluka Allah Teala ruhundan üfürmüş. Şeytanın insanı çekememesinin, ondan nefret etmesinin, ondan intikam almak istemesinin arkasında bu gerçek yatar. Adem Aleyhisselam'ı topraktan yaratan Allah Teala ona hayat verdiği zaman bu hayatı ruhundan üfürmek suretiyle verdi. Ama bu hayatın verilmesi, ruh üflendiği an hayatın verilmesi, ruh üfürüldüğü için mi, bir başka ifadeyle ruh mu hayat verir? Hayır, ruh hayat vermez. Allah hayat verir. Hayatta olmak başka şeydir. Allah'ın ruhuyla teçhiz edilmek başka şeydir. Allah bütün insanlara ruhundan yürüdü. Hiç kimse ruh üfürülmeden insan hüviyetinde olamaz. Ve insandan başka hiçbir mahlukada Allah Teala ruhundan üfürmez. Ne cinlerde, ne hayvanlarda, ne kuşlarda, ne balıklarda, denizde, karada, havada yaşayan hiçbir canlıda, zahiri alemde de, berzah aleminde de, gayb aleminde de ruh yoktur. Ruh sadece insan adlı bu yaratığa aittir. Bu sebeple insan eşrefi mahlukattır. Mahlukat, mahluk kelimesinin, yani yaratılan kelimesinin çoğulu. Yaratılanların en şereflisidir Allah'ın katında. İşte eşrefi mahlukat olmak. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki, bu güzelliği gördüğünüz zaman onu yaratanı düşünürseniz ona hayran olmamanız mümkün değildir. Şu iki tane gözü yaratan Allah Teala, gözler arasında, iki bir çift göz arasında öyle bir irtibat kurmuş ki, derinliği iki tane gözden birden baktığınız zaman yakalayabilirsiniz.
Tek gözünüze baktığınız zaman derinlik müessesesi kaybolmuştur. İki gözünüze baktığınız zaman odak noktası gözün iki tanesinin birden bakışıyla devreye genişlik, uzunluk ve derinlik vasıflarını verir. Yükseklik de bunun içinde tabii. Ama tek gözle baktığınız zaman derinliği hissedemezsiniz. Derinlik iki gözün odak noktasıyla diğer görüntünün ayrıcalıkları birbirini tamamlarlar. Uzaklığı, mesafeyi iki gözle tayin etmek söz konusu. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkinizde sevgi adı verilen faktör başrol oynar. Bir taraftan da insanların şeytanla ilişkileri söz konusudur. Şeytan herkese musallat olur. Herkesi yanlış hareketler yapmaya, ikna etmeye çalışır. Yani Allah'ın emrettiği fiilleri engellemeye çalışır iblis. Allah'ın yasak ettiği fiilleri ise o kişinin gerçekleştirmesi için her şeyi yapar. O kişinin işlemesi için. Çünkü iblisin istediği şey bütün insanların Allah'ın emirlerini yerine getirmeyerek derecat kaybetmeleri, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleyerek yine derecat kaybetmeleridir. Neden öyle olmasını istiyor? Çünkü o zaman insanlar da iblisle beraber cehenneme gidecekler. Öyleyse Allah'ın yolunda olanlar, Allah'a çok hamd edin, çok şükredin ki sizler cennete gidecek olanlarsınız. Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda cenneti hak ettiniz, birinci kat cennet. Bir insan düşünün, aklı başına gelmiş, Allah'a ulaşmayı dilemiş ama ertesi gün ölmüş. O kişi kıyametten sonra mutlaka cennete girecektir. Birinci kat cennet onundur. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş fakat mürşidine de ulaşmış, tabi olmuş, arkasından ölmüş. Onun makamı ikinci kat cennettedir. Bir üçüncü kişi Allah Teala mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen, mürşidine ulaşıp tabi olan bir kişinin ruhu kendisinden ayrılıp Allah'a doğru seyrisülük yapan kafirenin içine gireceği cihetle o kişinin yeterli ömrü varsa, yani 7-8 aylık bir ömür, Allah Teala mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracaktır. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayacaktır. Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Ulaştırırsa ne olur? Ulaştırırsa o kişi 3. kat cennetin sahibi olur. Böyle olan bir kişi öldü, kıyametten sonra gideceği yer 3. kat cennettir. Nasıl 7 kat gökler varsa, 7 kat yerler varsa, nasıl dünyanın da 7 tane katmanı varsa, bütün sistemler 7'li bir dizayn gösterir. Sevgili kardeşlerim, işte böyle bir dizayn. İşte öyle bir şey. Allah Teala en üstün varlık olarak, en şerefli mahluk olarak insanı yaratmıştır.
En şerefli olmasının sebebi Allah'ın kendisine üflediği ruhtur. Sadece insan adı verilen mahluk Allah'ın ruhuna meskendir. Sevgili kardeşlerim, başka bir mahlukta Allah'ın ruhu yok. وَنَفَاهَا اِهِ مِنْ رُوْهِهِ diyor Allah Teala. Ben ona ruhumdan üfürdüm. İşte üfürülen bir ruhla üçlü oluşmuş. Bir nefsi var kişinin, %100 afetlerden oluşan. Bir ruhu var, o üfürülen ruh Allah'tan geldiği cihetle %100 Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek üzere dizayn edilmiş, yasak ettiği hiçbir fiili işlememek üzere dizayn edilmiştir. Dengenin kurulması için ne lazım? Bunun tam zıttı bir şey lazım. İşte Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, yasak ettiği her fiili de işlemeye çalışan bir de azgın nefsiniz var. Herkesin nefsi başlangıçta Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, yasak ettiği bütün fiilleri işlemek isteyen bir özellik taşır. Sonra onu mürşidinize tabi olmak suretiyle nefs teskisi adı verilen bir sistemle terbiye edeceksiniz. Nefsinizin afetlerinin yerini Allah'ın gönderdiği baştan %2 rahmet nuru, bunlar öncü kuvvetler, mürşide tabiyeti de oluşturmadan evvelki bir olgu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği zaman Allah'ın göğsünü mutlaka yarar, göğsünden kalbine bir nur yolu açar ve %2 rahmet nurunu o kişinin kalbine mutlaka gönderir. Bu bir açılış merasimidir. Geri kalan nurlar bundan sonra kalbe girecektir. Bundan sonra o kalp yeni bir hüviyet kazanacaktır. İşte o hüviyet sevgili kardeşlerim, nefsin kalbinin Allah'ın zikriyle ve haktan inen nurla aydınlanmasıdır, ferahlanmasıdır. Allah Teala diyor, Allah'ın zikriyle ve haktan inen nurla huşuya ulaşmak zamanı daha gelmedi mi? İşte insanlardan her kim Allah'a ulaşmayı kalpten bir dilekle dilerse Allah'ın yardımını mutlak surette alır. Allah bu kişiyi mürşit sevgisi vererek hacet namazı kılmak ihtiyacına ulaştırır. Bu kişi öyle bir gün gelir ki mürşit sevgisiyle yanar, hasretiyle yanar. Mutlaka mürşidini görmek isteyerek boy abdestini alır, hacet namazını kılar. Hacet namazı biliyorsunuz, en güzel Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece kılınır. Ama her gece kılınır. Kılınma zamanı ise gece yarısından sonraki devredir. Şafağa kadar geçen devrede kılınır. Gece yarısından sonra şafak dökene kadar geçen devrede kılınır. 4 rekatlık bir namazdır. 1. rekatta Fatiha'dan sonra üç defa
Ayetel Kürsi okunur. Ondan sonra Fatiha'dan sonra ikinci, üçüncü, dördüncü rekatlarda İhlas, Velak, Nas okunur. Sonuç mu? Sonuç mutlaka Allah'ın o kişiye, ben yaşat makamını görmek istiyorum diye duada bulunan bu kişiye, Allah Teala belki o gece değil ama kişiye eğer cevap alamasa devam edecektir. Allah Teala mutlaka o kişi gerçekten mürşidine ulaşmak istiyorsa mürşidini gösterecektir. Tabiiyet devrin imamının ruhunun o kişinin başının üzerine gelmesini veya de paralel olarak o kişinin başının üzerinde yer almasını temin eder. O kişinin ömrü boyunca o ruh onu terk etmeyecektir. Başının üzerinde hep bulunacaktır. Sonra Allah Teala aynı anda o kişinin kalbine iman kelimesini yazar. Önemli mi? Çok önemli. Çünkü kalbe yazılan iman kelimesi Allah'ın katından gelen rahmet, fazl ve salavat nurlarından fazılları kendisine çeker. Bir manyetik alan vücuda getirir. Baştan nefsin kalbine giren %2 rahmet nurunun öncü kuvvetin arkasından gelen fazıllar ancak mürşide taviyetten sonra kalbe ulaşabilir. Kalbe yazılan iman kelimesi çekim gücünü oluşturur ve o iman kelimesinin çekimi sebebiyle fazıllara karşı duyarlıdır. Nefsin kalbine ulaşan rahmet, fazl ve salavat nurlarından fazıllar nefsin kalbindeki iman kelimesine ulaşıp iman kelimesine yapışmaya başlanır. Bu rakam yüzde itibariyle %7'yi bulunca ruh birinci gök katına ulaşır. %7'lik fasılalarla gök katlarının birbiri ardından gerçekleşmesi birbirine paralel bir seyir takip eder. Her gök katında nefsin kalbine %7 fazıl nuru yerleşecektir. Neticede 7. gök katının 7 tane alemi geçildikten sonra nefsin kalbinde 7 defa %7 fazıl birikimi yani %49 fazıl birikimi gerçekleşir.

Sevgili kardeşlerim, %2 rahmet nuru, %49 fazla birikimi o kişinin nefsinin kalbine, %51 yani yarıdan biraz daha fazla nurla doldurur. Bu Allah'ın hediyesidir. Herkes bu noktaya Allah Teala tarafından bir hiç karşılığı olarak ulaştırılır. Yani bir insanın nefsinin kalbinde %51 nura ulaşma işlemi o kişinin Allah'a ulaşma talebi üzerine Allah tarafından gerçekleştirilir. Böyle bir dizaynda ne görüyoruz sevgili kardeşlerim? Böyle bir dizaynda Allah'ın bizi ne kadar çok sevdiğini görüyoruz. Düşünün ki mutluluk %100 mutluluk, nefsin kalbinin %100 nurlarla dolmasına bağımlıdır. Bunun yarısını, hatta yarıdan biraz fazlasını, %51'ini Allah Teala bizlere o kadar çok bizleri seviyor ki bedava vermektedir. Yani sadece bir talep. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur? Eğer kalbimden değilse bu talep, bu talebimi kalbimden yap. Kalpten bir taleple sana ulaşayım. Kalbimden eğer talepte bulunuyorsam, ne olur Yüce Allah'ım, benim de ruhumu sana ulaştır. Benim de kalbimi %51 nurlarla doldur. Yarıdan daha fazla nurlarla doldur. İşte bu talebi kalpten söyleyen hiç kimsenin geri çevirmesi mümkün değildir. Neden kalpten olmasını istiyor? Allah Teala bunun bir oyun ve eğlence olmasını istemez. Eğer talep varsa bunun ciddi bir şekilde Allah Teala'dan istenmesi söz konusudur. Allah Teala talebin kalpten olup olmadığını bir anda elbette anlar. Ve de ona göre davranır. Kalptense talep mutlaka başlangıçtaki %2 rahmet nuru arkasından da %49 7 defa %7 fazlalık göndererek kişinin her %7'de bir gök katı yükselen ruhunu 7. katta 7 tane alemden geçirerek 7. katın 7. aleminde zikirlerini tamamlatarak onlara o ruhların zikirlerinin tamamlamasını sağlayarak Zetetin Müta'dan dikey bir yolculukla kendi zatına ulaştırır Allah Teala. Ve o ruhlar Allah'ın zatında yok olurlar. Nereden gelmişti ruh? Allah'tan gelmişti. Nerede yok oldu? İfna oldu. Allah'ın zatında. İşte bu ruhun Allah'ın zatına ulaşmasıyla Allah'ın zatında yok olması birbirini takip eder. Ruh zaten Allah'ın ruhudur. Ait olduğu yere geri dönmüştür. Allah'ın zatı sonsuz bir ruh alışverişi içindedir. Günde kim bilir kaç bin kişi bu dünyada verilen gezegende sadece ölür. Hepsinin ruhu, eğer o kişinin ruhu daha evvel Allah'a gitmediyse, hepsinin ruhu aynı anda Azrail Aleyhisselam'ın melekleri tarafından Allah'a ulaştırılır. Sonsuz sayıda insan, sonsuz sayıda melek. Ve tek bir Allah. Sevgili kardeşlerim, Allah sizi seviyor. Sevmeseydi insan olarak yaratılmazdınız. İşte insan olarak yaratılmak öylesine muhteşem bir olay ki sadece insan adı verilen bu mahlukunun bir tek dileğiyle Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum tarzındaki kalpten bir dileğiyle Allah-u Teala talebi mutlaka gerçekleştiriyor ve o kişiye
nefsinin kalbini %51 nurlara gark ederek dünya mutluluğunun yarısını yaşamasını temin ediyor. Kalbimize ulaşan fazıllar Allah'ın bütün emirlerini yapmaya, yasak ettiği fiilleri asla işlememeye yönelik olarak yaratılmıştır. Nefsimizin kalbini dolduran afetler ise ondan önce dolduran afetler. Nefs tezkiyesine başlamadan önce nefsimizin kalbi %100 afetlerle doludur. Afetlerse Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, asla onları gerçekleştirmek istemeyen, Allah'ın yasak ettiği fiilleri de mutlaka işlemek isteyen bir özelliğin sahibidir. Öyleyse ne yapmıştır Allah Teala? Başlangıçta nefsimizle ruhumuz arasındaki denge nasıl? Nefsimiz %100 afetlerle dolu, ruhumuz %100 hasletlerle dolu. Denge tamam. Ama ruhumuz Allah'a ulaştı. Allah'ın ruhunu Allah'a iade ettik, gönderdik. Geriye nefsimiz kaldı. Nefsimizin kalbinde Allah Teala aynı dengeyi sağlıyor. Nefsimizin kalbi %100 afetlerle doluyken nefs tezkiyesi yoluyla nefsin kalbine Allah Teala %49 fazıl, %2 rahmet olmak üzere %51 nuru gönderiyor. Yaklaşık yarı yarıya bir denge. Biraz daha fazla insanın lehine hareket etmiş, azıcık torpil geçmiş.

Şeytanın en çok kızdığı insanlar Allah'a ulaşmayı dileyen insanlardır. Herkesin etrafında birkaç şeytan her zaman vardır. Ve devamlı olarak insana fısıldarlar. Hem de kendi düşüncelerinin tesiri zannettirecek bir özellikle fısıldarlar. İnsanlar onları kendi düşünceleri zannederler. Oysa ki onlar şeytanların o insanın iç dünyasına ulaştırdığı yanlış hedeflerdir. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı diledikten o kişinin ruhunun Allah'a ulaştırılmasına kadar geçen 7-8 aylık devrede şeytanla ilişkinizi Allah Teala kesin olarak önlüyor. Önlediği için kişi Allah'a ulaşmayı dileyen herkes eğer gerçekten dilemişse mutlaka bu paratonerin arkasına saklanır ve mutlaka o kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşır. Peki ulaşırsa ne olur? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman zaten birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Ölse kıyametten sonra ruhu birinci kat cennete girer. Mürşidine tabi olunca Allah'tan sormak kaydıyla. Buna dikkat edilir. Allah'tan mürşidini sorar da onun emrettiği mürşide ulaşırsa tabiyetiyle birlikte ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkar. Bu noktadan sonra ölen bir kişi için ikinci kat cennet garantidir. Ve eğer o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa, o kişinin ruhunu Allah kendisine mutlaka ulaştıracaktır. Sözüme dikkat edin. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayacaktır. Allah ona zikir sevgisini verecektir. Allah ona Allah sevgisini arttıracaktır. O kişi zevkle zikrini yapacak. Ve bu zikir boyunca Allah'ın katından gelen fazıllar yüzdeki rahmet nurundan sonra o kişinin nefsinin kalbini %49 dolduracaktır. İki de fazıla beraber nefsin kalbindeki Allah'ın emirlerini yerine getiren, yasaklarını işlemeyen kesim %51'e ulaşacaktır. Burada bir mutluluk görünüyor sevgili kardeşlerim, yarı yarıya bir mutluluk. İşte bu yarı mutluluk o kişiye dünyadaki en güzel 7-8 ay yaşatılarak Allah Teala tarafından temin edilir. Allah Teala hepinizi çok ama çok seviyor. Bu konunun bütün dünyaca öğrenilmesi ve yaşanması söz konusu olacak. İnsanlar öğrenecekler sevgili kardeşlerim. Yaşamaya başladıkları zamansa bu dünyada sülh ve sükun kurulacak. İşte biz hayattayken bu dünya üzerinde böyle bir dünya sulhunun kurulması mutlaka gerçekleşecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a çok şükredelim, Allah'a çok hamd edelim. Bizleri insan olarak yani kainatın en üstün mahluklar olarak yarattığı için. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz inşallah. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Ve bize mülaki olmayı, ulaşmayı dilemeyenler, bize de melekler indirilmesi veya Rabbimizi görmemiz gerekmez miydi, dediler. Andolsun ki onlar, kendi nefslerinde kibirlendiler ve büyük taşkınlık ederek haddi aştılar. O gün melekleri görecekler. İzin günü mücrimlere müjde yoktur. Ve melekler onlara, size müjde yasak edilerek haram kılınmıştır, diyecekler. Ve onların yaptığı amellerin önüne geçtik. Amellerini boşa çıkardık. Böylece onu, onların amellerini savrulmuş toz zerresi kıldık, değersiz kıldık. İzin günü cennet ehlinin kalacağı yer, en hayırlı ve en güzel dinlenme yeridir. Ve semanın bulutlarla yarıldığı gün, melekler sırayla indirildi. Mülk, izin günü Rahman için haktır ve o gün kafirler için zor bir gündür. Ve o gün zalim ellerini ısırır, keşke Resul'le beraber Allah'a giden bir yol ittihaz etseydim der. Yazıklar olsun, keşke ben filanı o kişiyi dost edinmeseydim. Andolsun ki bana zikir, Kur'an'daki ilim geldikten sonra beni zikirden saptırdı ve şeytan insana yardımı engelleyendir. Ve Resul, ey Rabbim, muhakkak ki benim kavmim bu Kur'an'dan ayrıldı, Kur'an'ı terk etti dedi. Ve işte böylece nebilerin hepsine mücrimlerden düşman kıldık. Ve senin Rabbin hidayete erdiren ve yardımcı olarak kafidir. Ve kafirler, Kur'an ona bir defada bütün toplu olarak indirilmeli değil miydi, dediler. İşte bu, onu Kur'an'ı senin idrakine tespit etmemiz, sabitlememiz içindir. Ve onu kısım kısım tertipleyerek beyan ettik, okuduk. Ve sana hak ile ve en güzel ahsen tefsirle ulaştırdığımızdan, meselelerden başka bir meseleyi sana getirmediler. Cehenneme yüzleri üstü haşredilenler, toplananlar, işte onlar, gideceği mekanı şerli olanlar ve sebilden sapanlar, dalalette kalanlardır. Ve andolsun ki Musa aleyhisselama kitabı Tevrat'ı verdik. Ve onunla beraber kardeşi Harun'u ona vezir, yardımcı kıldık. Bundan sonra ayetlerimizi yalanlayan kavme gidin dedik. Sonra da onları helak ederek yok ettik. Ve Nuh aleyhisselamın kavmi, Resulleri tekzip ettiği, yalanladığı zaman onları suda boğduk. Ve onları insanlara ayet, ibret kıldık. Ve zalimler için elim azap hazırladık. Ve Ad ve Semud kavmini ve Res ashabını, Hazreti Şuayb'ın kavmini ve bunların arasındaki sürede yaşayan birçok nesilleri helak ettik. Ve onların hepsine misaller verdik ve hepsini mahvederek helak ettik. Ve andolsun ki onlar felaket yağmuru yağdırılmış olan kasabaya geldiler. Onu görmediler mi? Hayır, onlar yeniden dirilmeyi ümit etmiyorlardı. Ve seni gördükleri zaman, Allah'ın Resul olarak gönderdiği bu mu diyerek seni ancak alay konusu edinirler. Ona sabretmemiş olsaydık gerçekten neredeyse bizi ilahlarımızdan saptırıyordu. Azabı gördükleri zaman kimin yoldan daha çok saptığını öğrenecekler. Hevasını ilah edinen kişiyi gördün mü? Yoksa sen mi ona vekil olacaksın? Yoksa onların çoğunun İşittiğini veya böylece akıl ettiğini mi sanıyorsun? Onlar sadece hayvanlar gibidir. Hayır, onlar sebilden, yoldan daha çok sapanlardır. Görmedin mi Rabbin gölgeyi nasıl uzattı? Eğer dileseydi elbette onu sakin, sabit kılardı. Sonra da güneşi ona gölgeye delil, yol gösteren kıldık. Sonra da onu yavaş yavaş kısaltarak bize, kendimize çektik. Ve geceyi size libas, örtü yapan ve uykuyu dinlenme zamanı kılan O'dur. ve gündüzü de yayılma, çalışma zamanı yaptı. Ve rüzgarı müjdeleyici olarak rahmetinin önünde gönderen O'dur. Ve biz semadan tertemiz su indirdik. Bu, onunla ölü beldeyi canlandırmamız ve yarattığımız hayvanlardan ve insanlardan çoğunu sulamamız içindir. Ve andolsun ki tezekkür etmeleri için onu, suyu, rahmet, fazl ve salavatı onların aralarında paylaştırdık, açıkladık. Fakat insanların çoğu sadece inkar ederek direndiler. Eğer dileseydik, elbette bütün kasabalara da nezir, uyarıcı gönderirdik. Artık kafirlere itaat etme ve onunla, bu Kur'an ile, onlarla büyük cihatla savaş. Ve iki denizi serbest bırakan O'dur. Biri lezzetli ve tatlı, diğeri tuzlu ve acı. İkisinin arasına berzah, engel kıldı. Böylece onları engelleyerek birbirine karışmalarına mani oldu. Ve sudan beşeri, insanı yaratan O'dur. Sonra ona nesep ve sıhriyet kıldı, verdi. Ve senin Rabbin kadirdir, her şeye gücü yetendir. Ve onlara fayda ve zarar vermeyen Allah'tan başka şeylere tapıyorlar. Ve kafir, Rabbine karşı zahir oldu, şeytana arka çıktı. Ve biz seni sadece müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. De ki, ben sizden onun için, tebliğ için, dileyen kimsenin Rabbine ulaştıran bir yol edinmesinden başka bir ecir, karşılık istemiyorum. Ve ölümsüz olup daima hay, hayatta olana Allah'a tevekkül et, güven ve onu vekil tayin et. Ve onu hamd ile tesbih et. Ve kullarının günahlarından haberdar olması ona kafidir. Gökleri ve arzı, yeryüzünü ve ikisi arasındakileri 6 günde yaratan O'dur. Sonra Rahman arşa istiva etti. Öyleyse onu bundan haberdar olana Cebrail aleyhisselama sor. Ve onlara Rahman'a secde edin dendiği zaman, Rahman nedir? Senin bize emrettiğin şeye mi secde edeceğiz? Dediler. Ve bu emir sadece onların nefretlerini arttırdı. Gökte burçlar kılan o Allah mübarektir, şanı yücedir. Ve orada bir kandil ve aydınlatıcı olarak ayı kıldı. Ve tezekkür etmek veya şükretmek isteyenler için gece ve gündüzü karşılıklı ard arda kılan, birbirini takip ettiren O'dur. Ve Rahman'ın kulları yeryüzünde tevazuyla yürür. Ve onlara cahiller hitap ettiği, laf attığı zaman selam derler. Ve onlar geceyi Rablerine secde ve kıyam ederek ayakta durarak geçirirler. Ve onlar, Rabbimiz, cehennem azabını bizden uzaklaştır. Muhakkak ki onun azabı daimi helak edicidir derler. Muhakkak ki o kötü bir karargah, kötü bir ikamet yeridir. Ve onlar infak ettikleri zaman israf etmezler ve kısmazlar, cimrilik etmezler. Ve bu ikisi arasında orta bir yol tutarlar. Ve onlar Allah ile beraber başka bir ilaha tapmazlar. Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı kişiyi haklı olmadıkça öldürmezler ve zina yapmazlar. Ve kim bunları yaparsa günah cezasıyla karşılaşır. Kıyamet günü onun azabı kat kat artar ve orada alçaltılmış olarak ebediyen kalır. Ancak kim mürşidi önünde tövbe eder, böylece kalbine iman yazılıp imanı artan mümin olur ve salih amel, nefs tezkiyesi yaparsa, o takdirde işte onların Allah seyyiatlerini, günahlarını hasenata, sevaba çevirir. Ve Allah gafurdur, günahları sevaba çevirendir, rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Ve kim mürşidi önünde tövbe eder ve salih amel, nefs tezkiyesi işlerse, o takdirde muhakkak ki o, tövbesi kabul edilmiş olarak Allah'a ulaşır, hayattayken ruhu Allah'a ulaşır. Ve onlar yalancı şahitlik yapmazlar. Ve boş sözle karşılaştıkları zaman vakarla, kerim olarak geçip giderler. Ve onlara Rablerinin ayetleri hatırlatıldığı zaman onlara ayetlere karşı kör ve sağır olmazlar. Ve onlar, Rabbimiz, eşlerimizden ve zürriyetimizden bize göz aydınlığı bağışla ve bizi muttakilere, takva sahiplerine imam kıl derler. İşte onlar sabırlarından dolayı cennette yüksek makamlarla mükafatlandırılırlar. Ve orada tahiyyet, selamet dilekleriyle ve selamla karşılanırlar. Orada ebedi kalıcılardır. Ne güzel bir karargah ve ne güzel ikamet yeridir. Onlara, Rabbim, dualarınız olmasa size değer vermez. Oysa siz yalanlamıştınız. Fakat azap kaçınılmaz olacak, de. Şuara Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 227 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ta, sin, mim. Bunlar Kitab-ı Mübin'in ayetleridir. Onlar mümin olmuyorlar diye neredeyse kendini helak edeceksin. Eğer dileseydik gökten onlara ayet indirirdik. Böylece onların boyunlarını gölgelerdi de hükmü altına alırdı da ona itaat ederlerdi. Ve Rahman'dan hiçbir yeni zikir, emir gelmez ki ondan yüz çevirmiş olmasınlar. Böylece onlar yalanladılar. Fakat alay etmiş oldukları şeyin haberleri onlara yakında gelecek. Onlar yeryüzünü görmediler mi? Orada çeşit çeşit çiftlerin hepsinden nicelerini nice bitkiler yetiştirdik. Muhakkak ki bunda elbette ayet vardır. Ve fakat onların çoğu mümin olmadılar. Ve muhakkak ki senin Rabbin elbette azizdir, yücedir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Ve Rabbin Musa aleyhisselama zalimler kavmine gitmesi için nida etmişti. Firavun kavmi hala takva sahibi olmuyorlar mı? Musa aleyhisselam, Rabbim, muhakkak ki ben beni tekzip etmelerinden, yalanlamalarından korkuyorum dedi. Ve göğsüm daralıyor ve dilim dönmüyor. Bunun için Harun'a gönder. Ve onlara göre ben günahkarım. Bu yüzden beni öldürmelerinden korkuyorum. Allahü Teala, hayır, haydi ayetlerimizle ikiniz birden gidin. Muhakkak ki biz sizinle beraber işitenleriz dedi. Haydi, Firavun'a ikiniz gidin ve böylece ona muhakkak ki biz alemlerin Rabbinin resulleriyiz deyin. Beni İsrail'i, İsrailoğullarını bizimle beraber gönder. Seni biz çocukken içimizde himaye edip yetiştirmedik mi? Ve ömrünün birçok yılında içimizde kalmadın mı? Dedi. Ve sen yapacağın işi yaptın, cinayet işledin. Ve sen kafirlerdensin. Musa aleyhisselam, onu yaptığım zaman ben dalalette olanlardandım dedi. O zaman sizden korktuğumdan dolayı kaçtım. Fakat Rabbim bana hikmet bağışladı. Ve beni mürselinlerden, gönderilen elçilerden kıldı. Ve bu bana lütufta bulunduğun nimet, beni İsrail'i, İsrailoğullarını senin köle yapmandır. Firavun, alemlerin Rabbi nedir, ne demektir dedi. Musa aleyhisselam, eğer yakîn hasıl ederek inananlarsanız, o göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir dedi. Firavun etrafındakilere, işitmiyor musunuz dedi. Musa aleyhisselam, sizin ve sizden evvelki atalarınızın da Rabbidir dedi. Firavun, muhakkak ki size gönderilmiş olan Resulünüz mutlaka mecnundur, delidir dedi. Musa aleyhisselam, eğer akletmiş olsanız, şarkın ve garbın, doğunun ve batının ve ikisi arasındakilerin de Rabbidir dedi. Firavun, Eğer gerçekten benden başka bir ilah edinirsen, seni mutlaka zindana atılanlardan kılarım. Musa aleyhisselam, sana apaçık bir şey getirsem de mi? Dedi. Firavun, öyleyse sen sadıklardan, doğru söyleyenlerden isen onu getir, dedi. Bunun üzerine Musa aleyhisselam asasını attı. O zaman o apaçık gerçek bir yılan oldu. Ve elini çıkardı, işte o zaman onu seyredenler için o bembeyaz nurlu oldu. Firavun etrafındaki ileri gelenlere, muhakkak ki bu gerçekten bilgin bir sihirbazdır, dedi. Sizi sihriyle yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Bu takdirde ne emredersiniz? Onu ve kardeşini beklet ve şehirlere toplayıcılar gönder, dediler. Bilgin, alim sihirbazların hepsini sana getirsinler. Böylece sihirbazlar, bilinen bir günün belli bir vaktinde bir araya getirildiler. Ve insanlara, siz toplandınız mı denildi. Eğer onlar galip gelirlerse o zaman biz sihirbazlara tabi oluruz. Sihirbazlar Firavun'a geldikleri zaman, eğer biz galip gelirsek gerçekten bize mutlaka bir ecir, mükafat var mı dediler. Firavun, evet muhakkak ki siz o zaman bana yakınlardan olacaksınız dedi. Musa aleyhisselam onlara, atacağınız şeyi atın dedi. Böylece iplerini ve asalarını attılar. Ve Firavun'un izzeti için muhakkak ki galip gelenler elbette bizleriz dediler. Sonra Musa aleyhisselam asasını attı. İşte o zaman o Musa aleyhisselamın asası onların uydurdukları şeyleri yutuyordu. O zaman sihirbazlar hemen secde ederek yere kapandılar. Alemlerin Rabbine iman ettik dediler. Musa aleyhisselam ve Harun aleyhisselamın Rabbine iman ettik. Firavun, benim size izin vermemden evvel siz ona iman ettiniz. Muhakkak ki o size sihri öğreten büyüğünüz, ustanız. Artık yakında elbette bileceksiniz. Ellerinizi ve ayaklarınızı mutlaka çaprazlama kestireceğim. Ve sizin hepinizi mutlaka astıracağım dedi. Önemli değil. Muhakkak ki biz Rabbimize dönücüleriz, dönecek olanlarız dediler. Muhakkak ki biz müminlerin ilki olduk diye Rabbimizin hatalarımızı mağfiret etmesini umuyoruz, istiyoruz. Ve Musa aleyhisselama, kullarımla gece yola çık. Muhakkak ki siz takip edilecek olanlarsınız diye vahyettik. Bunun üzerine Firavun şehirlere toplayıcılar gönderdi. Ve muhakkak ki bunlar gerçekten sayıları az olan küçük bir grup. Ve muhakkak ki onlar gerçekten bizi çok öfkelendiren, bize karşı çok öfke duyan bir toplum. Ve muhakkak ki biz gerçekten sakınılan, korkulan bir topluluğuz. Böylece biz onları Firavun ve kavmini bahçelerden ve pınarlardan çıkardık. Ve hazinelerden ve kerim, ikram edilmiş yüksek makamlardan çıkardık. İşte böylece onlara, onların ülkesine İsrailoğullarını varis kıldık. Böylece doğuya doğru, Kızıldeniz'e doğru onların peşine düştüler. İki topluluk birbirini gördüğü zaman Musa aleyhisselamın ashabı gerçekten bize yetiştiler dediler. Musa aleyhisselam, hayır, muhakkak ki Rabbim benimle beraber. O beni hidayete, kurtuluşa ulaştıracaktır dedi. O zaman Musa aleyhisselama asanı denize vur diye vahyettik. Hemen deniz infilak etti, patlayarak yarıldı ve ikiye ayrıldı. Böylece her parça büyük ve yüksek dağ gibi oldu. Ve diğerlerini de oraya yaklaştırdık. Ve Musa aleyhisselamı ve onunla beraber olanların hepsini kurtardık. Sonra diğerlerini denizde boğduk. Muhakkak ki bunda gerçekten ayet, ibret vardır. Fakat onların çoğu mümin olmadılar. Ve muhakkak ki senin Rabbin, işte o elbette azizdir, yücedir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Ve onlara İbrahim aleyhisselamın haberini tilavet et, oku. Babasına ve onun kavmine, taptığınız şey nedir demişti. Biz putlara tapıyoruz. Böylece onlara devamlı ibadet edeceğiz dediler. İbrahim aleyhisselam, dua ettiğiniz zaman sizi işitiyorlar mı dedi. Yoksa size fayda veya zarar veriyorlar mı? Hayır, babalarımızı böyle yapıyor, ibadet ediyor bulduk dediler. İbrahim aleyhisselam, öyleyse taptığınız şeylerin ne olduğunu gördünüz mü dedi. Siz ve sizin geçmişteki babalarınızın taptığı şeyleri. Muhakkak ki onlar benim için düşmandır ama alemlerin Rabbi hariç. Beni yaratan da, hidayete erdiren de O'dur. Ve beni yediren ve içiren O'dur. Ve hastalandığım zaman bana şifa veren O'dur. Ve beni öldürecek, sonra da beni diriltecek olan O'dur. Ve din günü, benim hatalarımı mağfiret etmesini umduğum O'dur. Rabbim, bana hikmet bağışla ve beni salihlere dahil et. Ve beni sonrakilerin lisanlarında sadık kıl, sonraki nesiller arasında benim anılmamı sağla. Ve beni nimetlendirmiş cennetinin, naim cennetinin varislerinden kıl. Ve babamı mağfiret et. Muhakkak ki o dalalette kalanlardan oldu. Ve beyaz günü, yeniden dirilme günü, kıyamet günü beni mahzun etme. Çocukların ve malın fayda vermediği gün beni utandırma. Allah'a selim, selamete ermiş kalple gelenler hariç. Ve cennet takva sahiplerine yaklaştırıldı. Ve cehennem azgınlara, azgınlar için bariz olarak gösterildi. Ve onlara tapmakta olduğunuz şeyler nerede denildi. Allah'tan başka ilahlarınız size yardım ediyorlar mı? Edebiliyorlar mı veya kendilerine yardım edebiliyorlar mı? Onlar putperestler ve azgınlar oraya cehenneme yüzüstü burunları yere sürtünerek atılırlar. Ve iblisin ordularının hepsi. Onlar taptıkları şeyler ve onlara tapanlar orada hasım olarak düşmanca çekişerek dediler ki, Allah'a yemin olsun ki biz mutlaka apaçık bir delalet içindeydik. Alemlerin Rabbi ile sizi putları bir tutuyorduk. Ve bizi mücrimlerden, hidayete mani olanlardan başkası dalalette bırakmadı. Artık bizim için bir şefaatçi yoktur. Ve bizim için sadık bir dost yoktur. Oysa bizim için keşke bir kere daha dünyaya dönüş olsaydı. O zaman biz müminlerden olurduk. Muhakkak ki bunda elbette bir ayet, İbret vardır. Fakat onların çoğu buna rağmen mümin olmadılar. Ve muhakkak ki senin Rabbin, o azizdir, yücedir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Nuh'un kavmi, mürselinleri, resulleri tekzip ettiler, yalanladılar. Onların kardeşi Nuh aleyhisselam onlara, takva sahibi olmuyor musunuz demişti. Muhakkak ki ben sizin için emin bir Resulüm. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana itaat edin. Ve ona tebliğe karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim sadece alemlerin Rabbine aittir. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun, Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana itaat edin. Sana en basit insanlar tabi olduğuna göre biz de mi sana inanalım dediler. Onların yapmış oldukları şey hakkında benim ilmim, bilgim yoktur dedi. Onların hesabı sadece Rabbime aittir. Keşke farkında olsanız. Ve ben müminleri tard edici, kovacak değilim. Ben sadece apaçık bir nezirim, uyarıcıyım. Dediler ki, ey Nuh, eğer sen gerçekten bizi uyarmaktan vazgeçmezsen, sen mutlaka taşlananlardan olacaksın. Nuh aleyhisselam, "Rabbim, muhakkak ki kavmim beni tekzip etti, yalanladı," dedi. Bu durumda benimle onların arasını öyle bir açışla aç ki ve böylece beni ve müminlerden benimle beraber olanları kurtar. Böylece onu ve onunla beraber olanları dolu bir gemi içinde kurtardık. Sonra biz onların arkasında kalanları, gemiye binmeyenleri boğduk. Muhakkak ki bunda mutlaka bir ayet, ibret vardır. Ve onların çoğu mümin olmadılar. Allah'a ulaşmayı dilemediler. Ve muhakkak ki senin Rabbin, elbette o azizdir, yücedir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Ad kavmi, mürselleri, gönderilen resulleri tekzip etti, yalanladı. Onların kardeşi Hud aleyhisselam onlara, "Siz takva sahibi olmayacak mısınız? Allah'a ulaşmayı dilemeyecek misiniz?" demişti. "Muhakkak ki ben sizin için emin bir Resulüm. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun, Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana itaat edin. Bana tabi olun. Ve ona tebliğime karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim sadece alemlerin Rabbine aittir. Bütün yüksek tepelere ayet eserler bina ederek abesle mi iştigal ediyorsunuz? Boşuna mı uğraşıyorsunuz? Ve bu dünyada ebedi kalacağınızı umarak yapıtlar ediniyorsunuz. Ve yakaladığınız zaman cebirle, zorbalıkla yakaladınız, zulmettiniz. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana itaat edin, bana tabi olun. Ve bildiğiniz, sizlere öğrettiği şeylerle size yardım eden Allah'a karşı takva sahibi olun, Allah'a ulaşmayı dileyin. Size hayvanlar ve oğullarla yardım etti ve bahçelerle ve pınarlarla. Muhakkak ki ben azim günün, kıyamet gününün azabının sizin üzerinize olmasından korkarım. Sen bize vaaz etsen de veya vaaz edenlerden olmasan da bizim için eşittir," dediler. Bu ancak evvelkilerin hulukundan, yaratmalarından, uydurmalarından başka bir şey değildir. Ve biz azaplandırılacak değiliz. Böylece onu tekzip ettiler, yalanladılar. Biz de bu sebeple onları helak ettik. Muhakkak ki bunda mutlaka bir ayet, ibret vardır. Ve onların çoğu mümin olmadılar, Allah'a ulaşmayı dilemediler. Ve muhakkak ki senin Rabbin elbette o azizdir, yücedir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Semud kavmi de mürselleri, gönderilen resulleri tekzip etti, yalanladı. Onların kardeşi Salih aleyhisselam da onlara, "Siz takva sahibi olmayacak mısınız? Allah'a ulaşmayı dilemeyecek misiniz?" demişti. "Muhakkak ki ben sizin için emin bir Resulüm. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana itaat edin, bana tabi olun. Ve ona tebliğime karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim sadece alemlerin Rabbine aittir. Siz burada bulunduğunuz yerde emin olarak bırakılacak mısınız? Bahçelerde ve pınarlarda. Ve ekinler, çiçekleri açılmış hurmalıklar. Ve dağlardan maharetle evler oyuyorsunuz, yontuyorsunuz. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana itaat edin. Bana tabi olun. Ve müsriflerin, haddi aşanların emrine itaat etmeyin. Onlar, müsrifler, yeryüzünde fesat çıkarırlar ve ıslah etmezler. Sen sadece büyülenenlerdensin," dediler. "Sen bizim gibi bir insandan başka bir şey değilsin. Öyleyse eğer sen sadıklardan isen bize bir ayet, mucize getir." Salih aleyhisselam, "İşte bu dişi deve, su içme hakkı onun. Bilinen, belirlenen günlerde de su içme hakkı sizin," dedi. "Ve ona kötülükle dokunmayın. Dokunursanız o zaman büyük günün azabı sizi alır yakalar. Buna rağmen onu kestiler, sonra da pişman oldular. Böylece onları azap aldı, yakaladı. Muhakkak ki bunda mutlaka bir ayet, ibret vardır. Ve onların çoğu mümin olmadılar, Allah'a ulaşmayı dilemediler. Ve muhakkak ki senin Rabbin elbette o azizdir, yücedir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Lut aleyhisselamın kavmi de mürselleri, gönderilen resulleri tekzip etti, yalanladı. Onların kardeşi Lut aleyhisselam da onlara, ''Siz takva sahibi olmayacak mısınız? Allah'a ulaşmayı dilemeyecek misiniz?'' demişti. ''Muhakkak ki ben sizin için emin bir Resulüm. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun, Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana itaat edin, bana tabi olun. Ve ona tebliğime karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim sadece alemlerin Rabbine aittir. Siz alemlerden, insanlardan erkeklere mi gidiyorsunuz, yaklaşıyorsunuz? Ve Rabbinizin sizin için yarattığı zevcelerinizi, eşleriniz olan kadınlarınızı bırakıyorsunuz. Hayır, siz azgın, haddi aşan bir kavimsiniz. Ey Lut, eğer gerçekten sen bizi uyarmaktan vazgeçmezsen, sen mutlaka yurdundan, ihraç edilenlerden, çıkarılanlardan, kovulanlardan olacaksın, dediler. Muhakkak ki ben sizin amellerinize şiddetle buğz edenlerdenim, kızanlardan, tiksinenlerdenim, dedi. Rabbim, beni ve ehlimi, ailemi ve bana tabi olanları onların yaptıklarından kurtar. Bunun üzerine biz de onu ve ehlini, ailesini ve ona tabi olanları hepsini kurtardık. Geride kalanların içinde bir ihtiyar kadın, Lut aleyhisselamın hanımı hariç. Sonra diğerlerini dumura uğrattık. Nesillerini sona erdirdik. Ve onların üzerine yağmur yağdırdık. İşte bu uyarılanların yağmuru çok kötüydü. Muhakkak ki bunda mutlaka bir ayet, ibret vardır. Ve onların çoğu mümin olmadılar. Allah'a ulaşmayı dilemediler. Ve muhakkak ki senin Rabbin elbette o azizdir, yücedir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Ey ki halkı da mürselleri, gönderilen resulleri tekzip etti, yalanladı. Şuayb aleyhisselam onlara, ''Siz takva sahibi olmayacak mısınız? Allah'a ulaşmayı dilemeyecek misiniz?'' demişti. ''Muhakkak ki ben sizin için emin bir Resulüm. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun, Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana itaat edin. Bana tabi olun ve ona tebliğime karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim sadece alemlerin Rabbine aittir. Ölçüyü ifa edin, mizanınızı eksiye düşürmeyin. Ve muhsirinden, nefslerini hüsrana düşürenlerden, kaybettiği dereceler, kazandığı derecelerden fazla olanlardan olmayın. İstikamet üzere olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kıstası ölçüsüyle tartın, kaybettiğiniz derecelerden daha fazla derece kazanın. İnsanların şeylerinden kısmayın. Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani olarak kazandıkları derecelerin kaybettiği derecelerden az olmasına sebebiyet vermeyin. Ve buna sebep olarak yeryüzünde fesat çıkararak bozgunculuk yapmayın. Ve sizi ve evvelki toplumları yaratana karşı takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin. Sen sadece büyülenmişlerdensin, dediler. Ve sen bizim gibi bir insandan başka bir şey değilsin. Ve biz seni mutlaka yalancılardan zannediyoruz. Öyleyse eğer sen sadıklardan, doğru söyleyenlerden isen, üzerimize gökyüzünden bir parça düşür. Şuayb aleyhisselam, Rabbim sizin yaptıklarınızı çok iyi bilir, dedi. Böylece onu tekzip ettiler, yalanladılar. Bunun üzerine gölge günün azabı onları aldı, yakaladı. Muhakkak ki o azim günün, büyük bir günün azabıydı. Muhakkak ki bunda mutlaka bir ayet, ibret vardır. Ve onların çoğu mümin olmadılar, Allah'a ulaşmayı dilemediler. Ve muhakkak ki senin Rabbin elbette o azizdir, yücedir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Ve muhakkak ki o Kur'an gerçekten alemlerin Rabbinden indirilmiştir. Onu Ruhul Emin Cebrail aleyhisselam indirdi. Nezirlerden, uyaranlardan olman için senin kalbine. Apaçık bir Arap lisanı ile. Ve muhakkak ki o, evvelkilerin kitaplarının sayfalarında mutlaka vardır. Ve Beni İsrail'in ulemasının, alimlerinin onu bilmesi, onlar için bir delil olmadı mı? Ve eğer biz, onu bir kısım acemine, Arap olmayan bir gruba indirseydik. Böylece onlara, onu okusaydı gene de ona iman etmezlerdi, mümin olmazlar, Allah'a ulaşmayı dilemezlerdi. Biz onu mücrimlerin kalplerine işte böyle soktuk, işledik. Onlar elim azabı görmedikçe ona iman etmezler, mümin olmazlar, Allah'a ulaşmayı dilemezlerdi. Böylece o azap onlara ansızın gelir ve onlar farkında olmazlar. O zaman biz bekletilenler, mühlet verilenler olur muyuz dediler. Yoksa onlar azabımızı acele mi istiyorlar? İşte gördün mü, onları senelerce metalandırsak bile. Sonra vaat olundukları şey azap onlara geldi. Onların metalandırıldıkları şeyler onlara fayda vermez, onları müstahni kılmaz. Ve hiçbir kasabayı nezirler olmadıkça ona nezirler göndermedikçe helak etmedik. Hatırla ki biz zalimler, zulmedenler olmadık. Ve onu, Kur'an'ı şeytanlar indirmedi. Ve bu onlara yakışmaz, onların harcı değildir ve onlar buna muktedir olamazlar. Muhakkak ki onlar vahyi işitmekten kesin olarak azledilmiş, men edilmiş olanlardır. Öyleyse Allah ile beraber diğer bir ilaha dua etme. O takdirde azap edilenlerden olursun. Ve en yakının olan aşiretini uyar. Ve müminlerden sana tabi olan kimselere kanatlarını ger. Eğer onlar sana asi olurlarsa, isyan ederlerse o zaman muhakkak ki ben sizin yaptıklarınızdan uzağım de. Ve aziz, yüce ve rahim olan, rahim esmasıyla tecelli eden Allah'a tevekkül et. Onu vekil et ve güven. O, sen kıyam ettiğin zaman seni görür. Ve secde edenler arasında senin dönmeni de görür. Muhakkak ki o, o semidir, en iyi işitendir, alimdir, en iyi bilendir. Şeytanlar kimlere iner size haber vereyim mi? İftira eden, yalancı günahkarların hepsine inerler. Onlar şeytanlara kulak verirler, dinlerler ve onların çoğu yalancıdırlar. Ve Allah'a karşı olan şairler, onlara sadece azgınlar tabi olurlar. Bütün vadilerde onların hayal peşinde koştuklarını görmedin mi? Ve muhakkak ki onlar yapmadıkları şeyleri söylerler. Âmenû olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve amilus salihat, nefs tezkiyesi yapanlar ve Allah'ı çok zikredenler ve kendine zulüm yapıldıktan sonra Allah tarafından yardım edilenler hariç zulmedenler, yakında hangi dönüş yerine cehenneme döneceklerini, ulaştırılacaklarını bilecekler.
1: Neml Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 93 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Tâsîn. Bunlar apaçık bir kitap olan Kur'an'ın ayetleridir. Müminler için hidayete erdirici ve müjdeleyicidir. Onlar namazı ikame ederler, zekatı verirler ve onlar ki, onlar ahirete yakın sahibi olarak inanırlar. Muhakkak ki ahirete, ruhun Allah'a ulaşmasına inanmayanlara onların amellerini süsledik. Böylece onlar şaşkın bir halde bocalarlar. İşte onlar ki, onlar için azabın kötüsü vardır. Ve onlar ki, onlar ahirette en çok hüsrana uğrayanlardır.
0: Muhakkak ki bu Kur'an sana mutlaka hakim, hüküm ve hikmet sahibi ve alim olanın katından, gizli ilminden ilka ediliyor, ulaştırılıyor.
1: Musa aleyhisselam ehline, ailesine, "Gerçekten ben bir ateş fark ettim. Size ondan bir haber veya bir parça kor halinde ateş getireceğim. Böylece siz ısınasınız," diye demişti. Böylece oraya gittiği zaman ona nida edildi. Ateşin nurun içinde yanında ve etrafında bulunanlar mübarek kılındı. Ve alemlerin Rabbi Allah sübhandır, her şeyden münezzehtir. "Ey Musa, muhakkak ki ben aziz, yüce, hakim, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ım. Ve asanı at." Bunun üzerine asasını atınca, onun yılan gibi hareket ettiğini görünce, arkasına bakmadan geri dönüp kaçtı. "Ya Musa, korkma. Muhakkak ki benim, benim yanımda, huzurumda Resuller korkmazlar. Ancak zulmedenler hariç. Ama kim kötülüğü işledikten sonra iyiliğe, mürşidine tabi olup günahlarını sevaba çevirirse, o zaman muhakkak ki ben gafurum, mağfiret eden, günahları sevaba çeviren, rahimim, rahim esmasıyla tecelli edenim. Ve elini koynuna sok. Onu kusursuz beyaz olarak çıkar." Bu ayet, mucize, Firavun'a ve onun kavmine ait 9 ayet içindedir. Muhakkak ki onlar fasık bir kavim oldular. Ayetlerimiz onlara görünür olduğu zaman, "Bu apaçık bir sihirdir," dediler. Ve onu yakin, kesin olarak bildikleri, inandıkları halde, nefslerine zulmederek ve büyüklenerek bile bile inkar ettiler. Öyleyse müfsitlerin, fesatçıların akıbetlerinin nasıl olduğuna bak. Ve andolsun ki Davud aleyhisselama ve Süleyman aleyhisselama ilim verdik. Ve onlar, "Mümin kullarının çoğundan bizi üstün kılan Allah'a hamdolsun," dediler. Ve Süleyman aleyhisselam Davud aleyhisselama varis oldu. Ve, "Ey insanlar, kuş dili bize öğretildi. Bize her şeyden verildi. Muhakkak ki bu apaçık bir fazıldır," dedi. Ve Süleyman aleyhisselam için cinlerden, insanlardan ve kuşlardan ordular toplandı. Sonra da onlar düzenlendi. Karınca vadisine geldikleri zaman bir karınca şöyle dedi: "Ey karıncalar, yuvalarınıza giriniz. Süleyman aleyhisselam ve onun orduları farkında olmadan sakın sizi ezmesin." Bunun üzerine Süleyman aleyhisselam onun sözüne gülerek tebessüm etti. Ve, "Rabbim, bana anne ve babama en'am buyurduğun nimetlere şükretmekte ve senin razı olduğun salih amel nefs tezkiyesi yapmakta beni başarılı kıl ve beni rahmetinle salih kullarının arasına dahil et," dedi. Ve kuşları yokladı, teftiş etti. Sonra, "Hüdhüdü niçin ben göremiyorum? Yoksa o kaybolanlardan mı oldu?" dedi. "Ona mutlaka şiddetli azap edeceğim veya onu mutlaka boğazlayacağım, keseceğim. Ya da bana kesin olarak apaçık bir delil getirsin." Çok geçmeden geldi. Ve, "Senin ihata edemediğin bir şeyi ben ihata ettim, öğrendim. Seba'dan sana yakın, kesin bir haber getirdim," dedi. "Gerçekten ben onlara melik olan, hükümdarlık yapan bir hanım buldum. Ona her şeyden verilmiş ve onun büyük bir arşı, tahtı var. Onu ve kavmini Allah'ın yerine güneşe secde ederken buldum. Ve şeytan onlara yaptıklarını süslemiş ve böylece Allah'ın sebilinden, yolundan men etmiş. Bu sebeple onlar hidayette değiller. Göklerde ve yerde saklı olanı meydana çıkaran ve sizin sakladığınızı da açıkladığınızı da bilen Allah'a nasıl secde etmezler? O Allah ki Arş-ı Azim'in Rabbidir. Ondan başka ilah yoktur. Süleyman aleyhisselam, sen doğru mu söyledin yoksa yalancılardan mısın? Yalancılardan mı oldun bakacağız dedi. Bu yazımı mektubumu götür. Böylece onlara onu at ulaştır. Sonra onlardan geri dön, neye dönecekler, ne cevap verecekler bak. Sebe melikesi, ey ileri gelenler, gerçekten bana kerim, kıymetli bir yazı, mektup bırakıldı dedi. Muhakkak ki o Süleyman aleyhisselamdan ve gerçekten o Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyor. Bana karşı büyüklük taslamayın ve bana teslim olmak üzere gelin. Sebe melikesi, ey ileri gelenler, işimde bana fetva verin, reyinizi bildirin. Siz bana şahitlik etmedikçe, yanımda bulunup fetva vermedikçe ben kat'i, kesin emir verecek değilim dedi. Biz kuvvetli ve çok büyük savaş gücü sahibiyiz ve emir senindir. Öyleyse sen bak, karar ver, ne emir vereceksin dediler. Sebe melikesi, muhakkak ki melikler, hükümdarlar bir ülkeye girdikleri zaman onu ifsad ederler, bozguna uğratırlar ve onun halkının izzet sahibi olanlarını zillete düşürürler. Ve işte onlar böyle yaparlar dedi. Ve muhakkak ki ben onlara hediye ile Resuller göndereceğim. Böylece bakalım Resuller, elçiler ne ile dönecekler. Bunun üzerine Resuller hediyelerle Süleyman aleyhisselama geldikleri zaman Süleyman aleyhisselam, bana mal ile yardım mı ediyorsunuz? Allah'ın bana verdiği şeyler size verdiği şeylerden daha hayırlı. Hayır, siz hediyenizle seviniyorsunuz, övünüyorsunuz dedi. Onlara geri dön. Bundan sonra mutlaka onların karşı koyamayacakları ordularla onlara geliriz. Ve mutlaka onları küçük düşürerek zilletle oradan çıkarırız. Süleyman aleyhisselam, ey ileri gelenler! Onlar teslim olmak üzere bana gelmeden önce onun tahtını hanginiz bana getirir dedi. Cinlerden ifrit, sen makamından kalkmadan önce onu sana getiririm. Muhakkak ki ben ona onu gerçekleştirebileceğime kuvvetle eminim dedi. Kitaptan ilmi olan kişi Hızır aleyhisselam, ben onu sen gözünü açıp kapamadan önce sana getiririm dedi. Süleyman aleyhisselam böylece onun yanında önünde durduğunu görünce, bu Rabbimin bir fazlıdır, lütfudur. Ben şükredecek miyim, yoksa küfür, nankörlük mü edeceğim diye beni imtihan etmek için dedi. Ve kim şükrederse sadece kendi nefsi için şükreder. Ve kim küfrederse o takdirde muhakkak ki benim Rabbim ganidir, kerimdir. Süleyman aleyhisselam, onun tahtının şeklini değiştirin. Bakalım hidayete erecek mi, yoksa hidayete ermeyenlerden mi olacak dedi. Böylece geldiği zaman ona, senin tahtın bunun gibi miydi, böyle miydi denildi. Sebe melikesi, sanki o dedi. Ve Süleyman aleyhisselam, ilim bize ondan önce verildi. Ve biz Müslümanlar, Allah'a teslim olanlar olduk. Ve Allah'tan başka taptığı şeyler ona mani oldu. Muhakkak ki o, kafirler kavmindendi. Ona, köşke gir denildi. Onu gördüğü zaman derin su zannetti ve ayaklarını açtı, eteklerini çekti. Süleyman aleyhisselam, muhakkak ki o parlak billur camdan bir köşktür dedi. Sebe melikesi, Rabbim, muhakkak ki ben nefsime zulmettim ve Süleyman aleyhisselamla beraber alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum dedi. Ve andolsun ki Semud kavmine Allah'a kul olsunlar diye onların kardeşi Salih aleyhisselamı gönderdik. Fakat onlar o zaman hasım olan, çekişen iki grup oldular.
0: Salih aleyhisselam dedi ki, ''Ey kavmim, niçin hasenattan önce seyyiat için acele ediyorsunuz? Allah'tan mağfiret dileseniz olmaz mı? Böylece rahmet olmasınız.'' diye. ''Sen ve seninle beraber olanlar bize uğursuzluk getirdiniz.'' dediler. Salih aleyhisselam, ''Sizin uğursuzluğunuz Allah'ın katındadır. Hayır, siz fitneye düşmüş bir kavimsiniz.'' dedi. Ve şehirde 9 kişilik bir grup vardı ki, yeryüzünde fesat çıkarıyorlar ve ıslah etmiyorlardı. Allah'a kasem yemin ederek dediler ki, ''Biz geceleyin mutlaka ona ve ailesine baskın düzenleyelim, onları öldürelim. Sonra da onun dostlarına, muhakkak ki onun ailesinin helak edilmesine şahit olmadık ve gerçekten biz sadıklarız, doğru söyleyenleriz.'' diyelim. Ve hile düzenlediler. Ve biz de onlara hile düzenledik, fakat onlar farkına varmazlar. Bundan sonra onların hilelerinin sonunun nasıl olduğuna bak ki, onları ve onların kavminin tamamını nasıl yok ettik. İşte onların zulümleri sebebiyle çökmüş olan evleri. Muhakkak ki bilen kavim için bunda mutlaka bir ayet, delil vardır. Ve amenü olan, Allah'a ulaşmayı dileyen ve bu sebeple takva sahibi olanları kurtardık. Ve Lut aleyhisselam kavmine şöyle demişti. Siz gördüğünüz halde fahişeliğe, kötülüğe mi geliyorsunuz? Siz gerçekten kadınlar yerine erkeklere mi şehvetle geliyorsunuz? Hayır, siz cahil bir kavimsiniz.

Mal ve çocuklar dünya hayatının ziynetidir. Bu sadece bir ayette değil, birçok ayette dünya hayatının bizi kıskıvrak yakaladığı, bizi esir aldığı ve bizi Allah'tan uzaklaştırdığını biliyoruz. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz ne diyor? Her kötünün başı nedir? Dünya sevgisi. Her kötünün başı dünya sevgisi. Hırs ve şehvet, bir insan bu dünyada neye sahip olursa olsun yeterli görmez. Daha ötesini, daha ötesini, daha ötesini. Mesela 100 evi olan bir insan, hiç evi olmayan bir insanla mukayese edildiğinde, terazinin bir kefesinde hiç evi olmayan bir insanın ev isteme talebi olsun, 100 evi olan bir kişinin de ev isteme talebi olsun, hangisi daha ağır gelir? Evet. 100 evi olan kişi hiç evi olmayandan çok daha fazla ev sahibi olma talebi içinde bulunuyor. Mal ve çocuklar dünya hayatının ziynetidir. Dünya hayatı değersizdir. İnsanlar Allah'ın zikrini alakoyabilir. Ama dünya hayatından daha kıymetli nedir? Dünya hayatından daha kıymetli olan zikir, mürşit ve mürittir. Dikkat edersen bir insanın mürit olabilmesi için ne lazım? Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım.

Ama kim istemez Allah'a ulaşma dileğini? Beni istemeyin diyor. Resulullah ise irşat makamını tarif ediyor. Beni istemeyen, yani mürşidi istemeyen bir insan ben Allah'a ulaşmayı diledim derse sizi inandırıcı gelir mi? Resulullah'ın ifade ettiği bir ümmet düşünün ki başında ben varım, ortasında Mehdi, sonunda Hazreti İsa Aleyhisselam, bu ümmet helak olmaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, önümüz aydınlık. Yani mutlu olmak için her şey var. Allah da bizim mutlu olmamızı istiyor. O zaman mutlu olmamızı istemeyen kim var sadece? Sadece şeytan var. Cehennemlik amel işleyen kişi. Cehennemlik amel işleyen kişi. Kendisiyle cehennem arasında bir arşın mesafe kalıyor. Ve kitabın hükmü devreye giriyor. Kitabın hükmü devreye giriyor. O kişi cehennemlik amel işlemeye, o kişi cennete gidiyor. Bu da ne? Hiç dinle alakası olmayan. Siz gidiyorsunuz. Eline o daveti ulaştırıyorsunuz. O da geliyor, sizi dinliyor ve diyor ki tamam, kesinlikle ben buna inandım. Ben Allah'a ulaşmayı diliyorum. Allah'a ulaşmayı diliyor. Nereye gidiyor? Cennete gidiyor. Ve eğer biz bu öğretiyi kendimize mal eder yaşarsak, başkasına da hidayetine vesile oluruz. O zaman onların mutluluğuna vesile olduğumuz gibi, mutlu et, mutluluk ol kanunu gereğince en üst seviyede kim mutlu olur? Bizler mutlu oluruz.

El-Fatiha mi as-salavat, Allahümme salli ala Muhammed, Eyzübillahi minşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin, Errahmanirrahim, Anki ve Mütin, İyyâken abdu ve İyyâken istâin, Hizmet sattâh. Selamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir aradayız.

Kur'an-ı Kerim tefsiri faslında Allah Teala bizleri hamdolsun ki bir araya getirdi. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim bir vaaz standardı muhtevasını alır, bir de tefsir standardı. Tefsir özel bir iştir. Allah'ın bize söylediği cihetle, Allah'ın öğretmesiyle tahakkuk eder. O zaman Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de hangi ayeti niçin indirdiği konusu açıklık kazanır. Yetmez. 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe tarafından yaşanan İslam'ın ne olduğu da bütün çizgileriyle ortaya çıkar. İşte sizlere bu Kur'an-ı Kerim tefsiri derslerinde Allah'ın bize öğrettiği şey

şeyleri öğretmekle mükellefiz. Bununla vazifeli kılındık. Kur'an'ı incelediğimiz zaman 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı İslam'ı görüyoruz Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an-ı Kerim çizgi çizgi, safha safha bize veriyor onların hayatlarını. O zaman bakıyoruz ki İslam'ın 7 tane safhası var. Unutulmuş. Artık tatbik edilmiyor. İslam'ın 5 şartına oturtulmuş. İşte çağımız hidayet çağı. Bu çağda bu İslam'ın 7 safhasını oluşturan 7 hidayetin bütün insanlığa anlatılması söz konusu. Neden İslam'a demedim? Çünkü bütün insanlık İslam'dan başka bir din hiçbir zaman yaşamamışlar. Hangi peygamber geldiyse o Hazreti İbrahim'in Hanif dinini yaşamış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Hazreti İbrahim'in Hanif dinini yaşamış. Ve bu dinin Arapça adı İslam. Birden fazla din hiç olmamış. İşte şimdi bu İslam dininin yani kainatın tek dininin Kur'an açıklamasında Nahl Suresinin 39. ayet-i kerimesindeyiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse inşallah Besmele ile başlıyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Li yübeyyine lehum müllezî yahtelifûne fîhî ve li ya'lemellezîne keferû ennehum kânû kâzibîn. Ve kelimelere geçiyoruz. Li yübeyyine açıklaması, bildirmesi için lehum onlara ellezî yahtelifûne, onlar ihtilafa düşerler. Fihi orada, onun hakkında veli ya'leme ve bilmesi için ellezîne keferû, inkar eden kimseler.

Ve cümleciklere geçiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Li yübeyyüne lehum, onlara beyan edilmesi, açıklanması için. Ellezî yâtelifûne bihi, hakkında ihtilafa düştükleri şey. Ve li yâleme, ve bilmeleri için. Ellezîne keferû, inkar edenler, kafirler. Ennehum kânü kâzimûn, kâzibîn. Kendilerinin

Muhakkak ki, şüphesiz ki, şüphesiz, kendilerinin şüphesiz yalancı olduklarını. Şimdi cümlecikleri toparlıyoruz. Hakkında ihtilafa düştükleri şeyin onlara beyan edilmesi, açıklaması, açıklanması için ve inkar edenlerin yani kafirlerin kendilerinin şüphesiz yalancı olduklarını bilmeleri içindir. Şüphesiz, kesinlikle. Şimdi Nahl Suresi'nin

1 ve 2 ayet-i kerimesine bakalım 38'e. Ne diyordu Allah Teala? Ve kim ölürse Allah onu bahsetmez. Yeniden diriltmez. Diye en kuvvetli yeminleriyle Allah'a kasım ettiler. Hayır öyle değil, bu onun Allah'ın üzerinde bir hak, bir vaattir. Lakin insanların çoğu bunu bilmezler. Yani insanların öldükten sonra yeniden diriltilmesi olayı. Allah Teala burada demiş oluyor ki ihtilafa düştükleri şeyin onlara beyan edilmesi, açıklanması için, yani açıklanması için ve inkar edenlerin, yani kafirlerin kendilerinin şüphesiz, yani kesinlikle yalancı olduklarını bilmeleri için Allah onları diriltecektir. Beyaz edecektir. Kıyamet günü gerçekler onlar tarafından da, doğruları söyleyenler tarafından da, yanlışları söyleyenler tarafından da ortaya çıkmış olacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Böyle bir dizaynda insanların Allah kimseyi diriltmeyecektir, insanlar ölür demeleri bir şey ifade etmiyor. Biliyorsunuz ki kıyamet günü Allah'ın bütün gezegenlere ve güneş sistemlerine vermiş olduğu kinetik enerjiyle, itiş enerjisiyle kainatın büyümekte oluşu, o itiş enerjisinin bitmesi sebebiyle kıyamette duracaktır. Kainat büyümeyecektir. Çünkü itiş enerjisi sona ermiştir. Bu demektir ki zaman durmuştur. Çünkü zaman Allah-u Teala tarafından başlatıldı. Ne zaman başlatıldı? Kainatı Allah-u Teala bir tek noktadan yerle gök bir iken patlatmasıyla, göklerin ve yerlerin var edilmesiyle. Yani o bir tek noktadan sonsuz sayıdaki enerji partiküllerinin kainatın her gezegenini, güneş sisteminin her parçalarını oluşturmak üzere harekete geçtikleri noktada zaman başlıyor. Ve kıyamet günü zaman sona eriyor. Ondan sonra bu büyüme, ayrılma, aynı noktadan ayrılma süreci devam ettiği dizayn içerisinde zaman devam edecektir. Ama büyüme durduğu an zaman da duracaktır. Sonra mı? Sonra gravitasyon başlıyor. Yani büyük kütlelerin küçük kütleleri kendisine çekme özelliği başlıyor. O zaman daralma söz konusu olduğu için, aynı noktaya geri dönüş söz konusu için zaman da gelecekten geçmişe dönecek. İşte zaman gelecekten geçmişe döndüğünde geriye doğru giderken bütün insanların hayatta olduğu noktalara, insanlığın yaratılışından kıyamete kadar geçen zamandaki var olan bütün insanların hayatta bulunduğu noktalara bir bir zaman geri dönecektir. Ve zaman oraya döndüğü zaman o insanlar zaten
hayatta olacaktır. Ve böylece bütün insanlar zamanın geriye gitmesi sebebiyle dirilmiş olacaklardır. Öyleyse Allah Teala neyi söylüyorsa işte hakikat odur sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.

0: Ve inşallah 40. ayet-i kerimeye geçiyoruz. Nahl suresi 40. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. İnnemâ
1: kavluna li şeyin iza eretnâhu en nekûle lehu kün feyekûn.
0: İnnemâ ancak sadece yalnız kavluna bizim sözümüz li şeyin bir şey için iza olduğunda olduğu zaman eretnâhu biz onu irade ettik, istedik. Ennekûle bizim dememiz lehu ona kun ol ve yekünü böylece hemen olur. Cümlecikleri geçiyoruz. İnnemâ kavlûnâ bizim sözümüz sadece li şeyin izâ erednâhu bir şeyin olmasını istediğimiz zaman ennekûle lehu kun ona bizim ol dememizdir. Feyekûnü o hemen olur. Şimdi cümlecikleri birleştirelim. Bir şeyin olmasını istediğimiz zaman bizim sözümüz ona sadece ol dememizdir. O hemen olur. Allah Teala her şeyi yaratandır. Yaratma fiili Allah'a aittir. Ve yaratma müessesesi sadece bir sözüyle vücuda geliyor. Allah Teala sadece neyi oluşturmak istiyorsa ona sadece ol diyor. Ve olmasını istediği şey derhal oluşuyor. Tekrar edelim ki Allah'tan başka bir yaratıcı yoktur. Sadece Allah yaratandır. Allah razı olsun. Nahl suresi 41. ayet-i kerimeye inşallah ulaşıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Vellezine haceru fillahi min ba'di ma zulimu li nüvevvi ennehum fi dünya haseneh ve le ecrül ahireti ekber lev kânû ya'lemûn. Ve kelimelere geliyoruz. Vellezîne hacerû ve ellezîne hacerû ve hicret edenler. Fillâhi fî Allâhi. Allah yolunda. Allah'ta yani Allah yolunda. Min bâdimâ şeyden sonra zulmü, zulmedildiler, zulme maruz kaldılar, zulme uğradılar. Li nübevviyennehum, onlara mutlaka hazırlamamız, ağırlamamız, yerleştirmemiz için. Fi eddünya, yani fi dünya, dünya hayatında vardır. Haseneten, hasene, güzellik, iyilik, pozitif dereceler, zâid dereceler. Vele ecru el ahireti ve elbette ahiret mükafatı ve şüphesiz ve muhakkak ki ve elbette âlel mükâbatı ekberu daha büyüktür. Lev eğer şayet kânû oldular yâlemûn. Biliyorlar. Yâlemûne biliyorlar. Şimdi cümleciklere ulaşıyoruz. Vellezîne hâcerû fillâhi ve Allah için yani Allah yolunda hicret edenlere min bâdimâ zulümû zulme maruz kaldıktan sonra li nübevviyennehum onlara mutlaka hazırlamamız içindir.

Fiddünya haseneten, dünya hayatında hasene, güzellikler, iyilikler, pozitif dereceler vardır. Ve le ecrül ahireti ekberu ve ahiret mükafatı elbette daha büyüktür. Evkâne âlemun şayet bilmiş olsalardır.

Dünya hayatında hasene güzellikler, iyilikler, pozitif dereceler. Vardır. Böyle ecül ahireti ekberu ve ahiret mükafatı elbette daha büyüktür. Levkâne yârimim şahit bilmiş olsalardı.

onları dünya hayatında mutlaka kesemeler ile yerleştirmemiz içindir. Haseneler güzel bir yön.

gidenleri, Allah için Allah yolunda hicret edenleri, dünya hayatında mutluluk, seneler, güzellikler, iyilik, güzel bir yurt. Hasenelerle yerleştirmemiz için. Şöyle oluyor cümlemiz: ve zulme maruz kaldıktan sonra Allah için, yani Allah yolunda hicret edenleri dünya hayatında mutlaka hasenelerle, güzellikler, iyilikler, güzel bir yol, hepsi hasene yerleştirmemiz içindir. Ve ahiret mükafatı elbette daha büyüktür, şayet bilmiş olsalar. Allah Teala zulme maruz kalanlardan bahsediyor. Ve zulme maruz kalanlara ve yurtlarından hicret edenlere Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a sahabe Allah-u Teala

güzel yurtlar hazırlamak için diyor. Yani bir insan göç ettiği zaman mutlaka bir yere ulaşacaktır. İşte ulaştığı yerin güzel bir yurt olması Allah'ın bir hasenesidir. Allah güzel bir yurt seçecek onlara ve onları oraya yerleştirecektir. Allah yolunda kim hicret etmişse onlar Allah-u Teala mutlaka, hele zulme maruz kaldıktan sonra ayrılmışlarsa vatanlarından, yurtlarından, Allah-u Teala mutlaka onları güzel bir yurda yerleştirir. Allah razı olsun. Ve 42. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine saveru ve ala rabbihim yetevekkelûn. Ellezine, onlar saveru, sabrettiler ve ala rabbihim ve Rablerine yetevekkelûn, tevekkül ederler. Ellezine saveru, onlar sabrettiler. Yani kendilerine yapılan zulümlere sabrettiler. Ve onlar Rablerine ve alâ rabbihim yetevekkelûn ve onlar Rablerine tevekkül ederler. Onlar sabrettiler. Onlar kendilerine yapılan zulümlere sabrettiler ve onlar Rablerine tevekkül ederler.

Allah yolunda kendilerine zulüm yapıldığı zaman sabretmeleri söz konusuydu. Aylarca mahsara altına alındı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de sahabe onları yemek kendisine yiyecek bir şeyleri onlara vermelerine mani oldular. Böylece maksatları onları açtılar. Öldürmekti. Ama başaramadılar. Onlar dayandılar. Açlığa maruz kaldılar. Sabrettiler. Sonra da hicret ettiler. Allah-u Teala buna burada gene sahabeden bahsediyor. O muhasara devresinde açlık konusu esas alınıyor. Ve 43. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma enselna min kablike illa ricalen nuhi ileyhim fes'elu ehle zikri in kuntum la ta'lemun.

Nahl Suresinin 43. ayet-i kerimesi. Enbiya Suresinin 7. ayet-i kerimesiyle aynı. Enbiya

Aynı şey. Ve ma ersenna kableke illa ricalen nuhi ileyhim feselu ehle zikri inküntüm la talemun. Ve kelimelere geçiyoruz. Ve ma ersenna ve biz göndermedik min kablike senden önce illa den başka hariç ricalen erkekler, adamlar, rical. Nuhi vahyederiz ileyhim onlara. Fes'elu fe es'elu. Fes'elu o zaman o takdirde sorun, sual edin. Ele zikri, zikir ehli yani daimi zikrin sahibi. İn kuntum eğer siz iseniz. Eğer siz in kuntum eğer siz iseniz la talimun bilmiyorsunuz. Yani eğer siz bilmeyenlerden iseniz, bilmiyor iseniz. Ve cümlecikler ve ma erselna ve biz göndermedik. Min kablike senden önce illa ricalen. Ricalden, erkeklerden başkasını. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e hitap ettiğine göre Resul olarak göndermedik. Nuhi ileyhim onlara vahyederiz. Fes'elu o zaman o takdirde sorun. Elle zikri zikir ehline in kuntum la talemu. Eğer siz bilmiyorsanız. Ve cümlecikleri cümle haline getirelim. Diyor ki Allah Teala ve biz senden önce kendilerine vahyettiğimiz ricalden, erkeklerden başkasını Resul olarak göndermedik. Eğer bilmiyorsanız o takdirde zikir ehline sorun.

En kültüm la talemun. Eğer bilmiyorsanız, o takdirde zikir ehline sorun.

tekrar ediyorum. Ve biz senden önce kendilerine vahyettiğimiz ricalden erkeklerden başkasını Resul olarak göndermedik diyor Allah Teala, ama Resul olarak ilave ediyoruz. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hitap ediyor. Eğer bilmiyorsanız o takdirde zikirlerine sorun. Bu da sahabeye hitap, bütün zamanlardaki insanlara hitap. Burada Allah-u Teala önemli bir konudan bahsediyor. Zikir ehline sorma. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme baktığımız zaman devrenin imamıydı. Yani zikir ehlinin en üst noktasındaki kişi yetmez. Nebiydi. Yani sadece Resul değildi. Aynı zamanda Nebi'ydi, Peygamber Resul. Peygamber Nebi'ydi, aynı zamanda Resul'dü. Risaleti bir peygambere ait olan risaletti.

Allah Teala Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için bir sonuçtan bahsediyor. Kim diyor o? Ümmi, bir, nebi, iki, resule. Resul, üç. Üç özellik. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmi oluşu, iki, nebi oluşu ve resul oluşu. Onların hepsi felaha erdiler diyor Allah-u Teala. Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde. Burada da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme söylüyor Allah-u Teala, senden önce de kendilerine vahyettiğimiz erkeklerden başkasını göndermedik, resul olarak göndermedik diyor Allah-u Teala. Niçin gönderdiğinin işareti var bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Yalnız Allah-u Teala burada çerçeveyi genişletmiş. Sadece peygamber resullere, nebi resullere, sadece veli resullere değil, zikir ehli olan, daimi zikrin sahibi olan ve iradesini Allah'a bağlamış olan, bu sebeple adaletsizlik yapması mümkün olmayanlar. Ama Allah Teala burada zikir ehli kullandığına göre çerçeveyi daha genişletebiliriz. Ulul-elbab kavramının içine ulaşabilir sonuç. Çünkü ulul-elbab'tan başlayarak ulul-elbab, ihlas ve salah makamları üç makamda daim zikrin sahiplerine aittir. Üç makamda da bunların adı ulul-elbab'tır. Yani 27. basamaktakiler de ulul-elbab'tır. Kulüplerin sahipleridir. Beş duyunun ötesinde bir takım şeylere teçhiz edilmiş insanlar. Kalp gözleriyle gören, kalp kulaklarıyla işiten insanlar. Burada Allah-u Teala'nın dizaynı ulul-elbab kelimesiyle ifade ediliyor. Üç makamı da kapsıyor. Ulul-elbab makamı, ihlas makamı, salah makamı. Allah-u Teala'nın asıl hitap ettikleri kimler? Böyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e, bir veli resule, bir nebi resule Allah-u Teala hitap ediyor. Senden önce göndermedik diye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e söylüyor. Ama hitap ona olmasına rağmen ayet-i kerimenin sonu sahabeye ve bütün devirlerdeki insanlara hitap ediyor. Kur'an-ı Kerim zamanı bütünleyen bir kitaptır. Bütün zamanlarda yaşamış ve yaşayacak olan İnsanlara hitap ediyor Allah-u Teala. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor Allah-u Teala. Kimdir zikir ehli? Zikir ehli daim zikre ulaşmış olanlardır. Öyleyse 27. basamak ulul-elbab makamı zikir ehlidir. 28. basamak ihlas makamı zikir ehlidir. 28. basamak salah makamı zikir ehlidir. Hepsi daimi zikrin sahipleridir. Hepsine verilen müşterek isim ulul-elbab ismidir. Aynı zamanda hepsi sabikunel ahir sabikundur. Yani hayırlarda sabikunel fiil hayrat ediyor Allah-u Teala. Hayırlarda yarışanlar. Sabikun kelimesi
fiilel hayrati, hayırlarda yarışanları ifade ediyor. Yarışanlar demek, nasıl bir yarış? Hayırlarda yarış. İşte muhteva en güzel şekilde görünüyor. Hayırlarda yarış edenler, daimi zikrin sahipleri. Ne olur bir insan daimi zikrin sahibi olursa? Daimi zikrin sahibi olursa o kişi hikmet sahibi olur. Allah Teala daimi zikrin sahibi olmadan evvelki kesime ilmel yakin diyor. Daimi zikrin sahibi olduğundan andan itibaren kişi aynel yakin sahibidir. Ne zaman salah makamının 5. kademesinde iradesini de Allah-u Teala'ya teslim ederse, o zaman hakkul yakinin sahibi olur. İşte ulul elbab hem aynel yakinin sahibidir, hem hakkul yakinin sahibidir. Öyleyse kişi ulul elbab olduğu anda hikmet sahibi olur. 7 özellik, 4 esas, 3 de vasıf şartı. Birinci özelliği zikir ehlinin, birinci özellikleri daimi zikrin sahipleridir. İkinci özellikleri daimi zikrin sahibi oldukları için nefslerindeki bütün afetler yok olmuştur. Üçüncü özellikleri kalp gözleri açılmıştır, kalplerinin gözüyle görürler. Dördüncü özellikleri kalp kulakları açılmıştır, kalpleriyle işitirler. Yani Allah'ın gösterdiklerini kalp gözüyle görürler, Allah'ın söylediklerini kalp kulağıyla işitirler. Bu 4 vasfın, 4 esas şartın oluşturduğu 3 de vasıf şartı vardır. Hikmet sahiplerinde, onlar hikmetin sahipleridir, onlar tezekkür sahipleridir, onlar hayır sahipleridir. Neden hayır sahipleridir? Çünkü daimi zikre ulaşmışlardır, her an mutlaka derecat kazanacaklardır. Her geçen saniye onları sadece derecat kazandırır, daimi zikrin sahibi oldukları için. Peki neden ehli tezekkürdürler? Allah-u Teala ile her zaman tezekkür etmek yetkisinin sahipleridir. Konuyu konuşurlar, cevap alırlar. Zaten ayet-i kerime de bununla alakalı. Nas suresinin 43. ayet-i kerimesi ve Enbiya suresinin 7. ayet-i kerimesi bununla alakalı, tezekkürle alakalı. Yani kişinin Allah'a sorması ve Allah'tan cevap almasıyla alakalı. Öyleyse ehli zikir olan herkes bu hedefe ulaşacaktır. Buradaki muhtevaya dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Burada sorulan kişi ehli zikir, sorulan sualleri Allah'a aktarıyor ve Allah'tan aldığı cevabı karşısındakine aktarıyor. Bu yetkinin sahibi olan kişi ehli tezekkürdür. İşte ona sual sorarlar, o suallerin cevabını bilmez. Hepsinin cevabını bilmez. Allah'ın kendisine bahşettiği, öğrettiği konularda suallerin cevaplarını bilir. Ama bütün suallerin cevaplarını bilmez. Bir kısmını bilir. Allah'ın kendisine öğrettiklerinin. Ne zaman sual öğrendiklerinin ötesinde gelirse, o zaman Allah-u Teala'ya soracaktır. Kaldı ki kişiler ne yapacaklarına dair sual sordukları zaman kendisinden bir şey söyleyemez. Ehli zikir mutlaka Allah'a soracaktır. Allah hangi emri verdiyse
onu ulaştıracaktır. Öyleyse ehli zikir başka insanlar için bir sığınaktır, sual mercidir, kendisinden cevap alındığı bir vakadır ama verdiği cevabı Allah'tan aldığı da temeli oluşturur. Öyleyse ehli tezekkür, yani bu ayet-i kerimenin muhtevasına giren kişi, ayet-i kerimenin bütünü üzerinden bir dizayna sahiptir. Yani kendisine Allah-u Teala tarafından vahyedilir. Ne vahyedilir? Kendisine sorulan sualleri Allah'a ulaştırdığı zaman Allah-u Teala ona cevabı verir. Soran kişiye ulaştırılması, onun tarafından ulaştırılması lazım gelen cevabı. Cevap kendisine ait değildir, o kişiye ait değildir. Cevap ehli zikre ait değildir. Cevap Allah'a aittir. Ve konunun burası son derece önemlidir. Herkes ehli zikir olamaz. İnsanlar ehli zikir olduklarını iddia edebilirler. Ama realitede ehli zikir olabilmek için sadece Allah'tan almak ve sadece Allah'ın söylediklerini nakletmek söz konusudur. Bir kısım insanlar Allah'tan alıyoruz diye yanlış bilgiler de alabiliyorlar. O zaman onlar için zikir ehli olma vasfı söz konusu değildir. Allah-u Teala'nın bu ayette Nahl Suresinin 43. ayet-i kerimesinde ve Enbiya Suresinin 7. ayet-i kerimesinde söylediği kişiler zikir ehli olmanın üst seviyesine ulaşmış olanlarıdır. Yani iradesini Allah'ın iradesine bağlayıp da Allah-u Teala tarafından iradesi Allah'ın iradesine bağlanmış olan kişi olması lazımdır ki kendisine sual sorulduğunda kendisinden bir cevap vermesin. Sadece Allah'tan aldığı, kendi düşüncelerinin devreye girmediği saf bir şekilde, katışıksız bir şekilde Allah'tan gelenleri sadece nakletmesi söz konusudur. Allah razı olsun.

Bismillahirrahmanirrahim. 44. ayet-i kerimeye geliyoruz sevgili öğrenciler. Bismillahirrahmanirrahim. Bil beyinati vel vez zuburi zubur ve enzelna ileykez zikren li tübeyyine linnâsi ma nuzzile ileyhim ve leallehum yetefekkerû. Kelimeler bi el beyinati, bil beyinati, bi el beyinati, delillerle, beyinelerle, ispat vasıtalarıyla ve ezburi ve semavi kitaplarla yani zebur biliyorsunuz peygamber peygamberlerden Hazreti Davud'a indirilen semavi kitap. Ve enzelna ve biz indirdik ileyke sana ezzikre zikir yani Kur'an-ı Kerim. Litübeyyine açıklaman için, beyan etmen için li ennâsı insanlara ma nüzzile indirilen şey. İleyhim onlara ve lealühüm ve umulur ki böylece onlar yetefekkerûn, tefekkür edenler. Cümlecikler bil beyinati ve zuburi, beyinelerle yani ispat vasıtalarıyla ve semavi kitaplarla. Litübeyyine linnâsi insanlara beyan etmen, açıklaman için mâ nüzzile ileyhim onlara kendilerine indirilenleri, indirilen şeyleri ve leallehum yetefekkerûn umulur ki böylece onlar tefekkür ederler. Cümlecikleri cümle haline getirelim. Beyinelerle, ispat vasıtalarıyla ve semavi kitaplarla

Resuller gönderdik demiş oluyor Allah-u Teala. Onlara indirilenleri insanlara beyan etmen için.

beynelerle yani ispat vasıtalarıyla ve semavi kitaplarla ne yapıyor Allah Teala? Resuller gönderiyor. Ama burada Resuller gönderdiğini yazmamış. Cümlenin içerisinde bu ifade ediliyor. Onlara, yani insanlara, indirilenleri insanlara beyan etmen için.

Beynelerle ve semai kitaplarla onlara indirilenleri insanlara beyan etmen, açıklaman için sana da zikri, Kur'an-ı Kerim'i indirdik. Umulur ki böylece onlar tefekkür ederler.

Allah Teala beyinlerle indirilen kitaplardan bahsediyor. Ve burada insanlara ispat vasıtalarıyla, semavi kitaplarla indirdiklerini, beyan edilmesi için indirdiğini ifade ediyor Allah Teala açıklamak için. Ve açıkça sana da diyor, Kur'an'ı indirdik. İnsanlara bu Allah'ın beyinlerini, ispat vasıtalarını, daha evvelki semavi kitaplarda açıkladıklarını, bütün insanlara Peygamber Efendimiz Hazretleri'nin de açıklamasını temin etmek için. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada konumuz tamamlanıyor. Ve Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat. Rahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Er-Rahmanirrahim. Ezzina en'amte aleyhim gayrın mazdubi aleyhim vel-a'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i
hoşça kalın.

El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed ezzübillahi minşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin arrahmanirrahim maliki yevmiddin İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn ihdinâ sırâtel müstakîm sırâtel lezîne en'amte aleyhim gâirel mağdûbi aleyhim veleddâlin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekâtühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir kavramlar konusunda, hem de Kur'an'dan kopan kavramlar konusunda birlikteyiz. Bugünkü konumuz hidayet. Bu akşamki konumuz hidayet. Hidayet nedirle başlayalım inşallah konumuza. Hidayet Allah'a insan ruhunun ulaşmasıdır. Ali İmran suresinin 73. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor: İnnel huda hüdallah. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır.

Bakara suresinin 120. ayet-i kerimesi İnne hudallahu huvel huda. Ey ne muhakkak ki hudallahu Allah'a ulaşmak huve işte o el huda hidayettir. Şimdi birileri çıkıp itiraz ediyor. Diyorlar ki hayır, oradaki ifade Allah'a ulaşmak değil, Allah'ın ulaştırmasıdır. Peki, hay hay. Öyle olduğunu kabul edelim. Allah'a ulaşmak olmasın, Allah'ın ulaştırmasıdır olsun. O zaman nereye ulaştırmasıdır suali aklımıza gelecek. Allah'ın nereye ulaştırmasıdır? Bu sualin cevabı Allah'ın kendisine ulaştırmasıdır. İşte ayet-i kerime açık ve kesin olarak geliyor Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde. Allah Teala şöyle buyuruyor. Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ı ve yehdi ileyhi men yunîb. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. Kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek demek. Neden? İşte bu ayet-i kerime onu ispat ediyor. Çünkü diyor ki Allah Teala, o zaman diyor Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Allah'a ulaşmayı dileyeni Allah kendisine ulaştırıyor. Böylece Allah'a yönelmenin burada yünip kelimesi geçiyor. Yehdi ileyhi men yünip. Yünip olan, inabe olmayı dileyen, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi ona, Allah'a ulaştırır diyor Allah Teala. Ayet-i kerime açık ve kesin bir şekilde yünip olmanın Allah'a ulaşmayı dilemek olduğunu ifade ediyor. Ve her yünüp olanı da mutlaka Allah'ın kendisine ulaştıracağını gene ifade ediyor. Öyleyse Allah'ın ulaştırması şeklinde kabul edelim ayet-i kerimeyi. Hidayet Allah'ın ulaştırmasıdır. Hidayet Allah'ın nereye ulaştırmasıdır? Kendisine ulaştırmasıdır. Öyleyse gene netice aynı oluyor. Hidayet Allah'a ulaşmaktır veya hidayet Allah'ın kendisine ulaştırmasıdır. Arada fark var mı sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Demagoji yapmak, ayetleri Allah'ın verdiği manadan başka taraflara çekmeye çalışmak boşuna bir gayrettir. Taşıma suyla değirmen dönmez. Allah'ın ayetlerini değerlendirmek mecburiyetindesiniz ve ayetler açık ve kesin olarak Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hidayette olmadığını söylüyor. Öyleyse hidayet Allah'a ulaşmaktır. Bakalım Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesi ne söylüyor? Allah Teala diyor ki Yunus 45'te, onlar ki Allah'a mülaki olmayı,
ruhun ölmeden evvel Allah'a ilka olmasını, ulaşmasını, mülaki olmasını inkar ederler. Onlar hüsrandadırlar. Birinci özellik. Ve onlar hidayette değildirler diyor Allah Teala. İnsanlardan kim? İnsan ruhunun Allah'a mülaki olmasını inkar ederse onlar hidayette değillerdir diyor Allah Teala. Öyleyse hidayet Allah Teala'nın dizayn ettiği bir müessesedir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi hidayette değildir. Hidayet Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar, mürşide ulaşmakla devam eder ve ruhu Allah'a ulaştırmakla ruhun hidayeti tamamlanır. Bundan sonra fizik vücudun hidayeti gelir. Fizik vücudun nefsindeki afetler %81 oranında azaldığı zaman, yok olduğu zaman yerlerini fazıllar aldığı zaman nefsimizin kalbindeki karanlıklar %81 azaldığı zaman yerlerini nefsimizin afetleri ruhumuzun hasletlerine paralel olan fazıllar aldığı zaman %81 oranında nefsimizin kalbi nurlarla dolarsa işte o zaman fizik vücudumuz da Allah'a teslim olur. Bu fizik vücudun hidayetidir. Daha sonra kişi ihlasa, daimi zikre ulaşır. Bu nefsin hidayetidir. Daha sonra kişi ihlasa ulaşır. İhlastan sonra da iradesini Allah'a teslim eder ve son teslim gerçekleşir. Bu da iradenin hidayetidir. Kur'an-ı Kerim'de 7 ayrı noktada hidayet söz konusudur. Hidayet müessesesi insanın Allah ile ruhu Allah'a ulaştırmayı dilemek konusundaki ilk ilişkisiyle başlar. İradenin teslimiyle son hidayete ulaşılır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizi, ilişkinin varlığı noktasında hidayetin de varlığını görerek perçinleyebiliriz. Hidayet insan ruhunun Allah'a teslimidir, fizik vücudunun Allah'a teslimidir, nefsinin Allah'a teslimidir, iradesinin Allah'a teslimidir. Ama başlangıç noktası Allah'a teslim noktası değildir. Allah'a ulaşmanın dilendiği noktadır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah o kişiyi mutlaka hidayete erdirecektir. Allah Teala'nın verilmiş sözü var. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse o zaman diyor Allah Teala biz onu kendimize ulaştırırız diyor.
Allah Teala o kişiyi kendisine ulaştıracağını söylüyor. Sevgili kardeşlerim, burada kişinin ruhunun Allah'a ulaşması söz konusu. Ne fizik vücut, ne nefs, ne irade Allah'a ulaşmaz. Onlar sadece teslim olurlar. Allah'ın emri ve kontrolü altına girerler. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi, onlar hidayette değildir. Ayet-i kerime söylediğimiz Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesi, Allah'a mülaki olmayı, ruhunu Allah'a ulaştırmayı inkar edenlerin hidayette olmadığını söylüyor. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dileyen bu kişi mutlaka hidayettedir. Bu hidayetin başlangıç noktasıdır. Allah Teala sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dalaletten kurtulacağını, yani hidayete, hidayet üzere olacağını söylüyor, hidayette olduğunu söylüyor. Hidayet ve dalalet kavramları birbirinin zıttı olan iki kavramdır. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, Allah dilediğini dalalette bırakır. O kişi, bütün insanlar doğuşlarından itibaren dalalettedir. Ve Allah dilediğini o vaziyette dalalette bırakır. Ama diyor, kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, Allah'a yönelirse, Allah'a münip olursa, Allah diyor onları kendisine ulaştırır, yani hidayete erdirir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, onlar dalaletten kurtulurlar. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda, yani artık siz dalalette değilsiniz, hidayettesiniz. Bu hidayetin birinci safhasıdır. Kişi hidayette olunca küfürden kurtulur. Kişi hidayette olunca dalaletten kurtulur. Kişi hidayette olunca cehennemden kurtulur, şirkten kurtulur. Cehennemden kurtulur. Sadece hidayette olanlar cennete ulaşabilirler. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes, gördük ki dalalettedir, hidayette değildir. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse, sadece onlar hidayettedir. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Bir insan doğuştan itibaren dalalettedir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, üçüncü basamakta, o kişi mutlaka Allah Teala tarafından seçilenlerin arasındadır. İnsanların %90'dan fazlası seçilir. Bunlardan sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler dalaletten kurtulurlar, hidayet üzere olurlar.
Bu birinci hidayettir. Üçüncü basamakta gerçekleşir. Allah kişinin kalbindeki talebi işitir, bilir ve görür.

Teala bu insanlara Furkanlar verir ve o kişilerin irşat makamını görmesini, işitmesini ve söylediği şeyleri idrak etmesini sağlar Allah-u Teala. Verdiği furkanlarla da Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin günahlarını örter. Hidayette olan kişi günahları örtülmüş kişidir. Bu kişi hüsranda değildir. Hüsrandan kurtulmuştur.

Sadece hüsrandan kurtulanlar hidayettedir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes hüsrandan kurtulmuştur. Dilemeyen herkes hüsrandadır. Kişi hidayette olduğu an o kişinin Allah bütün günahlarını örter. Yani o kişinin ne kadar çok günah olursa olsun Allah'a ulaşmayı dilediği için bütün günahları örtüleceği cihetle o kişi sevapları günahlarından daha fazla olan bir insandır. Ve böyle olduğu an kişi dalaletten hidayete adım atmıştır. Hidayettekilerin mutlaka günahları dalalettekilerin mutlaka günahları sevaplarından çoktur. Oysa ki Allah'a ulaşmayı dileyenlerin günahlarını örtüyor Allah Teala. Peki bir insan öyle bir noktadaki çok sevap kazanmış, sevapları günahlarından fazla ama Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Bu kişi ölse cennete girer mi? Giremez. Çünkü böyle olan insanların kazandığı derecelerin örtüldüğünü söylüyor Allah Teala. Heba olduğunu söylüyor. Kişinin amellerinin yani amelleri sebebiyle kazandıkları derecelerin heba olduğunu söylüyor. Keyif suresi 13. Keyif suresi affedersiniz 105. ayet-i kerime Allah Teala diyor ki onlar ki Allah'a milaki olmayı inkar ederler. Allah'ın ayetlerini inkar ederler. Onların amelleri boşa gider diyor. Heba olur diyor. İşte inkar edenler hidayette olmayanlardır ve amelleri boşa gitmiştir. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dilerse o hidayettedir. Söylediğimiz gibi. Bu kişinin Allah Teala'nın yardımıyla mürşidine ulaşması söz konusudur. Allah o kişide bir takım pozitif olaylar vücuda getirecektir ve onu mürşidine ulaştıracaktır. Allah ulaştıracaktır. Kim mürşidine ulaşıp da Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp da ona tabi olursa ne olur? Kim Allah'ın mürşidine ulaşıp da tabi olursa o kişi ikinci hidayete ulaşır. Tabiyetle beraber kişinin kalbine iman kelimesi yazılır. Devrin imamının ruhu başının üzerine gelir ve o kişinin ruhunun Allah'a doğru Allah'a ulaşmak üzere yola çıkmasını sağlar. İşte bu nokta kişinin ruhunun vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkması noktası. Ruhun hidayete ermek üzere Allah'a ulaşmak için yola çıkması demektir. Hidayette olmakla hidayete ermek aynı şey değildir. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği an hidayet üzeredir. Yani hidayettedir ama hidayete ermemiştir. Bundan sonraki safa mürşide ulaşmaktır, tabiiyettir.
gene hidayet üzeredir, hidayetidir. Ama birinci hidayet olan ruhun Allah'a teslimi seviyesine henüz ulaşmamıştır. Allah'ın ard arda ikramlarını almıştır. Allah kalbe ulaşmıştır. Kalbin kalbi Allah'a çevirmiştir. O kişinin göğsünü yarmıştır. Göğsünden kalbine nur yolu açmıştır. O kişi zikredince Allah'tan gelen rahmetle faz göğsüne, göğsünden kalbine ulaşmıştır. Ama kalbine sadece %2 rahmet girebilmiştir. Böylece kişi huşuya ulaşmıştır. Ve mürşidini talep etmek yetkisi doğmuştur. Kişi hacet namazını kılıp da Allah'tan mürşidini sorduğu zaman Allah mutlaka ona mürşidini gösterir. Tabiyetle beraber kişinin ruhu Allah'a doğru yola çıkar. Kalbinin içine iman yazılır. Kimin kalbinin içine iman yazılmışsa o kişi ikinci hidayete ermiştir. Sevgili kardeşlerim, hidayetin yok olduğu bir devrede yaşıyoruz. İnsanlar Kur'an'ı unutmuşlar. Elbette Kur'an'daki hidayeti de unutmuşlar ve kitle halinde cehenneme kendilerini mahkum etmişler. Ve de unutulan Kur'an sebebiyle insanlar dalalette, gidecekleri yer cehennem. Ve Allah Teala bizi vazifelendiriliyor. Bu vazifelendirmede bütün insanları hidayete anlatmamız emrolunuyor. Yani insanların kurtuluşa ulaşacağı Kur'an hakikatlerini. Ve insanlar bize diyorlar ki bu sizin Kur'an-ı Kerim anlatmanız bize çok ters geliyor. Yani biz Kur'an'ı bilmiyor muyuz? Sevgili kardeşlerim, burada çok büyük bir problemimiz var. Kur'an'ı bildiğini söyleyen bu insanların bu kadar unutulmuş kavramdan haberlerinin olmadığı her olayda kesinleşiyor. Onlara hidayet nedir diye sorduğumuzda doğru yoldur diyorlar. Bu doğru yol nereye ulaştırır dediğimizde cevap yok. Çok güzel diyoruz. Hay Allah razı olsun. Hidayet gerçekten doğru yoldur. Ama bu sualin cevabı doğru yol Allah'a ulaştırır. Allah Teala bu doğru yolun, Allah'a ulaştıran doğru yolun hidayet değil, sırat-ı müstakim olduğunu söylüyor. Siz sırat-ı müstakim diye sorduğumuzda bize diyorsunuz ki sırat-ı müstakim doğru yoldur diyorsunuz. Hidayet nedir diye soruyoruz. Hidayet doğru yoldur diyorsunuz. Hangisi doğru yoldur diyoruz? Hidayet mi? Sırat-ı müstakim mi? Cevap yok. Sevgili kardeşlerim, doğru yolda olsa, yanlış yolda olsa yol insanı bir yere götürür. Nereye götürür sualinin cevabını bugüne kadar kimsenin alamadık. Hidayet doğru yolsa, bir defa hidayet yol değildir, bir yolun üzerinden ruhun Allah'a doğru olan yolculuğudur. O yol sırat-ı müstakimdir ve Allah'a ulaştırır. Cevaplar Kur'an-ı Kerim'de bütünüyle verilmiş. Şimdi insanlar Kur'an'ın tamamen unutulduğu bir devrede kavramlar kalmış. Hidayet kavramı kalmış, takva kavramı kalmış. Ama lügat
manalarıyla kalmış. Ve de hidayetse bütünüyle unutulmuş. İnsan ruhunun Allah'a ulaşabilmesi için insanın vücudundan ayrılması lazım. 14. basamakta devrin imamı başımızın üzerine geliyor Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesi gereğince. Bizim ruhumuza diyor ki senin Allah'a ulaşma günün geldi, vücudu terk et. Ruhumuz vücudumuzu terk ediyor. Nefs tezkiyesi adı verilen bir müesseseye paralel olarak nefsimizin kalbine Allah-u Teala nurlarını gönderip de nefsimizin kalbinde %7 fazıl birikimi gerçekleşince ruhumuz zemin kattan birinci kata kadar tırmanabiliyor. İkinci defa %7 nur birikimi ikinci kat, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlar, yedinci katta 7 tane alem geçiş Allah'ın zatına ulaşma. Ruh Allah'a ulaşıyor, Allah'ın zatında yok oluyor. İşte bu fenafillah olayı, Allah'ın zatında yok olma olayı 22. basamakta gerçekleşir. Bunun adı hidayete ermektir. Kimin ruhu Allah'a ulaşmışsa, Allah'ın zatında yok olmuşsa o kişi hidayete erer. Men yehdillahu fe huvel muhted. Kim Allah'a ulaşmışsa o kişi hidayete ermiştir diyor Allah Teala. Men yehdillahu fe huvel muhted. Kim Allah'a ulaşmışsa o kişi hidayete ermiştir. Hidayetin Allah'a ulaşmak olduğu bir defa daha vurgulanıyor. 14. basamakta mürşidine ulaşan kişiye devrin imamının ruhu onun başının üzerine gelerek o kişinin ruhuna emir veriyor, senin Allah'a ulaşma günün geldi diyor. Ruh bu sebeple vücudu terk ediyor. Devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine geliyor. Önden arkaya doğru uzanarak kişinin başının üzerinde yerleşiyor. Bu o kişinin büyüden, hüddamdan yani cinlerin saldırısından kesin kurtuluşudur. Başının üzerinde devrin imamının ruhu bulunan bir vücuda hiçbir cin giremez. Cinlere niçin giremedikleri sorulduğunda çünkü yanarız diyorlar. Sevgili kardeşlerim, öyleyse ruhunu Allah'a ulaştıran kişi hidayete ermiştir. İnnel hüda, hüdallah, muhakkak hidayet Allah'a ulaşmaktır. İşte 21. basamakta ruh Allah'a ulaşmıştır ve Allah'ın zatında yok olmuştur. 22. basamak. Ruh hidayete ermiştir. Bu kişinin bundan sonraki hayatına bakıyoruz. Daha çok zikrediyor. Allah Teala ona bir taht ihsan ediyor. Beka makamının sahibi oluyor. Daha çok zikrediyor. Öyle bir çok zikrediyor ki o kişinin günlük zikri 12 saati mutlaka her gün aşıyor. Bu kişi zahit olmuştur. Zühd sahibidir. Ve sadece zühd sahipleri fizik vücutlarını Allah'a teslim edebilirler. Bir kişinin muhsin olabilmesi fizik vücudunu Allah'a teslim etmesiyle mümkündür. Ve sadece günün yarısından daha fazla zikredebilenler fizik vücutlarını Allah'a teslim edebilirler. Nefslerinin kalbinde bu günün yarısından daha fazla zikir biraz daha büyüyünce o kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %81'e ulaşır. O zaman
fizik vücut Allah'a teslim olmuştur. Nefsin hala kalbinde %19 karanlık var olmasına rağmen fizik vücut bu noktadan itibaren asla bu afetleri dikkate almaz. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir, yasak ettiği fiilleri işlemez. İşte burası fizik vücudun Allah'a kul olmasıdır. Fizik vücudun Allah'a teslimidir. Bir başka ifadeyle fizik vücudun hidayete ermesidir. Yirmi beşinci basamakta fizik vücut hidayete erer. Burası yeni bir mertebedir kişi için. Fizik vücudun Allah'a teslimi, fizik vücudun hidayete ermesi Nisa 125'te şöyle anlatılıyor. Hemen ahsenu dinen mimmen eslemu ve cehulillahi ve hüve muhsinu. O kişi ki veçini fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha fizik vücudu ahsen olan kim vardır diyor Allah Teala. İşte burada Allah Teala'nın söylediği gibi fizik vücudun Allah'a teslimi söz konusudur. Fizik vücut Allah'a teslim olarak hidayete ermiştir. Mutlaka ondan evvel ruh hidayete erer. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Ruh hidayetine sahip olmuşlar mıdır? Allah Teala açıkça bu hususu Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde söylüyor. Onlar ki diyor Allah Teala sözü dinlerler, sözün asir olanına yani Kur'an ayetlerine ya da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın vahiyle söylediklerine ahsen olanlara tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler diyor. Bütün sahabe hidayete ermişler. Şu noktada konunun başlangıcına dönüp buraya gelelim. Farzlar açısından konuyu inceleyelim. Allah'a ulaşmayı denemek üzerimize farz mı? Allah Teala diyor ki minibine ileyhi ve ettekuhu. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol diyor. Öyleyse farz olduğu kesin. Peki bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş mi? Hepsi dilemiş. İşte Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyenlerin takva sahibi olduğunu açık bir şekilde ifade ediyor. Diyor ki Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahsenun ellezine amenu ve kanu yettekun. O
Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur, onlar mahzun da olmazlar. Onlar amin olmuşlardır, Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir ve takva sahibi olmuşlardır. Lehumül büşra fil hayatet dünya ve fil ahirete. Dünyada da ahirette de onlara mutluluklar vardır. Burası birinci takvadır. Burası birinci hidayettir. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz nokta. Allah'a ulaşmayı dilemeyi gördük ki üzerimize farz kılmış. Ve bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Dilediklerini Allah Teala açık bir şekilde ifade ediyor. Diyor ki sahabe için onlar tağuta kul olmaktan kurtuldular. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı hepsi dilemiş. Gördük ki üzerimize farz. Bütün sahabe dilemiş. Mürşide ulaşmak Allah tarafından farz kılınıyor. Maide 35'te. Ya eyyühellezine aminu ittekullaha ve ittekû ileyhil vesilete diyor. Ey amin olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun. Yani Allah'a ulaşmayı dilediniz. Şimdi de mürşidi Allah'tan isteyerek takva sahibi olun diyor. Size kim Allah'a ulaştırma konusunda vesile olacaksa o vesileyi Allah'tan isteyin diyor. Bütün sahabe istemişler ve tabi olmuşlar mürşitlerine. Fetih Suresi 10. ayet-i kerimede bütün sahabenin mürşitlerine tabi olduğu kesinlik kazanıyor. İkinci hidayeti de hepsi gerçekleştirmişler. Sahabe için Allah Teala ellezine hümül muhtedin diyor. Onlar hidayete erenlerdir diyor. Bu Allah'a ulaşmayı dilemek ve mürşidine ulaşmanın ötesinde sahabenin hidayete erdiğini, ruhlarını Allah'a teslim ettiklerini görüyoruz. Ayet-i Kerime'yi söyledik. Peki ruhu Allah'a ulaştırmak şeklindeki bir hidayet farz mıdır? Allah Teala açık bir şekilde farz olduğunu söylüyor. Bir emir olduğunu söylüyor bunun. Rad 21'de vellezine yesulune ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Öyleyse bu insanlar için Allah'a ulaştırılması lazım gelen bir şey var. Onun Allah'a ulaştırılması Allah Teala tarafından emredilmiş. Ruhun Allah'a ulaştırılması açık bir şekilde emredilmiş ve bütün sahabe bunu gerçekleştirmişler. Daha sonra sahabenin fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiklerini görüyoruz. O teslim keyfiyeti Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde açıklığa kavuşuyor. Diyor ki Allah Teala sahabe için Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde Habibim o ümmetlere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Böylece
bu muhteva da kesinlik kazanıyor. Burada fizik vücudun hidayeti söz konusu. Üzerimizde farz, bütün sahabe teslim etmişler. Nefsin hidayeti nefsimizin ulul elbab olmasıyla mümkündür. Yani daimi zikre ulaşıp bütün afetlerinden kurtulmasıyla mümkündür. Üzerimize farzdır. Allah Teala Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor. Daimi zikirse nefsin Allah'a teslimi manasına geliyor. Bütün sahabe o çünkü daimi zikrin sahipleri ulul elbaptır. Allah Teala o ulul elbap kulları var ya onlar ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler diyor. Ali İmran 190 ve 191'de. Ve bütün sahabenin ulul elbap olduğu ifade ediliyor. Hepsi nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Nefsleri de hidayete ermiş. Peki konunun daha sonrası, konunun daha sonrasında sahabe için söz konusu olan şey muhlis olmak. Muhlis olmak üzerimize farz ve de bu muhtevada yeni bir hidayet söz konusu. Nefsimizin kalbinde 14 mertebe daimi zikirden sonra bir temizlenme olayı söz konusu. İlk 7 mertebede yerlerin melekutu gösteriliyor. İkinci 7 mertebede göklerin melekutu gösteriliyor. Bir kişi ihlas sahibi oluyor. Bütün sahabe bir çağda ulaşmış. Buradaki hidayeti de yaşamışlar. Bir çağda ulaşma noktasındaki hidayet. İrademizin Allah'a tesliminden evvelki son hidayet. Muhlis olmak üzerimize farz. Ve ma umiru illa liyabudullahi muhlisine lehuddine yunefaye diyor Allah-u Teala. Onlar emrolunmadılar. Nefslerini halis kılarak Allah'a teslim olmakla emrolundular diyor. Nefslerini halis kılarak Allah'a muhlis kullar olmakla ve bunu hanifler olarak gerçekleştirmekle emrolundular diyor. Ve bütün sahabenin muhlis olduğu da açık bir şekilde yer alıyor. Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesinde. Burası hidayetin 6.'sı sevgili kardeşlerim. Hidayetin 6.'sı muhlis olmak. Bir teslimi gerektirmiyor. Ama teslim bundan sonraki kademede kişi salah makamına geçiyor. Günahları örtülüyor. Salah nuru veriliyor. Tövbe-i Nesu'ya davet ediliyor önce. Bunlar gerçekleşiyor ve kişinin günahları sevaba çevriliyor. Neticede de iradesini Allah kişinin teslim alıyor ve kişi hakka tukati takvanın irade tesliminin sahibi oluyor. Allah-u Teala'nın irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle
irşat makamının sahibi oluyor. Burada son teslim söz konusu, bu iradenin Allah'a teslimidir. Bütün sahabe bu hedefe de ulaşmışlar. Hepsi iradelerini Allah'a teslim ederek irşat takvasının da sahibi olmuşlar ve hidayetin en son noktasına ulaşmışlar. İrşat kademesinin hidayeti. İnsanın mürşit olduğu noktadaki irade teslimindeki hidayet. Sevgili kardeşlerim, bu da üzerimize farz. Âl-i İmrân suresinin 102. ayet-i kerimesinde Allah Teala bir hakkın takvanın sahibi olmayı herkesin üzerine farz kılmış. Bu o kişinin irşat kademesine tayini noktasındaki hidayeti ifade eder. Onlar hidayete erenlerdir diyor Allah Teala. Bütün sahabe için hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. Nitekim Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi o sabikun el ebedin var ya diyor, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı macirindendi, bir de ensara ve macirine ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah Teala. Hem ensara, Medine'deki ev sahiplerine, hem de macirine, Mekke'den Medine'ye gelenlere hepsine irşat yetkisi vermiş Allah Teala. Hepsi iradelerini Allah'a teslim ederek irşat makamına sahip olmuşlar. Çünkü ister ensar olsun ister macirin, her ikisine de tabi'in tabi olmuşlar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir sohbet muhtevasında sizlere hidayeti anlatmayı Allah Teala nasip kıldı. 7 kademede oluşan bir hidayet kavramını birlikte gözden geçirdik. Mihr Vakfı'nın değerli mensupları, Allah'a çok şükredin, hamd edin ki hepiniz hidayettesiniz. Sevgili kardeşlerim, hepinizin hem dünya saadetine hem cennet saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha.

İmam İskender Ali Mihr'in 19 ciltlik Kur'an-ı Kerim tefsiri yeni baskısı çıktı. İmam İskender Ali Mihr'in tamamı 19 ciltten oluşan muhteşem Kur'an-ı Kerim tefsirine sahip olmak şimdi çok daha kolay. Bu tefsir sayesinde Kur'an-ı Kerim'i okurken anlayacaksınız, anlayarak okuyacaksınız. Ayetlerin kelime kelime Türkçe karşılıklarını bu tefsirde bulacaksınız. Kur'an-ı Kerim'in sadece lafzını değil, ruhunu da bulacaksınız. İmam İskender Ali Mihr'in Kur'an-ı Kerim tefsirini hemen arayın, adresinize ulaştıralım. Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Allah Teala sizlerden mutlu olmanızı istiyor. Bu bir emirdir. Başkalarını mutlu etmek istikametinde bir gayretin sahibi değilseniz mutlu olamazsınız sevgili kardeşlerim. Onlar beni mutlu ederse ben de onları mutlu ederim sözü şeytanın korkunç bir tuzağıdır. Allah'ın sözü başkalarını mutlu edin ki siz mutlu olasınız tarzında. Neden? Etrafınızda 10 kişi varsa o 10 kişinin her birine mutluluk veren sizseniz karşılığında o mutluluğu Allah Teala size mutlaka yaşatacaktır. Her birine yaşattığınız mutluluğun 10 katını siz yaşayacaksınız. Herkes için böyleyse 10 kişi yerine 20 kişiyle, 30 kişiyle, 100 kişiyle dost olan, arkadaş olan bir insan, onlarla en güzel ilişkilere giren bir insan, ilahi ilişkilere giren bir insan mutlu olmaz mı sevgili kardeşlerim? Her birine verdiği mutluluğun karşılığını o kişi kendisi yaşayacaktır. Allah-u Teala'nın böyle bir dizaynı var.

doyulmaz bir zevk haline gelir. Ve o kişi sadece başkalarını mutlu etmek için yaşar. Ama aslında en çok mutlu olan kendisidir. Çünkü Allah Teala başkalarına her mutluluk verdiğinde o mutluluğun aynısını kendisine yaşatacaktır, o kişiye yaşatacaktır. Sevgili kardeşlerim, bu mutluluğun sırlarının en önemlisidir. Herkes bilmeli ki başkalarına ne kadar mutluluk verirse Allah Teala ona başkalarına verdiği mutluluğun aynını yaşatır. Öyleyse kim hayatını başkalarına mutluluk vermeye alarsa o dünyadaki mutlu insanlardan, en mutlu insanlardan bir tanesidir. Ve tatbikatına girerseniz bunun hiç de zor olmadığını göreceksiniz. Ayrıca yaşayacağınız mutluluk sizi vazgeçilmez bir davranış biçimine itecektir. Başkaları için yaşamak. O zaman göreceksiniz ki siz dünyadaki en mutlu insanlardan birisiniz.

0: size hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz.
1: Kalplerine iman girenler Allah'laşmaya kalben dileyenlerdir. Mucize-i Baki Kur'an bütün delilleri muhtiva ediyor. Ve sorduğunuz her sual Kur'an ayetle ilgisiyle cevap veriliyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Günümüzde de kim 7 sabah 4 teslimi yaşarsa mutlaka iki cihan saadetine sahip olur. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: Fatiha ma salavat.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde bizleri bir araya getirdi. Kur'an-ı Kerim'e göre evvelkilerin şeriatı bizim de şeriatımızdır konulu konferansımıza. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Tek bir Allah var. El İlah. El harfi tarifiyle birleştirdiğimiz zaman El İlah kısacası Allah oluyor. Bu tek ilahın tek bir dini söz konusudur. Hazreti Adem ki ilk insan ve ilk peygamberdir. Hazreti Adem'den bu tarafa ne kadar peygamber geçmişse, nebi geçmişse hepsi Allah Teala aynı şeriat kitabını indirmiş, hepsine sadece tek bir dini vaaz etmiştir. Tek bir din, insanlık tarihi boyunca tek bir din, tek bir şeriat, babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça dili İslam olmuştur. İnsanların, inananların tek bir toplumu oluşturdukları ve tek bir Allah'a inandıkları ve Allah'ın kulu tesliminden ibaret olan bir din, ruhun, nefsin, veçin ve iradenin Allah'a teslimini ihtiva ediyor. Nebiler Sultanı Peygamber hadis-i şerifinde evvelkilerin şeriatı bizim de şeriatımızdır. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi. Ama aynı muhtevayı Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de de buyuruyor.

İşte bunun ispat vasıtası Şura 13. وَشَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَسَى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ وَمَا وَسَى بِهِ اِبْرَاهِيمَ مُوسَى وَعِيسَى. Allah-u Teala Hz. Nuh'a, Hz. İbrahim'e, Hz. Musa'ya, Hz. İsa'ya vasiyet ettiğimiz şeyi sana vahyederek şeriat kıldık. Öyleyse görüyorsunuz ki ulul azm ile bilene verilen şeriat arasında hiçbir farklılık yok. Allah-u Teala'nın dizaynında son derece açık olarak Kur'an-ı Kerim boyunca tek bir din söz konusu, tek bir Allah söz konusudur. Bütün insanların bu tek dini yaşayabilecek olan özelliklere yaratılması söz konusudur. Ne insanın yaratmasında ne dinin değişikliğinde asla hiçbir zaman bir değişiklik söz konusu değil. İşte Allah-u Teala bütün insanları hani fıtratıyla yaratmıştır. Yani bu tek dini yaşayabilecek özellikle. Ve Çin'i hanif olan dine ikame et, din için kıyamda ol. Hanif olarak burada hem kendini ikame et manası söz konusu, kıyamete kadar bu dinin ayakta kalması gerekir. Bu ifade başlangıç cümlesinden sonra Allah-u Teala buyuruyor ki o hanif dini ki kendini ikame ettiğin ve Çin'i ikame ettiğin, kıyamda tuttuğun o hanif dinin Allah bütün insanları bu hanif fıtratıyla yaratmıştır. Bu tek dini yaşayabilecek özellikle yaratmıştır. Allah-u Teala bütün insanları hanif fıtratıyla yaratmıştır. La tebdile halkıllahi. Allah'ın fıtratında, yaratmasında bir değişiklik söz konusu değil. Allah halk ettiklerinde, ister dini halk ettiğinde değişiklik arayın. Hanif dininden başka bir din göremezsiniz. İster insanlar hanif fıtratıyla yoksa başka bir fıtrat adına yaratıldık konusunda da başka bir araştırma, başka bir değişiklik göremezsiniz. Ne dinin mutevasında ne de insanların yaratılışında bir değişiklik asla söz konusu değil. Hazreti Adem babamız hanifti. Bütün peygamberler haniftiler. Son peygamber olan Nebila Sultani Peygamber Efendimiz haniftir. İşte Allah-u Teala Nahl Suresinin 123. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Sümme avhayna ileyke enne tebi'u millete İbrahim hanife ve ma kana minel müşrikîn. Sonra sana da hanif, vahdet, tevhid ve teslim esasını içeren İbrahim Aleyhisselam'ın dinine tabi olmayı vahyettik. Bütün devirlerdeki, bütün kavimlerdeki Resuller hepsi haniftiler. Bütün kavimlerde Resuller var. Onların da hepsi hanif. Bütün insanların Rabbi Allah tek Rab'tir. Ayetlere baktığımız zaman net olarak bunu görüyoruz. Ve Kur'an-ı Kerim ayetleriyle yaşanan hanif dini de 7 safhanın 7'sini de içeriyor. İşte Rum 31'de Allah Teala hanif olmanın standardını veriyor. Münibine ilehi ve takuhu. Vakimusela. Rum 30'da nasıl hanif açıklıyorsa Rum 31'de ise bu hanif dinini yaşamanın birinci safhasının Allah'a yönelmek olduğunu, takva sahibi olmak olduğunu buyuruyor. Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Hanif dini 7 tane safha ifade eder. Kainatın tek dinidir. Hiç değişmemiştir. Biz bugün hangi ibadetleri yapıyorsak Adem babamız da ve diğer bütün nebiler de, bütün peygamberler de, bütün devirlerdeki, bütün kavimlerdeki rasuller, onlara bağlı olan mürşitler ve mürşitlere bağlı olan bütün dini yaşayanlar hep aynı dini yaşadılar. 7 safa ve 4 teslimden ibaret olan tek bir din. Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz, ben Meryem'in oğluna insanların en evlası, en yakınıyım. Zaten bütün nebiler evladı alattırlar. Anneleri ayrı, babaları bir evlattırlar. Peygamberleri babaları bir, anneleri farklı çocuklardır. Enbiya suresinin 48. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Allah'a kul olmayı hata eden birinci safhada Allah'a ulaşmanın
talep edildiği bir kalbi yapıyı görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyip talep etmekle başlayan bir tek din tatbikatı. لَقَدْ عَتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ فُرْقَانَ دِيَانْ وَزِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ. Andolsun biz Musa'ya, Hazreti Aleyhisselam'a, Harun Aleyhisselam'a takva sahipleri için Furkan'ı, Tevrat'ı bir nur olarak verdik. Öyleyse görüyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim de Furkan'dır, Tevrat da Furkan'dır, İncil de Furkan'dır. Yani birinci safhasını ihtiva ediyor, 7 safha ve 4 teslimin birinci safhası Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'ın kabul ettiği başka bir din mevcut değil. Allah-u Teala Al-İmran suresinin 85. ayet-i kerimesinde "Men yebtegu gayril İslami dinen fele yukbalu." Kim İslam'dan, Hanif dininden başka bir din ararsa o din kendisinden kabul olmaz. Ve o ahirete hüsrana düşenlerdendir. Bu dinin mensupları Allah'a teslim oldukları takdirde Müslümün adını alıyorlar. Allah-u Teala Tevrat'ta Hazreti İbrahim'den bahsediyor. Allah-u Teala

0: bir kavmi helak edeceğini, bir kayayı ortadan kaldıracağını söylemesi üzerine Hazreti İbrahim Allah'a yalvarıyor. Ya Rabbi, bunların hepsini mi yok edeceksin? Onlardan bir kısmı, çok az bir kısmı da olsa, hepsini, hani dirini yaşıyorlar. Allah-u Teala ile yaptığı konuşmanın sonucunda, o kariyede Allah-u Teala'nın yolunda 10 tane insan bulabilirsen vazgeçeceğimini buyuruyor Rabbimiz. Ayet-i kerimede şöyle tamamlanıyor. O kariyede sadece tek bir Müslüman aile buldu. Allah'a teslim olanların. Bu ayet-i kerime Zariyat suresinin 36. ayet-i kerimesi yanılmıyorsam. Fema vecedna fiha gayri beytin minel müslümin. Fakat orada bir evden başkasından, Müslümanlardan bir kimse bulamadık. Öyleyse açık ve net olarak Allah-u Teala ifade ediyor ki bu kainatta Allah-u Teala bir tek din oluşturmuş, Hanif dini. Hanif dininin dışında başka bir din söz konusu değil. Hanif fıtratının da dışında bir başka bir fıtra hiç kimse yaratma, hiç kimse olmayacak. Bunun arkasında muhteşem bir dizayn var. Allah nasıl değişmiyorsa, hep varsa insanları ve kainatı yoktan, yok ettikten sonra da asıl var olmaya devam edecekse, insanlar var olduğu sürece Allah'ın sabit kadem olan tek bir dini olmuştur, Hanif dini. Bu din Hazreti Adem'in de dinidir. Bu din Hazreti Nuh'un dinidir. Bu din Hazreti İbrahim'in dinidir. Bu din Hazreti Musa'nın dinidir. Hazreti İsa'nın dinidir. Bu din son peygamber, son nebi, Nebila Sultanı, Hatemül Enbiya Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in de dinidir. Kainatın tek bir dini, ilk peygamber olan Hazreti Adem'den son peygamber olan tek din değişmesi mümkün olmayan Nebila Sultanı Peygamberimizden gelene kadar hep aynı dini Allah insanlara öğretmiştir. Ve Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz zaman bütün peygamberler kavimlerini rahmet ve mağfirete, tövbeye davet etmişler. Nebi Sultan Peygamber'in bir hadis-i şerifinde yerler gökler kurulduğu günden bu yana bir kapı açıktır. Bu kapı tövbe kapısı. Kıyamete kadar da böyle devam edecek. Tövbe sona ermedikçe hicret sona ermez. Hicret yani ruhun seyri sülükü sona ermez. Güneş batıdan doğmadıkça tövbe sona ermez. Yani güneşin batıdan doğması bir veçesiyle kişinin ölümünü ifade ediyor. Bir veçesiyle de üst seviyede salaha ifade ediyor. Evet, Allah gökleri yarattığı gün bu kapıyı tövbe hep açık olarak yaratmıştır. Güneş batır yerden doğmadıkça o kapı kapanmayacaktır. Yani ölüme kadar tövbe kapısı açıktır. Allah-u Teala'nın tövbesini kabul etmediği durumlar var. Tövbenin kabul edilmeyi durumlara baktığımız zaman kişi hayatı boyunca seyahat işliyor. Tam sekerat halindeyken ben tövbe ettim diyen kişilerin tövbesi kabul edilmez. Kelime-i şehadet tövbesi kabul edilmeyenler. İşte Nisa 18. Ölüm gelinceye kadar seyahat işleyenler, ben şimdi tövbe ettim, böyle bir tövbe söz konusu değil. Alimen 90. Üçüncü fıska düşenlerin tövbesi artık söz konusu değil. Şirkte olanların tövbesi mümkün değil. Başkalarını yoldan saptıranların tövbesi mümkün değil. Ve görüyorsunuz ki ayet-i kerimeler net olarak tövbenin de belli şartları var. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği an takva sahibi olur. Kurtulanlarsa sadece takva sahipleridir. Pek çok ayet-i kerimede Allah-u Teala takva sahiplerinin kurtuluşuna ulaştığını söylüyor. İşte Meryem suresinin 71-72. ayet-i kerimelerinde kıyamet günü amel defterleri kişiye gösterildikten sonra, hesap görüldükten sonra ister cennetlik ister cehennemlik bütün insanlar evvela cehenneme gidiyorlar. Ama Allah oradan takva sahiplerini kurtarıyor. Öyleyse takva sahipleri daima kurtuluşta olanlardır. Takva sahipleri için Allah'ın cenneti vardır. Âl-i İmrân suresinin 115. ayet-i kerimesi. Size bundan daha iyisini haber vereyim mi? Takva sahibi olanlar için Rablarının katında içinde devamlı kalacakları cennetler, temiz eşler, Allah'ın rızası vardır. Alimran 198'de de yine takva sahiplerinin kurtuluşta olduğunu beyan ediyor Rabbimiz. Kaf suresinin 31-32. ayet-i kerimesinde ise ve uzribetil cennetü lil mutakine gayre badin. Hâzâ mâ tuadûne li kulli evvâbin hafîz. Cennet takva sahipleri için uzak olmayarak yaklaştırıldı. Bu size vaat olunan şey cennettir. Bütün evvâb ruhu Allah'a ulaşarak sığınmış. Hafiz olanlar başların üzerinde devrin imamın ruhu taşıyanlar içindir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de hiçbir peygamberim, hiçbir resulüm olmamıştır ki ben ondan namaz kılmasını istememiş olayım, zikir yapmasını istememiş olayım, zekat vermesini istememiş olayım. Evet, Allah Teala'nın genel kanunu Nur Suresi'nin 37. ayet-i kerimesinde ricalin la tulikum ticaretin ve la bayn an zikrillah ve ikamis salati ve itaz zekat. Yani bütün peygamberler Allah Teala namaz kılmayı, zikir yapmayı, zekat vermeyi kesin emretmiştir. Genel Allah'ın kanunu budur. Allah Teala'nın ibadet dizisi hiçbir devirde değişmemiştir. Nasıl bugün 5 vakit namazı fazladan 2'de sünnet kılıyorsak, kuşluk sünneti ve teheccüd sünnetini 7 vakit namazı sahabe Nebile Sultan'ı peygamberimizle beraber de icra etmişler. Her peygambere, nebiye ve nebi olmayan bütün resullere de Allah Teala aynı şeyleri emretmiş. Aynı farzları yerine getirmesini emretmiş. Her ne kadar Hristiyanlar, Yahudiler başka dini mensupları namaz kılmayı unutmuşlarsa da Hazreti Musa namaz kılıyordu. Yunus suresinin 87. ayet-i kerimesinde kardeşi Harun'la birlikte evinizi namazgah edinin buyuruyor. Musa Aleyhisselam kardeşine vahyettik, ikinizin kavmi için Mısır'a evler yapın, evlerinizi kıble kılın. Öyleyse Hazreti Musa'ya namaz kılıyordu, Hazreti İsa da namaz kılıyordu. Meryem suresinin 33. ayet-i kerimesi veya Meryem suresinin 30. ayet-i kerimesine bakalım. Allah-u Teala'nın Hazreti İsa قال إني عبد الله أتينا الكتاب وجعلني نبيا 31. ayet-i kerime Meryem 31. Evet. Ve Allah Teala bana evsani bisselati ve zekati. Hayatta kıldığım sürece namaz ve zekat bana vasiyet etti Allah Teala. Kim bunu söylüyor? Hazreti İsa Aleyhisselam. Öyleyse tüm peygamberler namaz kılıyorlar, zekat veriyorlar ve kesinlikle zikir yapıyorlar. Hiçbir peygamber bunun dışında değildir. On dört asırdır bütünlüğü Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'e koymuş ve Kur'an-ı Kerim Allah tarafından korunuyor. Ama İncil'e baktığımız zaman dört tane İncil'i göreceksiniz. Matta, İncil'i, Yuka, Lukas ve Yuhanna. Markos İncil'i. Bu dört İncil'den sonra bir başka İncil'ler de olduğu söyleniyor. Ama onlar hep imha edilmiş. Öyleyse Hazreti İsa Aleyhisselam'la birlikte dört tane ayrı evliyanın ele aldığı, yazdığı bir İncil tatbikatı var. Allah Teala ise sadece tek bir İncil'i indirmiştir. Öyleyse kitaplarda değişiklik olduğu kesin. Bu neyi ifade ediyor? Hiçbir şey dinin değişikliğini göstermiyor. Asla din değişmemiştir. Dört tane yazar yazsa, beş tane yazar yazsa hakikatler değişmez. Allah'ın kanunları aynı. Kainatın tek dini, Hanif dini tek bir şeriatı içeriyor. Bu tek şeriat 7 safa ihtiva ediyor. 28 basamaklık bir dizayn içinde birinci safhasında ve üçüncü basamağa kadar olan kişiler Allah'a ulaşmayı dilemeyenler yer alıyor. Birinci basamakta herkes olayları yaşar, olayları değerlendirir. İkinci basamakta Herkes olayları değerlendirir ama bu değerlendirenlerden sadece Allah'ın ölçülerine göre doğru değerlendirenler, üçüncü basamakta onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenin kurtuluşu mümkün değildir. Onlar bir ve ikinci safhada kalıyorlar. Ama eğer kişi üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala Rahim esması ile tecelli ediyor ve onu mutlaka yedi furkanın sahibi kılıyor. Allah Teala onu halde bırakmıyor. Furkan sahibi kıldığı bu kişinin kalbine hidayetle ulaşıyor. Tekabül 11 Kafatüş'e göre o kalbi kendisine çeviriyor. Enam 25'e göre kalbe giden nur yolunu açıyor. Ve Zümer 22'ye göre o kişi kalbine nur giriyor. Hadid 16'ya göre şu o nurla kişi huşu sahibi oluyor. Huşu sahibi olmak önemli mi? Evet. Dinin birinci safhası Allah'a ulaşmayı dilemek, ikinci safhası mürşide tabiat. Mürşide tabi olmak kişinin seçimine bırakılmış değildir. Mürşidin tayini Allah'a aittir. Allah Teala Bakara 45-46'da "Vestaînû bis-sabri ve's-salâti innehâ lekebîretun lil-hâşiîn." Sabır ve namazla mürşidinizi Allah'tan isteyin. Mürşidi ifade eden istihane 7 ayet-i kerimede yer alıyor. Evet, 7 ayet-i kerimede Allah Teala istihaneyi mürşidinizi isteyin. Nasıl 7 ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dileyen Allah'a yönelen kişi ise 7 ayet-i kerimede de istihane mürşidi Allah'tan isteyen kişidir. İstihane mürşittir ve Allah Teala mürşidi Allah'tan istememizi emir buyuruyor. İşte Bakara 45-46 "Vestaînû bis-sabri ve's-salâti." Sabır ve namazla istihaneyi mürşidinizi isteyin. Maide 35 "Vesileyi Allah'tan isteyin." Ve Nahl 9 "Allah'a ulaştıran yolun tayini Allah'a aittir." Bakıyoruz Allah Teala ne yapıyor? Bize mürşidimizi gösteriyor. Ve huşu sahibi olan kişiye mürşidi gösteriyor. Hacet namazını kılması halinde Allah'ın tayin ettiği mürşidi Allah Teala ona gösteriyor. On iki tane ihsanla kişi Allah'ın gösterdiği mürşide tabi oluyor ve Allah'tan yedi tane nimet alıyor. Üçüncü safa. 21. basamakta gerçekleşiyor. Ruh Allah'ın zatına ulaşıyor. Yeni kimci basamakta Allah'a teslim oluyor. Ruhun Allah'a teslimi dinin kainatın tek dininin Hanif dininin üçüncü safhasıdır. Birinci teslim gerçekleşir. Ruh Allah'a teslim olmuştur. 25. basamakta fizik vücut Allah'a teslim olur. Bu ikinci teslimdir. 26. basamakta kişi daimi zikre ulaşır, nefsini Allah'a teslim eder. Allah'a teslim olur. Bu da üçüncü teslimdir. 4. safhada fizik vücut Allah'a teslim olmuştur. 5. safhada nefs Allah'a teslim olmuştur. Ruh, fizik vücut ve nefs teslimi 5. safhada tamamlanmıştır. Ama 6. safhada kişinin irşada ulaştığı nokta işaret ediyor. Ve 7. safha ise iradeyi Allah'a teslim etmeyi ifade ediyor. 7 safhada 4 tane teslim söz konusu. Bu 28 basamağın 5 kademesidir. Bütün Nebi-i Resuller, bütün Veli-i Resuller aynı şeyi gerçekleştirmişlerdir. 7 safhada 4 tane teslim. Bunlara bağlı olanlar da, dinlerini yaşayanlar da sadece onlardır. İnsanlık tarihi boyunca insanlarda ikinci bir şeriat hiç olmamıştır. Kalın çizgilerle Allah'ın vaaz ettiği tek bir şeriat vardı. Sadece tek bir şeriat. Benim 5 ismim var. Ben Muhammed'im. Ben Ahmet'im. Ben Allah. Benimle küfrü mahvedeceği El-Mahiyim. Ben haşir toplayıcıyım. İnsanlar benim arkamda haşir edileceklerdir. Ben akibim, sondan gelenim. Benden sonra peygamber gelmeyecektir. Allah Teala Maide Suresi'nin 48. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. "Enne azalna ileykel kitabe bil hakki usaddiqni ma bayne yadayhi min el kitabi ve mehaymeni alayhi fahkum baynahum bima anzalallahu ve la tattabi ahwahum amma ba'da jaaka min el hak likullin ja'alna minkum shiri'atan ve min hajja hepiniz için bir yol ve bir şeriat kıldık. Öyleyse şeriatla ilgili slaytımıza baktığımız zaman ayet-i kerimelerde Allah'ın ezeli ve ebedi dininin tek bir şeriatı var. Evet, şeriatla ilgili slaytımıza baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'deki şeriat ayetleri Maide 2'de geçiyor. 7 tane ayet-i kerime görüyorsunuz. Maide 48'de hepiniz için tek bir şeriat var. Kehf 74'te şeriate uymayanlar, Hac 67'de o şeriatla amel ederler. Şura 13'te Allah-u Teala Ulul Azm mevkilerine aynı şeriatı vaaz etti. Şura 21'de yoksa Allah'ın dinine izin vermediği şeyleri onlara şeriat kılan ortakları mı var? Câsiye 18'de Allah'ın şeriatının Allah'ın emirlerinin muhtevasını alan tek bir şeriattan ibaret olduğunu ve o şeriata tabi olmamız gerektiğini Allah-u Teala bizlere açıklıyor. Allah nebilere şeriat kitabı vermiştir. Sıraytımıza bakacak olursak, evet, peygamberlerin hepsine şeriat kitabı vermiştir. İşte Bakara 213, Ali İmran 81, Ulul Azm nebilerine şeriat kitabı verildi. Arap 158, o Allah'a ve onun kelimelerine, sözlerine iman edin ki Allah-u Teala aynı şeriatı vaaz etmiş. Meryem 30'da muhakkak ki ben Allah'ın kuluyum. Bana kitap verdi, beni nebi kıldı. Öyleyse kitapların nebilere indiğini açıkça Allah-u Teala bu ayetiyle söylüyor. Enam 157, Şura 13, Ankebut 27, Hadid 26 aynı hakikati ifade ediyor. Allah-u Teala diyor ki Hazreti Musa'nın kitabı olan Tevrat'ı, Hazreti İsa'nın kitabı olan İncil'i ve isim vermiş bütün nebilerin kitaplarını tasdik edici olarak tasdik etmek üzere sana bu kitabı hak ile indirdik. Kur'an-ı Kerim'i. Mesela Kur'an-ı Kerim kitapları tasdik eden bir içerik sahibi. Kitapları tasdik eden ve yaşayanlar. Kur'an-ı Kerim kendisinden evvel indirilen Tevrat ve İncil'i, kendisinden evvel indirilen sayfaları, Zebur'u Allah-u Teala'nın bütün nebilere mutlaka indirmiştir. Kur'an-ı Kerim bunlar hepsini mukaddes kitapları tasdik ediyor. Neyle tasdik ediyor? Kur'an'la tasdik ettiğini söylüyor. 4 tane İncil ilave edilen bir mağarada bulunan Barnabas İncil'i daha evvel Hazreti Musa'ya indirilen Tevrat o kitapların hepsini tasdik etmek üzere sana indirdik Kur'an-ı Kerim'i. Kur'an-ı Kerim evvelki nebilere verilen şeriat kitaplarının hepsini tasdik ediyor. 3 kitapta 7 sefa Tevrat, İncil ve Kur'an ayetleri. Evet. Hanif dininin bütün sefaları burada geçiyor. Evet, birinci sefa Allah'a ulaşmayı dilemek, Tevrat, İncil ve Kur'an'a göre. İkinci sefa mürşide tabi olmak, Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim'e göre. Üçüncü sefa Tevrat, İncil ve Kur'an. Dördüncü sefa Tevrat, İncil ve Kur'an. Beşinci sefa Tevrat, İncil ve Kur'an. Altıncı sefa Tevrat, İncil ve Kur'an. Öyleyse insanlar zaman içerisinde şeriatı değiştirmişler mi? Hayır. Değişmeyen şeriatı Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'le bir defa daha indiriyor. Onların aralarında bu şeriatla hepsine benim verdiğim aynı şeriatla aralarında hükmet buyuruyor, emrine veriyor Allah Resulü'ne. Hepiniz için bir şeriat, tek bir şeriat kılmıştık. Açık bir yol vaaz ettik. Maide 48. Sırat-ı müstakim, ruhun sırat-ı müstakimi, fizik vücudun sırat-ı müstakimi, nefsin sırat-ı müstakimi ve yadın sırat-ı müstakimi olmak üzere bütün sırat-ı müstakimlerin muhtevasını alan bir dizayn söz konusu. Ne demek istiyor Allah-u Teala? Aslında ayrılığa düşmenizi icap ettiren hiçbir sebep yok. Size sadece tek bir şeriat indirdim ama siz insanlar aranızda nizaya düştünüz. Tek bir şeriatı parçaladınız. Herkes kendisine bir şeriat indirdi, uydurdu. İhtilafa düşmenizi icap ettirecek hiçbir şey yok. Eğer siz hepiniz benim emirlerime tabi olsaydınız o zaman tek bir ümmet olacaktınız. Ama öyle olmadınız. Tek bir ümmet oluşturmadınız. Aranızda ihtilafa düştünüz. Benim indirdiğim dışında bir şeyler uyduruldu. İnsanlar benim indirdiğimin dışında bir şeylere tabi oldular ve böylece farklılıklar oluştu. İnsanlar dinde fırkalara ayrıldılar. Dinler arasında farklılıkların oluşması Allah'ın indirdikleri sebebiyle değil. insanların onu değiştirmeleri sebebiyle gerçekleştirmişti. Evet, dinler arasındaki farklılıkların oluşması Allah'ın indirdiği ayetler sebebiyle değil, insanların ayetleri değiştirmeleri sebebiyle gerçekleştirmiştir. Allah-u Teala'nın indirdiği sadece tek bir şeriat var. Sizden hepiniz için bir şeriat, tek bir şeriat ve açık bir yol belirledik. 28 var bir yol. Başka bir din hiç indirmedim. Hepiniz için tek bir şeriat belirledik. Bir tek yol belirledik. Ama siz kendi aranızda nizâ edip bunları farklı hüviyete getirdiniz. Hakkında ayrılığa düştüğünüz şeyleri ben size Resulümle haber vereceğim. İşte Allah-u Teala Enfal 46'dan nizâ düşmeyin. Nisa 59'dan nizâ düşmeyin. Nizâ düşmeyin. Nizâ düştüğünüz konuları mutlaka Allah ve Resulüne arz edin. Eğer herhangi bir din mensupları başka bir din mensubunun peygamberin nebisini kabul etmezse o Allah'ın kitabına uymaz. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de tüm peygamberlere zikrediyor. Hepsine verdikleri aynı şeriat olduğunu söylüyor. O şeriatın değişmeyen hüviyetini Kur'an-ı Kerim'de veriyor. Tek bir kitap, 14 asırdır hiç değiştirilmemiş bir kitap. Binlerce Kur'an-ı Kerim nüshası ayrı özellikleri, aynı kelimeleri, aynı harfleri muhtevi olarak elden ele dolaşıyor. Tek bir Kur'an-ı Kerim var. Adem Aleyhisselam'dan bu tarafa kainatın tek şeriatını temsil ediyor. Hazreti İbrahim'in Hanif dini teslim dinidir. Arapça değil İslam'dır. Allah teslim olmayı içeriyor. Bu dinin muhtevası teslimi içeriyor. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim kılmayı içerir. Allah-u Teala bütün ümmetler için tek bir şeriat kılmış. Başka bir şeriat vücuda getirmemiş. Tek bir şeriat kılmış ama insanlar o şeriat üzerinde ihtilafa düşmüşler. Bugünkü konferans konumuzla ilgili istatistik verilere baktığımız zaman günümüz din adamları neler söylemiş birlikte bakalım inşallah. Eski ümmetlerin şeriatı, bir din adamına soruyor, eski ümmetlerin şeriatı farklı mıdır? Cevap, inanç esasları bütün dinlerde aynıdır. Ancak şeriat denilen ameller, muamelat kısmı dinlerde farklılık gösterir. Bunun böyle olması da hikmetin gereğidir. Bir din adamına soruyorlar, Hazreti Adem'den beri peygamberlere gelen semavi dinler hükümleri aynı mıdır? Cevap, her peygamberin Allah-u Teala tarafından getirdiği dinin amele ait hükümlerine şeriat deniyor. Her peygamberin şeriatı az veya çok farklıydı. Halbuki Allah-u Teala aynı şeyi söylüyor Kur'an-ı Kerim'de. İşte Şura 13, sana vahyettiğimiz şeriat aslında Hazreti Musa'ya vahsettiğimiz, Hazreti Nuh'a vahsettiğimiz, Hazreti Tehmi'ye vahsettiğimiz, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya vahsettiğimiz şeriatın aynıdır diyor. Kur'an bunu söylemesine rağmen din öğretici kişi diyor ki farklıdır şeriatlar. Allah-u Teala Fussilet suresinin 43. ayet-i kerimesinde, Fussilet 43'te buyuruyor ki sana söylenen senden öncekilere söylenmiş olandan başka bir şey değildir. Muhakkak senin Rabbin mağfiretin ve elin azabın sahibidir. Yani sana söylenen, sana verilen şeriat senden öncekilere verilen şeriatın aynısıdır diyor. Allah Kur'an-ı Kerim'de bunu söylüyor. Öyleyse şeriatlar aynı. Farklı bir şeriat söz konusu değil. Hristiyanlık, Musevilik semavi bir din iken zamanla tarif edilmiştir. Tarif edilmemiş, bozulmamış olsalar da nesledilmiş, yürürlükten kaldırmış olduğu için artık o dinlerle amel edilmez. Yürürlükte ki İslamiyet dini kıyamete kadar devam edecektir. Allah-u Teala'nın her devirde yaşayan tek bir dini var. Diğeri insanların isimlendirdikleri, zanlarına tabi oldukları, din adettikleri şeylerdir. Aslında din değildir. Dinler ortadan kalkar mı? 757 ülkede 50 bin kişiyle yapılan bir kamuoyu anketine göre kendisini dindar olarak tanımlayanların oranı %77'den %68'e düşerken ateistlerin oranı %3'lük artışla toplam nüfusun %13'üne yükseldi. Emine Sultan-ı Pekin bir hadis-i şerifinde benim tarafımda tebliğ edilen Kur'an'dan bir ayet bile olsa insanlara ulaştırınız. İsrailoğullarının ibretli kıssalarından haber verebilirsiniz. Bundan bir sakınca yoktur. Kim bile bile bana yalan isnat ederse cehennemde yerini hazırlasın. Allah-u Teala'nın indirdiğine baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim evvelce indirdiği bütün kitaplarla aynı özellikleri ifade ediyor. Değişmemiş olan asılları muhtevasında topluyor. Allah-u Teala Hazreti Adem'e hangi emirleri verdiyse Kur'an-ı Kerim'de o emirler var. Hazreti Adem'den Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e gelene kadar hangi peygamberlere verdiği emirler söz konusuysa aynı muhteva Resulullah ve sahabesine de verildi. Hepsinin birbirinin aynı olduğunu söyleyebiliriz. Tüm insanlar için, dünya insanı için, kainat için, herkes için tek bir şeriat söz konusu. Maide 48 bunu tescil ediyor, ispat ediyor. لِكُلِّ جَهَنَّامُكُمْ شِرِحَةً وَمِنْ حَجَّ Hepiniz için tek bir yol, tek bir şeriat, tek bir yol kıldık. Bu şeriatın tatbikatı 7 Safa 4 teslimi içeriyor. Ama insanlar hal böyle olmasına rağmen bu şeriatta ayrılığa düştüler, nizaa düştüler ve fırkalara ayrıldılar. Haç suresinin 67. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Allah-u Teala bir kere daha tüm insanlar için tek bir şeriat vaaz ettiğini buyuruyor. Tek bir şeriat tayin ettik. Biz bütün ümmetler için tek bir şeriat tayin ettik. وَلِكُلِّ اُمَّتٍ جَعَلْنَا مَنْسَكَنْ وَمْهُمْ نَاسِكُهَا فَلَاَنْ يُعَزِكَ فِي الْاَمْرِ Emirlerde yani şeriatta niza ayrılığa düşmesinler. وَدْعُوا لَا رَبِّكَ Sen Rabbine davet et. Allah-u Teala bütün ümmetler için tek bir yol şeriat kıldık. Buyuruyor yine Hac 67'de. Burada gördüğümüz şey açık ve kesin. Allah-u Teala bu yolun sadece tek bir şeriatten ibaret olduğunu ifade ediyor. Bu yol nebilerin, resullerin Allah'ın davetiyle başlayan bir yoldur. Bu yol insanları Allah'a doğru istikamet almış olan bir yol üzerinden Allah'a ulaştırır. Kainatın tek şeriatı ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimiyle noktalanan tek bir şeriatı mutevasına alıyor. Bu şeriat 7 safa ve 4 teslimden oluşur. İbadetleri kapsar, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet ve özellikle zikir yapmak, Allah'a ulaşmayı dilemek, ruhun Allah'a ulaştırması bunun gibi bu hakikatlerin bütününü ifade ediyor. Evet. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, harca gitmek kelime-i şehadet ama aynı zamanda ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması ve zikir yapmak. Allah-u Teala'nın her zaman yedili sistemi kabul etmiş olduğunu görüyoruz Kur'an-ı Kerim'de. Altıncı şart Allah'a ulaşmayı dilemek, yedinci şart ise zikirdir. Ve Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde üç çeşit zikirden bahsediyor. Kur'an ayetlerinin tilaveti bir zikirdir. Namaz kılmak da bir zikirdir. Ama Allah isminin tekrarı zikirlerin en büyüğüdür. Onun için Allah-u Teala sana vahyettim Kur'an'ı var ya o Kur'an'ı tilavete doku. Namaz kıl çünkü namaz muşiyatla münkerden emreder. Ama zikrullah en büyüktür. Allah'ın isminin tekrarı en büyük. Zikrullah Allah adını Allah Allah Allah diye söylemek suretiyle yerine getirilir. Zikrin nasıl yapılacağı konusunda yine Kur'an-ı Kerim kesin bize tarif ediyor. Ne diyor İbrahim suresinin daha doğrusu Rad suresinin 28. ayet-i kerimesinde اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَتَتْبَيْنُوا قُلُوبُمْ زِكْرَ اللّٰهِ اَلَا بِزِكْرَ اللّٰهِ تَتْمَيْنَا قُلُوبُ Onlar amenudurlar. Kalpleri Allah'ın zikriyle mutmain olmuş. Bilin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Nefsimizin 19 afetinden bir tanesi hırs ve şehvettir. Hırs ve şehvetten kişi kurtulmadıkça doyuma ulaşması mümkün değil. İşte kim ki 12 tane insanla mürşidine tabi olur, yediği nimetten Allah'tan alırsa ve nefs eskisine başlarsa, emmare levvame mülhime mutmaine kademesine geldiği zaman zikirle, Müzemmil suresinin 8. ayet kerimesinde başça geçen Allah ismini tekrarıyla kalbi %30 nura ulaşır. Yani mutmain olur. Mutmain olan kişi o güne kadar sahip olduklarını yetersiz görmesine rağmen %30 kalbine nur doldukça Rabbine şöyle yalvarıyor. Ya Rabbim iyi ki daha fazlasını vermedin. Verseydin azardım. İyi ki daha azını vermedin. Vermeseydin isyan ederdim. Öyleyse bununla doyuyor, tatmin oluyor, mutmain oluyor. Allah Teala ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını 73 ayet-i kerimede 19 fille açıklıyor ve 12 kere üzerimize farz kılıyor. Öyleyse 12 kere üzerimize farz kılınan ruhun Allah'a teslimini hayattayken gerçekleştirmemiz lazım. Ölümle herkesin ruhu Allah'a ulaşır. Marifet hayattayken ruhu Allah'a ulaştırmaktır. Zikir, iki heceli bir kelime, kalbimizin atışlarına paralel, çift hece ile kalbimizden her attığında Allah, Allah, Allah diye zikredeceğiz. Bir gün 24 saat boyunca Allah'ı zikretmeye başladığım zaman, o zaman daimi zikre ulaşmış oluruz. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz, şeytanın kapısını zikirle kilitleyiniz. Kur'an-ı Kerim'de bahsi geçen İbadetlerin sultanı zikirdir. Zikrullah. Kur'an-ı Kerim tilavetinden, namaz kılmaktan da kısacası bütün ibadetlerden üstün olan, efter olan Allah ismini tekrardır. Ve Allah-u Teala zikirle ancak bütün ümmetler için farz kılınan tek yol, tek şeriatın yaşanabileceğini söylüyor. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Öyleyse Ulu'l-Azmi'lerine verilen şeriat, aynı şeriat Hazreti Nuh'un şeriatıyla Peygamber Efendimiz'in şeriatı, Hazreti İbrahim şeriatıyla Peygamber Efendimiz'in şeriatı, Hazreti Musa şeriatıyla Peygamber Efendimiz'in şeriatı, Hazreti İsa şeriatıyla Peygamber Efendimiz'in şeriatı, aynı şeriat. Kur'an'daki şeriat, Hazreti İbrahim'in şeriatı, Kur'an'daki şeriat, Hazreti Musa'nın şeriatı, Kur'an'daki şeriat, Hazreti Nuh'un şeriatı, Kur'an'daki şeriat, Hazreti İsa'nın şeriatı ve bütün Ulu'l-Azm Nebilerin şeriatını muhtevasına alıyor. Hepinizin şeriatı aynıdır. O şeriat bu kitabı, bu Kur'an-ı Kerim'in içinde mevcuttur. Ve dinde fırkalara ayrılmayın. Fırka-i Naciye'nin içerisinde sırat-ı müstakim üzerinde olun. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Setefriku min ümmeti selase ve zavine fırkaten kulla finnari ila vahideten. Benim ümmetim 70 fırkaya ayrılacak. Bir tanesi hariç 70'i cehenneme gidecek. 72'si cehenneme gidecek. Sahabe sual soruyor, kimdir o ey Allah'ın Resulü? Ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. Onun için ve akimüddine, şura 13'te dini ikame edin. Ve la teferakku, dinde fırkalar ayrılmayın. Kebure alel müşrikine madumine. Dinde fırkalar ayrılanlar, onlar şirk içinde olanlar. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, şirkte kalanlar onlar. Hanif dinini yaşamayanlardır. Şirkten kendisini kurtarabilenler, onlar Allah'a ulaşmayı dileyen babamız İbrahim'in hanif dinini yaşayanlardı. Her devirde insanların %90'dan fazlası mutlaka Allah-u Teala Şura 13'e göre seçer. Ama o seçtiklerinden çok azı kalben Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah-u Teala onların üzerine Rahim esması ile tecelli eder. Rum 31'de bu kalben ulaşmayı dileyenlere Allah-u Teala Allah'a yönelen Allah'ın Rahim esması ile üzerine tecelli ettiği kişi diyor. Ve bunu yapan insan Allah'a yönelmiştir. Allah'a ulaşmayı kalben dileyen birisidir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ifade ettiğim gibi ayetler itibariyle münip enab kavramlarıyla ifade eden Allah'a yönelme, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kurtuluşta olduğunu buyuruyor. Öyleyse başlangıçta herkes delalette, herkes hüsranda, 19 negatif özelliğin sahibi. Ayetlerden gafil, hüsrandadır, gideceği yer cehennemdir, sağırdıysız ve kördür, şirktedir, küfürdedir, delalettedir, şeytanın kulu dostudur, takva sahibidir, müminde hidayete değil, birbirine düşmandırlar ve dinde fırkalara ayrılmışlardır. Bu negatif koşulların hepsi Allah'a davetle pozitife dönüyor. Allah'ın Resulleri ardı arkası kesilmeksizin vazifeli olan veli Resuller, insanlar Allah'a davet ettiğinde daveti kabul edenler için artık tek bir yol, tek bir şeriat söz konusu. Bu şeriatın birinci safhası Allah'a ulaşmayı dinlemek, ikinci safhası mürşide tabiyet, üçüncü safhası ruhun Allah'a teslimi, dördüncü safha mürşidin fizikün Allah'a teslimi, beşinci safha nefsin teslimi, altıncı safha irşat ve yedinci safha iradenin teslimi. Bütün bunlara baktığımız zaman görüyoruz ki dinler yoktur. Sadece tek bir din vardır. O din Hazreti Adem'den Peygamber Efendimiz Salah'ın gelene kadar bütün peygamberlerin, onlara bağlı olanların yaşadığı tek bir dindir. Hiç peygamberin yaşadığı din yerinden hiçbir farklılığa sahip olmamıştır. Tek bir şeriat söz konusu olmuştur. İnsanların ruhlarını, beşlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim ettikleri yedi safhadan oluşan tek bir din. Allah'a teslim dini, tevhid dini, Hazreti İbrahim Hanif dini, Arapça adıyla İslam dini. Kıyamete kadar hep bu din var olacaktır. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden Efendimiz himmetiyle diyerek, Kur'an-ı Kerim'e göre evvelkilerin şeriatı bizim de şeriatımızdır konulu konferansımızın sunuş konuşması burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Eğer anlattıklarımdan bir sonuca ulaştıysanız, kalbinize Allah'a ulaşma dileği nakşedildiyse, gerçekleştiyse, ben de peygamberlerle beraber tüm Allah dostları gibi ruhumu Allah'a ulaştırmak istiyorum diyorsanız, sahabe gibi, havariler gibi, diğer bütün peygamberler gibi olmak istiyorum diyorsanız, kalpten Allah'a ulaşmayı dilediyseniz, sevgimi almak istiyorum diyorsanız, hazırsanız, söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Ne demiştik? Bütün peygamberler, bütün veli resuller, bütün veli mürşitler hitap ettikleri insanları her devirde rahmette ve mağfirete davet etmişler. Rahmet ve mağfiret. Rahmet yoksa cennet yoktur. İnsanlar kendi amelleri değil Allah'ın rahmetiyle cennete girerler. Evet. Ve insanlar bu dünya saadetini ancak mağfiretle yaşayabilirler. Mürşitlerine tabi olmak suretiyle yaşayabilirler. İşte Adem Aleyhisselam bütün peygamberler kavimlerini rahmet ve mağfirete, şefaate ve tövbeye davet etmişler. Adem Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam, Hud Aleyhisselam, Salih Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, Davud Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam ve İbni Sultan-ı Peygamber Efendimiz ve bugün Mehdi Aleyhisselam'ın bir öğrencisi olarak biz sizi rahmet ve mağfirete, af ve mağfirete, tövbeye davet ediyoruz. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilediyseniz, ben de tövbemi alıp ruhumu hayattayken Allah'a ulaştırmak, daha doğrusu ulaşmayı dileyerek Allah'ın benim ruhumu kendisine ulaştırmasını diliyorum diye hazırsanız, ben de Allah'ın bir dostu olmak istiyorum diye hazırsanız, söyleyeceğim kelimeyi arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Başlıyoruz inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek, Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek, Allah'tan kendisine kitap, sancakta nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi oldum. La ilahe illallah, Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah. Tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlı etsin, mübarek olsun inşallah. Suallere geçiyoruz inşallah. Marmaris'ten bir kardeşim Muhterem Hocam 1400 sene önce gelmiş olan İslam ve şeriat çağımızın sorularına cevap verebilir mi? Günümüz ihtiyaçlarını karşılayabilir mi? Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim bütün peygamberlere verilen şeriatın bütününü son şeriat kitabı olan Kur'an-ı Kerim muhtevasını alıyor, ihtiva ediyor. Yetmez, Kur'an'da Allah var, Allah konuşuyor. Bir gün daimi zikre ulaşırsanız, 4 vasıf şartı, 3 tane sonuç şartının sahibi olursunuz. Yani bu 3 sonuç şartından bir tanesi ehli tezekkür. Öyleyse ehli tezekkür olan bir insan, Allah'la konuşma yetkisine sahip olan bir insandır. Allah Teala diyor ki biz bu kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık. Maide Enam 38, Nahl 89, her şeyi sana açıklamak için biz bu Kur'an'ı indirdik. Öyleyse Allah'ın hikmet sahibi alimleri için her şey Kur'an'da var. Her şeyi hikmet sahibi alim biliyor mu? Bilmiyor. Her şeyi bilen Allah. İlim ve rahmeti her şeyi kuşatmıştır. Dolayısıyla hikmet sahibi alime sualinizi ulaştırırsanız ki Allah Resulü cehaletten kurtulmanın yolu ehli zikre sormaktır. Eğer ehli zikre sorarsan hikmet sahibi alime, o da bilmiyorsa Allah'tan sorarak her sualinizin cevabını kesinlikle verebilir. Bütün ihtiyaçlara karşılar. Bütün zamanların kitabıdır Kur'an. Afyon'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Semra Hazretleri bir sözünde şeriat, tarikat yoldur varana, hakikat meyvesi andan içeri. Şeriat, tarikat yoldur varana. Evet sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah-u Teala mutlaka onu 12 tane insanla müşrine ulaştırır. Ve kim 12 tane insanla müşrine tabi olursa Allah ona 7 nimeti vermek suretiyle onu tarik-i müstakime ulaştırır. Tarik-i müstakim üzerinden ki Allah'a ulaştıran yol 4 bölümden oluşuyor. Birincisi Sebil-i Reşat, ikincisi tarik-i müstakim, üçüncüsü sırat-ı müstakim, dördüncüsü de sırat-ı Rabbike müstakim. İşte bu Allah'a ulaştıran yoldur. Yunus da şunu ifade ediyor. Şeriat tarikat yoldur varana. Yani siz bu yolu Allah'a kadar kat edersiniz. Allah'tan öte bir yol yok. Ama hakikat meyvesi andan içeri, ondan sonra hakikate ulaşırsınız. Daimi zikrin sahibi olursunuz inşallah. Ankara'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, 20 yaşındayım. Kendimden büyüklere nasıl tebliğ yapmalıyım? Nelere dikkat etmeliyim? Sevgili kardeşlerim, Efendimiz'den neyi öğrendiysek onu yapacaksınız. Akıl yaşta değil, baştadır. Tebliğ yapacağınız kişi eğer ölülerse, Allah'a ulaşmayı dilemeyen ölülerse mutlaka sizin üzerinize vazife var. Onlara Allah'a ulaşma dileğini tebliğ etmelisiniz. Yapmazsanız vazifenizi yapmamış olursunuz. Nur 54'te Resul'ün vazifesi tebliğ, muhatapta vazifesi itaattir. Allah razı olsun. Adana'dan bir kardeşim Hocam, zikrimizi nasıl arttırabiliriz? İnsanlar olan hizmetimizi arttırmak, onları mutlu etmek suretiyle arttırabiliriz. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Muhterem Efendimiz bir sohbetinde kimin kalbinde Allah iman kelimesini yazmışsa o kişi sevmeyi öğrenecek olandır. İman kelimesiyle sevmek arasında ilişkiyi açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, zikretmek Allah'ı sevmektir. Zikirle beraber Allah'ın katından inen rahmet ve fazıl, rahmet ve selavat. İman kelimesi kalbe yazılmışsa Allah'ın katından iman kelimesinin etrafından birikir ve o birikenler kalbinizdeki sevgiyi de arttırır. Dolayısıyla iman kelimesi sevgiyi oluşturan bir muhteva içeriyor. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz en nezafetü minel iman. Temizlik imandan gelir. Yani kalbe imanın yazılmasıyla kalp temizliği başlar. Sevgiyi kişi yaşamaya başlar. Oradan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, birçok din alimi Risaletin sona erdiğini söylüyorlar. Bu konuda ne buyursunuz? Ya sevgili kardeşlerim, önemli olan din adamlarının söylediği değil, Kur'an ne söylüyor? Şimdi bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'e Allah-u Teala Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in son Nebi olduğunu buyuruyor. Peygamber Efendimiz'den sonra Nebi Resul gelmeyecek. Ama Allah-u Teala hem Al-İmran 81'de hem de Ahzab 7'de bir hakikati daha söylüyor. Diyor ki وَخَذْنَا مِسَاقِ النَّب۪ينَ Allah Teala nebilerden misak almıştır. Ve münke Peygamber Efendimiz'den ve min Nuh'un Nuh'tan ve İbrahim'e İbrahim Aleyhisselam'dan ve Musa ve İsa. Beş ulul azm nebi senden misak alıyor. Bu misak Al-İmran 81'de tekrar ediliyor. Size misak verdik, size misak aldık, size kitap ve hikmet verdik. Sizden sonra bir Resulümüz gelecek. E şimdi Kur'an-ı Kerim bunu söylüyor. Bizim zaten muhterem din adamı diyor ki Risalet sona ermiştir. Hayır, sona ermemiştir. Kur'an bunu söylüyor. Öyleyse Allah'a göre Risalet kıyamete kadar devam edecek. Ama bu Risalet veli Resullüktür. Nebi Resul, Resulullah'la sona ermemiştir. Resullerin haritasını ekrana taşıyabilirsek, iki tür Resul var hidayette görevli olan. Nebi Resuller, veli Resuller. Nebi Resullük, Resulullah'la birlikte sona ermiştir. Bir daha Nebi Resul gelmeyecek. Ama kıyamete kadar insanlar veli Resul'le hidayete ereceklerdir. İmam Rabbani Hazretleri, insanlar iki yolla hidayete ererler. Kutbu nübüvvet ve kutbu velayet. Kutbu nübüvvetle hidayete erenlerin son temsilcisi sahabedir. Ama kıyamete kadar yine insanlar her devirde bana itaat eden, hayırda yarışan kutbu velayetle hidayete erenler olacaktır buyuruyor. Öyleyse Risalet kıyamete kadar devam edecektir. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an Kur'an konferansının birisinin daha sonuna geldik. Bir başka konferansta tek birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazla selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a selavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz.
2: Kalplerine iman girenler Allah'a ulaşmayı kalben dileyenlerdir. Mucize-i Baki Kur'an bütün delilleri muhtiva ediyor. Ve sorduğunuz her sual Kur'an ayetleriyle size cevap veriliyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Günümüzde de kim 7 sabah 4 teslimi yaşarsa mutlaka iki cihan saadetine sahip olur. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra

Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, perşembeyi cumaya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

Fatiha ve az salavat. Allahümme salli ala Muhammed ve izu billahi mineşşeytanir racim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake nestaîn. İhdinas sıratel müstakîm. Sıratel lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim ve leddâllîn. Amin. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sizlere hidayetten bahsetmek istiyorum. Kur'an'dan koparılan kavramlardan bir tanesi, Kur'an kavramlarından bir tanesi hidayet. Hüda kelimesiyle ifade ediliyor. Hidayet nedir diye sorarsanız Kur'an'dan kopmadıklarını iddia edenlere hidayetin doğru yol olduğunu söyleyecekler size. Onlara sırat-ı müstakim nedir diye sorarsanız sırat-ı müstakimin de doğru yol olduğunu söyleyecekler. Sırat-ı müstakim, Allah'a ulaştıran yolun adıdır. Gerçekten bir yoldur. Bu gözlerle göremediğiniz bir manevi tarih, manevi yol ve zahiri alemin bir parçası değil. Allah'a kadar ulaşan, 7 tane gök katını aşan, Allah'a ulaştıran yolun adı sırat-ı müstakim. Konumuz sırat-ı müstakim değil sevgili kardeşlerimiz. Konumuz hidayet. Hidayet nedir diye sorduğumuz zaman alacağımız cevabın doğru olduğunu hep biliyoruz. Ama doğru yol hidayet kelimesinin Kur'an'daki karşılığı asla değildir. Ve iblise dikkat edin sevgili kardeşlerim. İnsanların İnanç açısından bütün değerlerini yerle bir etmiş, bu yerle bir edilen değerlerden hareketle insanlara Kur'an'ı ve dinlerini öğretmeye çalışıyorlar. Hidayet nedir sualinin cevabına gelin beraberce bakalım Kur'an-ı Kerim'de. Allah Teala Ali İmran Suresi'nin 73. ayet-i kerimesinde innel hüda hüdallah buyuruyor. İnne muhakkak ki el-hüda

Hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Allah Teala buyuruyor: Men yehdillahu fe huvel muhted. Allah kimi kendisine, Allah'a ulaştırırsa, o zaman o kişi hidayete ermiş olur. Hidayete eren kişi olur. Öyleyse Allah'a ulaşan, Allah tarafından kendisine ulaştırılan kişi, o kişi hidayete erendir. Zaten hidayet kelimesinin fiil olarak lügat manası ulaşmak, vasıl olmak demek. Öyleyse Bakara suresinin 120. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Allah Teala buyuruyor: İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne, muhakkak ki şüphesiz ki hüdallahi, Allah'a ulaşmak, hüve işte o, el hüda, hidayettir. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir diyor Allah Teala. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Ayet-i kerimin bütününü söyleyelim ve bu arada mana tam olarak yerine oturacaktır. Hazreti Nuh'a vasiyet ettiğimizi, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı, Allah sizin için de, yani sen ve sana tabi olanlar için de şeriat kıldı diyor Allah Teala. Sana vahyetmek suretiyle Allah sizin için de şeriat kıldı. Niçin Allah Teala bu dini öneriyormuş? Fırkalara ayrılmayın. Ve Allah'ın emirlerini, dini kıyamda tutun diye size vahyettiği, emrettiği, onlara emrettiği şeriatı Allah size de şeriat kıldı diyor. Öyleyse ifade açık ve kesin. Hazreti Nuh'un, Hazreti İbrahim'in, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hepsinin şeriatı aynı şeriat. Tek şeriat. İkinci bir şeriat hiç olmamış. İkinci bir din de olmamış zaten. Sadece Allah'a ulaşıp da ruhu Allah'a teslim etmek, sonra fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmekten oluşan 7 safa 4 teslimden oluşan kainatın tek dini. Arapça adıyla İslam dini. Hazreti İbrahim'in ismiyle Hanif dini. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hanif'ti. İşte Allah Teala onun Hanif olduğunu çok açık bir şekilde anlatıyor. Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde diyor ki: Habibim, veçhini, yani fizik vücudunu ikame et. Hanif olarak ikame et. Ve niçin? Dine ikame et. Dini kıyamda tutmak için ikame et. Fizik vücudunu dini kıyamda tutmak için ikame et. Allah ki bütün insanları, sen bunu Hanif olarak yap, Allah ki bütün insanları Hanif fıtratıyla yarattı diyor Allah Teala. Allah bütün insanları Hanif fıtratıyla yarattı. Ve Allah'ın ne yarattığı dinde ne de insanları yarattığı fıtratta değişiklik göremezsin diyor.
kaim olan din, ezelden ebede kadar kıyamda kalacak din, o dindir. Hazreti İbrahim'in hanif dinidir. Ve Allah'ın dininde ve Allah'ın yarattıklarında değişiklik göremezsin. Dini yaratmış, hanif dini olarak değişiklik göremezsin. İnsanları yaratmış, hanif dinini yaşayabilecek olan fıtratta sadece o din var ve bütün insanlar sadece o dine dayalı olarak hayatlarını idame ettiriyorlar. Sadece o dini yaşayabilecek olan özelliklerle donatılmışlar. İşte Allah'ın hanif dini. Hanif dininin özelliği ne? Söylüyor 31. ayet-i kerimesinde menibine ileyhi ve yettekuhu. Sonra diyor ki Allah'a yönel, hanif dininin gereği olarak Allah'a ulaşmayı dile, Allah'a yönel ve ama Allah'a karşı takva sahibi ol ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanır. Onlar hizipler oluşturdular diyor Allah-u Teala. İşte sevgili kardeşlerim, hidayet bu hanif dininin standartları içinde bir hedeftir. Herkesin mutlaka ulaşması lazım gelen bir hedeftir. Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması. Buna hidayete ermek deniyor. Ruhun Allah'a yönelmesi, sonra da ulaşması, Allah'a ulaşmayı kişinin dilemesi, sonra da ruhun Allah'a ulaşması. Ve hidayet 7 grupta dizayn ediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. hidayeti, mürşide ulaşıp tabiyet 2. hidayeti, ruhun Allah'a teslimi 3. hidayeti ifade ediyor ki asıl hidayet budur. Ruhun Allah'a ulaşması. Demin söylediğimiz 3 ayetteki hidayet kavramı bunu anlatıyor. Ruhun ölmeden evvel hayattayken Allah'a ulaşması. Ve kişi Allah'a ruhunu ölmeden evvel ulaştırmış, Allah'a ermiş bir evliya olur. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman. İnsanlar ikiye ayrılırlar. Hidayette olanlar, dalalette olanlar. Hidayette olmanın 1. safhası, 1. hidayet, Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dilediği anda kişi dalaletten kurtulmuştur. Kimdir dalaletten kurtulanlar? Takva sahipleridir. Öyleyse ne zaman insan dalaletten kurtulur? Dalalette olanlar takva sahipleri midir? Hidayette olanlar takva sahipleridir. Dalalette olanlar takva sahibi olamayanlardır. Allah-u Teala dalalette olan insanların takva sahibi olamayacaklarını söylüyor. Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar şirkten kurtulanlardır. Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar Allah'ın dostlarıdır. Sevgili kardeşlerim, bir defa hidayet, yani ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması farz mıdır yoksa değil midir? Ona beraberce bakacağız. Allah'a ulaşmayı dilemek kişiyi dalaletten kurtuluyor, kurtarıyor, hidayet üzere kılıyor. Ve Allah'a ulaşmak gene hidayet, daha üst seviyede bir hidayet. Ama bu husus üzerimize tam 12 defa farz kılınmış sevgili kardeşlerim.
Allah Teala buyuruyor. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesi ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekümül azabe. Burada hem Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek var, hem de ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek var. Bütün hidayetler burada sıralanmış. Münibine ileyhiden başlıyor. Ona yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona teslim ol. Bütün hidayetler Zümer 54'te yer almış. İkinci ayet-i kerime Zariyat 50 Fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a firar et. Allah'a kaç. Allah'a sığın. Üçüncü ayet-i kerime Müzemmil 8 Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret, Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Demek ki ruhumuzu Allah'a ulaştıran, bizi hidayete erdiren şey zikirmiş. Öyleyse Allah Teala ne söylüyor Fatır Suresinin 18. ayet-i kerimesinde? Kim nefsini tezkiye ederse o bunu kendisi için, kendi nefsi için yapar. Neden? Çünkü nefsi Allah'a ezelde teslim olmak için söz vermiştir. Sözünü yerine getirmek için yapar bunu. Ve ilallahil masir. Ve Allah'a geri döner ruh, Allah'a geri döner, Allah'a ulaşır. Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Allah'a geri dön. ...28, 29, 30. ayetlere beraberce bakalım. Ya eyyetühen nefsil mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten vardiyyeh. Fethuli fi ibadi ve fethuli cenneti. Fefirru ilallahi diyor. Bu ruha hitap. Baştan nefsle başlıyor. Ey nefs, mutmain ol. Ondan sonra Allah'a ya eyyete nefsil mutmainnetü irci'i ila rabbiki. Rabbine rücu et. Radiyeten mardiye. Allah'tan razı ol. Allah'ın da senden razı olmasını sağla. Diyor nefse. Ruha da İrci'i ila Rabbiki diyor. Rabbine rücu et diyor. Rabbine geri dön diyor. Fizik vücuda sesleniyor. Kullarımın arasına gir. Yani baştan şeytanın kuluyken, şimdi tağutun kuluyken, şimdi benim kulum ol diyor Allah Teala. Kişiyi Allah'a kul olmaya çağırıyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bununla kalmıyor. Müzemmil 8'i de söylediği gibi Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine ulaş. O ifadeden sonra Allah Teala buyuruyor.
üzerinize o değiştirmesi mümkün olmayan gün gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin diyor. Allah'ın daveti, Allah'a ulaşmayı dilemek birinci davet, Allah'a ulaşmak, ruhu Allah'a ulaşmak ikinci davet, fizik vücudu, nefsi, iradeyi hepsini Allah'a teslim etmek ve geri kalan davetler. Allah'ın davetine icabet et diyor. Şura suresi 47. ayet-i kerime. Yunus suresi 25. ayet-i kerimede Allah Teala buyuruyor. Allahu yedü darüsselamü. Allah diyor selam yurduna davet eder. Buradaki selam yurdu aslında teslim yurduna davet eder hüviyetinde ve dilediği kişi diyor yehdi ila sırat-ı mustakim. Dilediği kişiyi yani selam yurduna ulaştırmayı dilediği kişiyi sırat-ı mustakime ulaştırır. Selam yurduna ulaştırmayı dilediği kişiyi sırat-ı mustakime ulaştırır. Sonra bakıyoruz ki sırat-ı mustakim Allah'a ulaştıran yol. Nisa 175. Allah Teala buyuruyor. Kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı yani Allah'ın zatında yok olmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı mustakime ulaştırır diyor. Öyleyse sırat-ı mustakim Allah'a ulaştıran yol. Ve Allah Teala selam yurduna davet ettiklerini sırat-ı mustakime ulaştırdığına göre kendi zatına ulaştıracaktır. Yetmez. 26. ayet-i kerimesinde daha net bir şekilde Allah Teala bunun kesinleştiğini gösteriyor. Onlar için yani Allah'ın selam yurduna davet edip de sırat-ı müstakime ulaştırdıkları için ahsen-ül hüsna vardır ve ziyadesi vardır diyor Allah Teala. Ahsen-ül hüsna güzellerin en güzeli demek, Allah'ın zatı. Allah Teala bunu en açık şekilde ifade ediyor. Ali İmran 14'te diyor ki Allah Teala Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır. Vallahi indehu husnul meab. Ve yemin olsun ki Allah onun katındaki en güzel sığınaktır. Yemin olsun ki Allah onun katındaki Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. Öyleyse Yunus suresinin 25 ve 26. ayetleri oradaki Allah'ın selam yurdundan muradının teslim yurdu olan kendi zatı olduğu kesinlik kazanıyor. Lokman suresinin 15. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki Vettebi sebila men enabe ileyye. Kim bana yönelmişse, bana ulaşmayı dilemişse, sen de onun yoluna tabi ol. Yani sen de bana ulaşmayı dile. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, zaten Allah Teala onu mutlaka kendisine ulaştıracağını söylüyor. Hidayet erdireceğini, Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinden bahsetmiştik. Ama bir adım daha ötesini de söylemeliyiz. Onların şeriatını sana da şeriat kıldık. Fırkalara ayrılmayın, dini ikame edin diye diyor. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin diye. Fırkalara ayrılmamak sadece tek bir şartla mümkün. Şirke düşmemek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi gereğince, 31-32. Ayetleri gereğince bunu ifade ediyor Allah-u Teala. Sonra ne diyor Allah Teala? Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Sakın şirkte olanlardan, şirke düşenlerden olma. O
şirkte olanlardan olmak ki, müşriklerden olmak ki, onlar fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. İşte burada da Allah Teala fırkalara dinde ayrılmayın demekle şirke düşmemeleri gerektiğini, Allah'a ulaşmayı dilemelerini söylüyor. Nitekim sonra diyor ki o söylediğin söz, Allah'a ulaşmayı dileyin ve şirkten kurtulun sözü müşriklere ağır geldi diyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere ağır geldi diyor. Bir evvelki ifadeyle kesim kes bağlantı kuruyor Allah Teala ifadesinde. Hepsi birbirine bağlı olarak ard arda düğümler birer birer çözülüyor. Ondan sonra diyor ki Allah kullarından kelimesi yok. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan her kim Allah'a yönelirse, Allah'a en iyi olursa, Allah onları kendisine ulaştırır. Allahu yeştebi ileyhi men yunib ve yehdi ileyhi. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu. Allah dilediği kişiyi kendisine ulaştırır ve onlardan kim yunib olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi böyle bitiyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görülüyor ki Allah Teala insanları kendi zatına davet ediyor. Ve bunun bir emir olduğunu söylüyor Allah Teala açıkça. Bu da farz olduğunun başka bir nişanesi. Rahat suresi 21. ayet-i kerime ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Rahat 20'den başlarsak şöyle başlıyor Allah Teala Rahat 20'de. Ellezine yufune bi'atillahi ve la yankudunel misak ve lezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale. Diyor ki Allah Teala onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler. Yani ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ederler. Böylece Allah'ın ahdini yerine getirirler. Ve la yenkudunel misak, misaklarını bozmazlar. Yani kişinin Allah'a verdiği ikinci misak, iradesinin Allah'a verdiği misak. Bu misak ruhun, veçin, nefsin tesliminden sonra iradenin de teslimini içeriyor. Bir bütün oluşturuyor teslimler. Bu teslimlerin dizaynına bakmamız lazım. Eğer Allah'ın ahdinden bahsediyorsak teslimlerin hepsi söz konusudur. Ruhunda ve içinde, nefsinde, iradeninde Allah'a teslimi söz konusudur. Ama 21. ayet-i kerimeyi devreye soktuğumuz zaman ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaşırlar. Bu sebeple misaklarını bozmazlar dediği zaman ruhumuzun ardı Allah'a verdiği misaki görüyoruz. Ruhumuz Allah'a biz ölmeden evvel ruhumuzu ulaştıracağız diye ruhumuzun Allah'a verdiği bir misak var. Allah'a teslim misaki. Nefsimizin Allah'a verdiği teslim konusu yemin adını alıyor. Fizik vücudumuzun Allah'a teslimi ise ahd adını alıyor. Yemin, misak ve ahd üç vücudumuzun Allah'a verdiği üç ayrı yemin türü. Ama misakimiz irademiz tarafından da Allah'a veriliyor. Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde Allah Teala bu hususu anlatıyor. Çok açık olarak. O günkü diyor inandık, işittik ve itaat ettik dediniz. Allah da sizin üzerinize ağır bir misak, sizden ağır bir misak aldı. Ve onu da üzerinize farz kıldı diyor Allah Teala. Allah Teala Elestü bi Rabbiküm günü ben sizin Rabbiniz değil miyim dedikten sonra bize Elestü bi Rabbiküm dedikten sonra diyor ki biz onların nefsine onları şahit tuttuk diyor. Fizik vücudumuzla ruhumuz.
nefsimize şahit olmuş. Neden? Nefsimiz diyor ki demesin diye kıyamet günü ben bundan haberdar değildim demesinler diye diyor Allah Teala. Neden haberdar değildik? Haberdar olmadıkları şey ne? Bu sualin cevabı Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde. O gün diyor Allah Teala ben sizin Rabbiniz değil miyim? Diyoruz ki Rabbimizsin. Onun üzerine Allah Teala diyor ki Rabbiniz olduğuma göre ey ruhlar bana misak verin, bana teslim alacağınıza dair. Ey fizik vücutlar bana ahd verin, bana teslim alacağınıza dair. Ey nefsler bana yemin verin, bana teslim alacağınıza dair diyor Allah Teala. Ve bunlar yemin, misak ve ahd veriyorlar. Vermeden evvel Allah Teala soruyor, sözlerimi işittiniz mi? Cevap veriyoruz, semina. Öyleyse itaat edin diyor. Ve itaat ediyorlar. Yemin, misak ve ahd veriyorlar. Ama Allah Teala bununla yetinmiyor. Emrime itaat ettiniz mi diyor. İtaat ettik diyorlar. Arkadan da irademizden misak alıyor Allah Teala. İrademizin de Allah'a teslimini emrediyor. İşte sevgili kardeşlerim, hepsi ayrı bir hidayettir. Ruhumuzun hidayeti, veçimizin hidayeti, nefsimizin hidayeti ve irademizin hidayeti her birisi ayrı bir hidayet konusu. Rad suresinin 25. 21. ayet-i kerimesiyle daha sonraki ayetleri 22 ve 23'ü birleştirdiğimiz zaman şununla karşılaşıyoruz. Allah Teala ve onlar diyor 21'de Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Allah'a ulaştırmasını emrettiği şey yani ruhumuz, ruhumuzu Allah'a ulaştırıyoruz ve ruhun Allah'a verdiği misak gerçekleşiyor ve bu sebeple 21. ayetteki ayeti devreye aldığımız zaman kişi ruhunun Allah'a verdiği misaki gerçekleştirdiği için misakini bozmamış oluyor. 21. ayet-i kerimeyi devre dışı bırakırsanız Rad suresinin 20. ayet-i kerimesi onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler ve misaklarını bozmazlar şeklinde. O zaman oradaki muhtevaya baktığımız zaman bunun irademizi de Allah'a teslim ettiğimiz bir noktaya ulaştığını görüyoruz. Allah'ın ahdi hepsini içeriyor. Bakalım Allah-u Teala'nın ahdinde ne var? Enam 152 ve 153 Allah-u Teala buyuruyor ve bi'ahdillahi efu Allah'ın ahdini ifa edin. Hâzâ sırat-ı müstakim işte bu sırat-ı müstakimdir. Fettebi'uhu ona o sırat-ı müstakime tabi olun. Öyleyse o sırat-ı müstakime tabi olun. Ve fırkalara ayrılmayın ki o bütün fırkalar sizi Allah'ın yegane olan yolu olan sırat-ı müstakimden saptırırlar ve fırkalara ayrılmışlardan kılarlar. Böylece takva sahibi olamazsınız. Ve Allah'ın sizden aldığı yemini gerçekleştiremezsiniz diyor Allah-u Teala. Öyleyse ve Allah'ın burada kullandığı ifade Allah'ın vasiyetini gerçekleştiremezsiniz ve takva sahibi olamazsınız diyor. Kim fırkalara ayrılırsa hiçbir takvanın sahibi olamaz. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci takva. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse
birinci takvanın asla sahibi olamaz. Birinci takva neydi? Münibine ileyhi ve yettekuhu. Allah'a yönel ve takva sahibi ol. İkinci takva, mürşidimize ulaştığımız andaki takva. Üçüncü takva, ruhumuzu Allah'laştırdığımız zamanki takva. Her biri için Allah-u Teala başka bir ayette bir takva müessesesini kullanmış. Her biri ayrı bir hidayeti içeriyor. Şimdi Rad suresinin 20 ve 21. ayetlerini beraber düşündüğümüz zaman, hem 20. ayette irademizi de devreye alan bir Allah'a teslim müessesesi var, hidayet müessesesi var. Hem de 20 ile 21'i birlikte alırsak, o zaman ruhun Allah'a ulaşması sebebiyle Allah'ın bir hidayeti söz konusu. Burada Allah-u Teala bir emir olduğunu kesinleştiriyor. Ve farzları söylüyorduk. Ruhun Allah'a ölmeden ulaşması ve veya Allah'a ulaşmayı dilemesi iki grupta üzerimize farz. İkisinin toplamı tam 12 tane farz içeriyor. Ne diyor Allah Teala? Ve bi ahdillahi efu. Allah'ın ahdini yerine getirin. Yani ruhunuzda, veçinizde, nefsinizde, iradenizde Allah'a teslim edin diyor Allah Teala. Bu da açık bir farzı ifade ediyor. Ve farzlar üst üste dizayn edilmiş. Nisa 58'de Allah Teala diyor ki: اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا Allah emanetleri, o emanetlerin sahibine teslim etmenizi, tevdi etmenizi emreder diyor. Emanetlerin sahibine emanetin teslimi. Yani ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek, her biri ayrı bir hidayet ve üzerimize farz. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki Allah Teala farz kılmış üzerimize. Ve insanlar Allah'ın bunu yapmasına rağmen ne yazık ki hidayeti gizlemek konusunda özel bir gayretin sahipleri. Allah Teala Bakara Suresi'nin 159. ayet-i kerimesinde diyor ki: Biz kitaplarla insanlara beyineler indiririz. O kitaplarda ve o beyinelerde açık bir şekilde ifade etmemize rağmen, beyinelerle ispat etmemize rağmen, onlar ki Allah'ın ayetlerini ve hidayeti gizlerler, Allah da onları lanet eder, lanet edenlerin hepsi de onları lanet eder. Şu anda sevgili kardeşlerim, hidayet bütün boyutlarıyla gizleniyor. Hidayetin ne olduğunu bilmiyorlar. Bu bapta bir ispat vesikası olsun diye sevgili kardeşlerim, Türkiye'deki 23 tane Kur'an meali var. 23 Kur'an-ı Kerim mealinin hepsini bir araya aldık. Bizim hidayet konusundaki Allah'ın bize öğrettiği öğretiyle hangi ayet konusunda ne yazmamızı emretmişse biz onları yazdık. Onlar da kendi ifadelerini kullandılar. 23 tane Kur'an-ı Kerim mealinin hidayeti nasıl saptırdığını orada görmenizi çok isteriz sevgili kardeşlerim. Orada bilgisayarda sizleri bekliyor. 23 Kur'an-ı Kerim'de hidayetin nasıl gizlendiğini göreceksiniz. Saptırılan, gizlenen hidayet mefhumu orada www.mihir.com'da sizleri bekliyor. Hidayetin nasıl devre dışı bırakıldığını, asli manasından nasıl ayrıldığını
ve artık hiçbir şey ifade etmeyen bir kavram haline nasıl getirildiğini, Allah'a davet etmeyen bir hüviyete nasıl sokulduğunu göreceksiniz. İbretle karşılaştığınız sevgili kardeşlerim, her birinde 23 tane Kur'an-ı Kerim mealinin her birinde Allah'a ulaşma, hidayet kavramına hangi açıdan yaklaşılmış ve hidayet kavramı nasıl insanlardan gizlenmiş, bunu nasıl başarmışlar? Sevgili kardeşlerim, ibretle bakmanızı istiyoruz orada. Öyleyse hidayet nedir diye sorduğumuz zaman, iblis ne yapmış? Hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşması. Bu ise bir insanı üçüncü kat cennete ulaştırır. Yetmez. Bir de Allah'ın garantisi altında. Ne diyordu Allah Teala? Onlardan kim bana ulaşmayı dilerse ben onları mutlaka kendime ulaştırırım. İnsanların %90'dan fazlası mutlak olarak seçiliyor Allah Teala tarafından. Onlardan, o seçilenlerden kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onlar kurtuluyor. Sadece onlar cennete girebiliyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin Allah Teala Furkan vererek, günahlarını örterek onların cennete girmelerine zemin hazırlıyor. Öyleyse hidayet kavramının devamına bakalım. Rad 22'de ne diyor Allah Teala? Diyor ki ve yuhafune suhel hisab. Onlar kötü hesaptan, yani günahlarının sevaplarından fazla çıkmasından korkarlar. Neden? Kimin günahları sevaplarından fazlaysa, Müminin Suresinin 103. ayet kelimesine göre onun gideceği yer cehennem. Yani o korkanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Neden dileyenlerdir? Çünkü eğer dilemezlerse Yunus Suresinin 7 ve 8. ayetlerine göre günahları sevaplarından fazla olacak. Dilerlerse sevapları günahlarından fazla olacak. Yunus 7 ve 8'e baktığımız zaman Allah Teala diyor ki onlar ki muhakkak surette bize ulaşmayı dilemezler. Ruhlarını ölmeden evvel bize mülaki kılmayı, ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razı olurlar. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor. Kimler cehenneme gidenler sevgili kardeşlerim? Dalalette olanlar. Dalalette olmanın başlangıç noktası doğum. Doğumundan itibaren herkes dalalette. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe dalaletten kurtulamaz. Allah Teala Bakara Suresi'nin 77 ve 78. ayetlerinde diyor ki onların zürriyetlerinden ve atalarından seçeriz. Onları sırat-ı müstakime ulaştırırız. İşte o sırat-ı müstakimdir ki biz insanları sırat-ı müstakimle hidayete erdiririz. İşte o sırat-ı müstakim ki biz onunla insanları hidayete erdiririz diyor Allah Teala. Hidayete ermek söz konusu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, İnsanlar hidayet üzere değiller. Kimler değil? İşte bakınız Allah Teala ne söylüyor? Hidayet üzere olmayanlar dalalettedirler. Kimdir o dalalette olanlar? Câsiye Suresinin 23. ayet kelimesinde Allah Teala buyuruyor ki
Habibim, o hevalarını kendilerine ilah edinenleri, yani Allah'ın emirlerini yerine getirmeyip şeytanın devamlı tesir etmekte olduğu nefslerin afetlerine, hevalarına tabi olanları görüyor musun diyor. Allah onları onların ilimleri üzere dalalette bırakır. Kim bu insanlar? Açık ve kesin olarak Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Dileselerdi ne olacaktı? Dileselerdi dalalette olmayacaklardı. Dileselerdi hidayet üzere olacaklardı. Çünkü sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler hidayet üzere olabiliyor, hidayette olabiliyor. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe takva sahibi olamazsınız. Takva sahibi olamazsınız, dalalettesiniz. Hidayeti olanlar takva sahipleridir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler takva sahibi olamazlar. Dalalette kalmaya mahkumlar. Allah Teala Taha 123'te diyor ki size hidayetimiz gelecek. Kim hidayetçimize tabi olursa onlar dalaletten kurtulurlar ve onlar şaki de olmazlar. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan hiçbir zaman mürşidine tabi olmayacaktır. Böyle bir şey hiçbir zaman söz konusu olmayacaktır. Hidayetin birinci kademesi Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemeyen kişinin özelliği nedir? Dilemeyen kişinin özelliği gözlerinde hicab-ı mesturi oluşu, kulaklarında vakra oluşu, kalplerinde ekinnet oluşu, onlar dalalettedir diyor Allah-u Teala. İşte Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde, 23. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala o hevalarına tabi olan insanların dalalette olduğunu söylüyor. Ve diyor ki onların görme hastalarının üzerinde gışavet vardır. Biz onların görme hastalarının üzerine gışavet koyarız. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bütün insanlara da bu gışavet var. Onların diyor kulakları, onların işitme hastaları, semi isimli işitme hastaları mühürlüdür diyor dalalette olanların. Onların diyor görme hastalarının üzerinde gışavet vardır ve onların kalpleri, yani kalplerindeki idrak hastaları mühürlüdür. Kör, sağır, dilsizdirler diyor Allah Teala onlar. Dalalette olanlar. Hastalar üzerinde engel var. Dalalette olanlar, hidayette olmayanlar aynı zamanda kafirler. Sadece müminler dalalette değildir. Mümin olduğumuz yerse Allah'a ulaşmayı dilediğimiz yer. Peki dalalette olanların kafirler olduğunu nereden çıkartıyoruz? Bakara suresinin 7 ve 8. ayetlerinde Allah Teala bunu söylüyor. Bakara 7 ve 8. Habibim, sen onlara ne söylersen söyle, o kafirler için birdir. Onlar mümin olmazlar. Onların görme hastalarının üzerine gışavet çekeriz. Onların işitme hastalarını mühürleriz. Onların kalplerini de mühürleriz diyor Allah Teala. Peki bu kadar mı? Hayır, Allah Teala daha da öteye geçiyor. Uzuvları da engelliyor. Araf suresinin 179. ayet-i kerimesi gene dalalette olanları Allah Teala tarif ediyor. Biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için hazırladık. Onların diyor gözleri vardır. O gözlerle göremezler. Onların kulakları vardır diyor. O kulaklarla işitemezler. Onların kalpleri vardır diyor. O kalplerle fıkıh edemezler.
Onlar hayvanlar gibidirler. Hayır, hayvanlardan daha çok dalalettedirler diyor. Öyleyse insanlar için Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın hidayette olması mümkün değil. Uzuvları da kişinin mühürlü oluyor. Hastaları da Allah-u Teala tarafından engelleniyor. Ama bir alelade kişiler var. Hastaların üzerinde engel var. Yani sadece Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. İtiraz etmiyorlar, kavga etmiyorlar. Başka insanları da hidayetten saptırmaya çalışmıyorlar. Ama kendileri de Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Onların hastaları engelli. Ama eğer tartışırlarsa ve tebliğ yapanları özecek davranışlarda bulunurlarsa, karşı çıkarlarsa, onları küçültmeye çalışırlarsa, onlara hakaret ederlerse, o zaman Allah-u Teala onların uzuvlarını da engeller koyarak çalışmaz hale getiriyor. Sadece hastalar değil, uzuvlar da çalışmaz hale getiriliyor. İsra 45 ve 46'da Allah Teala diyor ki, Habibim, o ahirete ruhu ölmeden hemen Allah'a ulaştırmaya inanmayanlarla senin aranda hicab-ı mestüre vardır. Onların kulaklarına vakra koyarız, seni işitmelerine engel olarız. Onların kalplerine ekinnet koyarız, seni idrak etmelerine engel olarız. Onlar sözlerini bitirdiğin zaman nefretle arkalarına dönerler diyor. Karşı çıkıyorlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a çok hakaret edilmiştir. Karşı çıkıyorlar, hakaret ediyorlar ve onu engelliyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyleyse gördüğümüz şey, kimin gözlerinde, kulaklarında, kalbinde engel varsa, kimin görme, işitme ve idrak etme hassası mühürlüyse, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir, hidayette olmayanlardır. Yani dalalette olanlardır. Öyleyse Allah'ın davetine icabet etmeyenler dalalettiler. Allah'ın daveti neydi? Allah'a ulaşmayı dilemeye davet, Allah'a ulaşmaya davet. Allah Teala diyor ki, eğer onlar senin davetine icabet etmezlerse, bil ki onlar dalalettedir. Kim Allah'ın davetçisine icabet etmezse, onlar kendi hevalarına tabi olan, dalalette olanlardır diyor Allah-u Teala. Öyleyse böyle bir dizaynda insanların kendi hevalarına tabi olması müessesesi veya davete icabet etmeleri söz konusu. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, davete icabet etmeyenlerdir. Davete icabet etmeyenler, kendi hevasına tabi olanlardır. Allah'tan bir hidayetçiye tabi olmayanlardır.
Ama hidayetçiye tabi olmadan evvel de hidayete adım atılabilir mi? Evet. Allah'laşmayı dileyen kişi birinci hidayetin sahibidir. Tabi olduğu zaman ikinci hidayetin sahibi olacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın hidayet müessesesinin bütünüyle devreden çıktığı bir dünyada yaşıyoruz. Hidayetin ne olduğunu ne yazık ki bilmiyorlardı. İnşallah şimdi öğrenmişlerdir ve Kur'an'daki kavramlar işte böyle asli mecralarından çıkarılmış ve insanlar dalalete mahkum edilmiştir. Bir defa daha altını çizerek söyleyelim ki yukarıda anlattığımız ayetler boyunca gördüğünüz gibi Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes dalalettedir. Dilemek, Allah'a ulaşmayı dilemek dalaletten kurtulmanın başlıca sebebidir, tek sebebidir. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe o kişi dalalettedir. İlk hidayette Allah'a ulaşmayı dilemek olduğuna göre daha sonraki hidayetlerin hiçbirine ulaşması da mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, ne yazık ki Kur'an kavramları birer birer Kur'an'dan sökülüp iblis tarafından atılmış. İnsanlar hidayeti doğru yol olarak nitelleyerek ne olduğu belirsiz bir kavramın içinde yuvarlanıp gitmişler. Ve insanların Allah'a ulaşmayı dilemelerinin hidayet olduğu herkes tarafından unutulmuş ve insanlar bu sebeple hep dalalette kalmışlar. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması dileklerimizle, dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Saadet sizin de hakkınız. Mutluluğu evinize getiren, asr-ı hidayete damgasını vuran ilk ve tek yayın Aylık Mihir dergisi. İmam İskender Ali Mihr'in kalemiyle mutluluk ülkesine her ay yeni bir yolculuğa hazır mısınız? Muhtevalarından uzaklaştırılan Kur'an-ı Kerim kavramlarını Mihir dergisinde bulacaksınız. İnsanlığın susadığı ilim bu dergide. Tüm suallere Allah'ın ayetleriyle verilen cevaplar. Kainatın incisi Peygamber Efendimizin sözleri, hadis-i şerifler. Ekonomi ve bilim sualleri, her ay bir başka evliyanın hayatı, fıkıh konusu.

El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed teyzu billahi Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim Maliki Yevmiddin İyyâke nestaîn ihdinas sırâtel müstakîm sırâtel lezîne en'amte aleyhim ve aleyhim Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın huzurunda bir aradayız. Bir defa daha en güzeli yaşamak üzere. En güzel zaman parçası Allah'tan bahsederek yaşadığınız zamandır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim. O Allah, mutluluğun timsali. Mutluluğun sahibi. Herkes için mutluluğu hedefleyen, mutlaka gerçekleştirilmesini isteyen. Ve sadece bizim mutluluğumuzdan zevk alan. İşte o Allah. Sizi tahmin edemeyeceğiniz kadar çok seven. İşte o Allah hepinizin hidayette olmanızı istiyor. Konumuz hidayet ve dalalet. Hidayet ve dalalet birbirinin zıttıdır. Hidayet varsa dalalet bitmiştir. Dalalet varsa hidayet başlamamıştır. Öyleyse hidayet varsa dalalet yoktur, dalalet varsa hidayet yoktur. İnsan ne zaman hidayettedir? Ne zaman 10 tane ihsanla mürşidine ulaşır da önünde diz çöküp tövbe ederse kişi o noktadan itibaren hidayettedir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hidayet, dalaletten sonraki safhadır. Bütün insanlar dalalette olarak doğarlar. Bütün insanlar doğuşlarında dalaletle

insanlar. Bütün insanların kalplerinde doğuşlarından itibaren küfür vardır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kalbinde iman yazmayan insanların kafir olduğunu söylüyor. Onların da dalalette oldukları kesin. Yani ayetler küfürde olanların dalalette olduğunu söylüyor. Dalalette olanların da küfürde olduğunu söylüyor. Öyleyse kimdir kafir dediğimiz zaman dalalette olandır diyebiliriz. Kimdir dalalette olan dediğimiz zaman dalalette olan kafirdir diyebiliriz. Peki kimdir hidayette olan dediğimiz zaman hidayette olan mümindir diyebiliriz. Kimdir mümin? Hidayette olandır gene diyebiliriz. Öyleyse 28 basamaklık bir dizaynda dalaletin iki safhaya ayrıldığını görüyoruz. Uzak hidayet, affedersiniz, uzak dalalet, yakın dalalet ve yakın dalaletin hidayetle noktalanması. Öyleyse kimler uzak dalalettedir? Allah Teala Nisa 167'de örneği veriyor. Nisa 167. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ قَدَّرُوا دَلَالًا بَعِيدًا. Onlar ki kafirlerdir ve Allah'ın yolundan men ederler. İnsanları Allah'ın yolundan men ederler. Allah'ın yoluna ulaşmalarına mani olurlar insanların. Onlar uzak bir dalalet içindedirler diyor Allah Teala. Kimmiş kafirler? Kendileri dalalette, başka insanların da dalalette kalmasını temin etmeye çalışıyorlar. Onları hidayete ulaşmaktan men ediyorlar. Allah'ın yolundan men ediyorlar. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen bu insanlar, başka insanları da Allah'a ulaşmayı dilemekten men ediyorlar. Böylece Allah'a ulaşmak için sırat-ı müstakime ulaşmalarına mani oluyorlar kişilerin. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Yani bu standartlarda kaldıkları sürece hidayete ulaşmaları mümkün değildir diyor Allah Teala. Biliyorsunuz ki İslam 28 basamaktan oluşuyor. Birinci basamakta olaylar yaşanır. İkinci basamakta da olaylar değerlendirilir. Bu değerlendirilme sırasında insanlar eğer kalplerinde zevk olan insanlarsa Allah onları seçmez. Kalplerinde maraz olan insanlarsa Allah onları seçmez. Kalplerinde hayır görmedikleri ise Allah onları seçmez. Öyleyse kimler seçilir? Kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa ama Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şeyden haberi olmaması sebebiyle dilemiyorsa, yoksa özellikle Allah'a ulaşmaya karşı değilse, kim Allah'a isyan etmemişse, kimdir isyan eden? Allah'a ulaşmayı dilemeyen. Kimdir isyan eden? Allah'ın ayetlerine inkar eden, o ayetleri yalanlayan ve o ayetleri, hidayet ayetlerini gizleyen kişiler. Bunlar seçilmezler. Zaten hiçbir zaman da bu insanların hidayete ulaşması mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dinemediklerine göre hiçbir zaman hidayet üzere olamazlar. Ömürleri boyunca hep dalalette kalacaklardır. İşte bunları Allah Teala uzak dalalette olanlar diyorlar. Bunlar kimdir? Birinci ve ikinci basamağı işgal edip de Allah Teala tarafından seçilmemiş olanlar. Seçilmemelerinin sebebi zaten istememeleri. Allah Teala hiç kimseye onun istemediği bir şeyi zorla yaptırmaz. Kişinin iradesi asıldır. Onun için Allah Teala
onları asla hidayete erdirmez. Çünkü insanlar hidayete ermeyi istemiyorlar. Bu sebeple uzak delalet içinde bu insanlar. Peki ne zaman yakın delalet içine girer kişi? Ne zaman Allah-u Teala'yı ulaşmayı dilerse. Neye yakın bir delalet? Hidayete yakın bir delalet. Çünkü bu kişinin birkaç dakika içinde Allah-u Teala dalalete dönük olan taraflarını yok edecektir. Onların gözlerindeki hicab-ı mestureyi alacaktır. Kulaklarındaki vakrayı alacaktır. Kalplerindeki ekineti alacak yerine ihbat koyacaktır. Kalplerine ulaşacaktır. Kalplerinin nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma getirecektir. O kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açacaktır. O kişiyi huşu sahibi yapacaktır. Ona mürşidini gösterecektir. Ve kişi mürşidine ulaştığı anda dalaletten kurtulacaktır. Bu anlattığımız 10 tane ihsandan ki bir tanesi Allah'ın rahim esmasıyla tecelliye başlamasıdır kişi üzerinde. 10 tane ihsandan 2 tanesi huşiye ulaşmakla Allah'ın mürşidi göstermesi olayı. Yani 9. ve 10. ihsanlar. Belki 5-10 gün içinde kişiye verilir. Belki birkaç gün içinde kişiye verilir. Ama geri kalanlar, yani 7 tanesi birkaç dakika içinde tahakkuk ettirilir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin dalaletten hidayete adım atışı 8-10 günlük bir zaman parçasını içerir sadece. Öyleyse bu kişi hidayete 8-10 günlük bir zaman parçası içerisinde sağ kalırsa mutlaka ulaşacak olandır. Sağ kalmazsa da mutlaka cennete girecek olan insandır. Öyleyse cennete gireceğine göre cennette hidayette olanlar girecektir. Allah-u Teala bu insanları da hidayete o kadar yakın saymış ki onları da hidayette kabul ediyor. Öyleyse hidayete yakınlık neyle tahakkuk eder? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda artık siz hidayete çok yakın bir insansınız. Menzilin, yolun onda 7'sini birkaç dakika içinde alırsınız. Diğeri zikri gerektirdiği için birkaç gün alacaktır. Belki de bir gün veya iki gün. Ve kişi hacet namazını kılacaktır. Belki hacet namazını kılmak için perşembeyi bekleyecektir. 5-6 gün bu yüzden kaybedebilir. Halbuki o gece de kılsa hacet namazını Allah-u Teala ona mürşidini gösterebilir. Kişi Allah'ın kendisine mürşidini göstermesinden sonra mürşidine ulaştığı anda tabiyetiyle birlikte hidayete adım atar. Dalalet üzereyken hidayet üzere olur. Hidayet üzere olmanın temelinde ne var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Hidayet üzere olmanın temelinde asıl unsur var. Tabiiyet. Hani şu zamanımızda hep reddedilen konu. Öyleyse bu nasıl bir dizayn? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bir insan 10 tane ihsanla mürşidine ulaşmadıkça hidayete adım atamaz. Tabi olmadıkça hidayete adım atamaz. Hidayet ehli olamaz. Hidayet üzere olamaz. O ebediyen dalalette kalacaktır. İşte Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan, demin saydığımız sebepler dolayısıyla Allah-u Teala tarafından seçilmeyen insan uzak dalalet içindedir. Onun
ne yakın bir dalalete ulaşması söz konusudur, ne de hidayete ermesi. Hidayetin ne olduğunu bilmese bile bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse, denediği andan itibaren yakın bir dalaletin içine girer. Hidayete çok yakın bir dalalet. Çünkü o kişi birkaç gün içinde mutlaka Allah-u Teala tarafından hidayete erdirilecektir. Hidayete çok büyük yaklaşması ise birkaç dakika içinde gerçekleşecektir. Yani hidayete 10 safhalık bir mesafede olan bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman hidayete 3 safhalık bir mesafeye ulaşır. Kişi zikir yaparak nefsinin kalbine Allah'ın nurlarının ulaşmasını temin edecektir. Ama sadece kalbine ulaşabilen rahmet partikülleri olacaktır. Bu noktanın ötesindeki 7 tane kalp şartının, o kişinin üzerinde Allah'ın 7 tane ihsanının oluşması 2 veya 3 dakikalık bir zaman parçası içinde tamamlanır. Öyleyse ötekiler de zaten hedefe ulaşmayı engelleyemez. Bunun tabii neticeleridir. Çünkü o kişinin göğsünden kalbine nur yolu açılmıştır. Allah'ın zikri sevdirmiştir. Namazı sevdirmiştir. Hacet namazını kılıp kişi Allah'a mutlaka mürşidini soracaktır. Ve birkaç gün içinde bu kişi mutlaka hidayet ehli olacaktır. Öyleyse bu kişinin dalaletten kurtulması müessesesine baktığımız zaman bütün kurtuluşun, kurtuluşa ait olan 10 ayet-i kerimenin hepsinin tabiiyetle noktalandığını görüyoruz. İşte 10 ayet. Kasas 50. Habibim, eğer senin davetine icabet etmezlerse bil ki onlar hevalarına, nefsinin afetlerine tabidirler. Kim Allah'ın davetçisine değil de nefsinin hevasına tabi olursa, kim Allah'ın davetçisine değil de nefsinin hevasına, nefsindeki afetlere tabi olursa, onlardan daha çok dalalette olan kim vardır diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah'ın davetçisine tabi olmayan dalalette olduğu kesinlik kazanıyor. Birinci ayet Taha, birinci ayet Kasas 50. İkinci ayet-i kerime Taha 123. Ne diyor Allah-u Teala? Hadi hepiniz oradan aşağı inin. Birbirinize düşman olarak size hidayetim gelecek. Kim hidayetçime tabi olursa, sadece onlar dalalette kalmazlar, şaki de olmazlar. Sadece onlar hidayete ererler diyor. Hidayetçime kim tabi olursa diyor Allah-u Teala. Ve Allah-u Teala diyor ki, bütün devirlerde, bütün kavimlerde hidayetçi vardır diyor Allah-u Teala. Bütün kavimlerde, bütün devirlerde hidayetçi vardır diyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.
Allah-u Teala'nın dizaynı, apaçık bir dizayn. Demek ki kim tabi olmazsa o onlar ancak şaki olurlar, ancak onlar ancak dalalette kalırlar. Kim Allah'ın hidayetine tabi olursa onlar mutlaka hidayetten kurtulurlar. Şaki de olmazlar, sadece sait olurlar. Saitler yani mesut olanlar, cennette olanlar, şakiler, eşkıya olanlar da cehennemde olanlar. Üçüncü ayet-i kerime Kehf 17. Men yehdillahi fehüvel mühted ve men yudlil felen tecide lehu veliyen mürşida. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer. Kim de dalaletteyse onlar için bir veli mürşid, evliya mürşid bulunmaz diyor Allah-u Teala. Neden? O kişi dalaleti seçmiştir. Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Dilemiyorsa zaten mürşide ulaşmak istemiyor. Allah-u Teala onun için niçin mürşit oluştursun ki? Hiç kimseyi onun dileğinin dışında bir hedefe Allah-u Teala yöneltmez. Serbest iradeyi üstün kılmıştır. Mutlaka kendi iradenizle Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Hidayet ondan sonraki kesim. Dilemedikçe hidayete eremezsiniz. Unutmayın, Allah-u Teala sizin hepinizin hidayete ermesini diliyor. O kadar istiyor ki bunu 10 tane, 12 tane ayet-i kerimeyle üzerinize farz kılmış hidayete ermenizi. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmak, ruhunuzun hidayeti. Ne diyor Allah-u Teala? Ali İmran 73. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda, hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120. İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi, Allah'a ulaşmak. Ve işte o el-hüda, hidayettir diyor Allah Teala. Peki fizik vücudunuzun hidayeti nedir? Fizik vücudunuzun hidayeti şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak. İşte Nahl 36. Allah Teala buyuruyor. Allah bütün kavimlerde, bütün zaman parçalarında Resul beas eder, vazifeli kılar. Orada onu dünyaya getirir, vazifeli kılar. Ve arkasından diyor ki, insanları şeytanın kulu olmaktan kurtarsın da Allah'a kul etsin diye. Bu sebeple onların bir kısmı hidayete erdiler. Bir kısmının da üzerine dalalet hak oldu diyor. Allah-u Teala emrediyor tabi olun diye. Onlar da tabi olmuyorlar ve üzerlerine dalalet hak oluyor. Öyleyse fizik vücutların, Ademoğullarının hidayeti neymiş? Şeytana kul olmaktan kurtulup, fizik vücutların şeytana kul olmaktan kurtulması ve Allah'a kul olması. Neye paralel bir olgu? Nefsin tezkiyesine paralel bir olgu. Ne zaman insanoğlu ruhu Allah'a doğru yola çıkarsa, nefs tezkiyesine başladığı için çıkar. Her %7 nur birikiminde ruh bir gök katı yükselir ve 7. gök katının 7 tane alemini geçtikten sonra da Allah'a ulaşır. Bu noktaya kadar nefsin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşmiştir. Huşude kazanılan %2 nur, rahmet nuru. Nefs tezkiyelerinde nefse emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerinde 7 kademede elde edilen 7 kere 7 %49 nur, fazilet nuru, %2 rahmet nuru ile beraber %51 nur içinde olur kişinin kalbi ve kişi hidayete erer. Ruhu Allah'a ulaşır.
Öyleyse fizik vücut hidayete ermiş midir orada? Hayır, ermemiştir. Daha sonra 25. basamakta da, 22. 21. basamakta bu olay olur. Kişi hidayete erer. Ruhu hidayete erer. Allah'a ulaşıp Allah'a teslim olur. 25. basamakta fizik vücut Allah'a teslim olur. O da hidayete erer. 27. basamakta nefs Allah'a teslim olur. Nefs de hidayete erer. 28. basamağın 5. mertebesinde irade de Allah'a teslim olur. Böylece kişinin bütün detayları tamamlanır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse ruhun hidayeti Allah'a ulaşıp Allah'ın zatında yok olmaktır. Fizik vücudun hidayeti, fizik vücudun şeytanı kullanmaktan kurtulup Allah'a kul olmasıdır. Ya nefsin hidayeti, nefsin tezkiye ve neticede tasfiye olmasıdır. Ne zaman nefsinizin kalbini daimi zikirle %100 faziletlerle doldurursunuz, bütün afetler yok olur nefsinizin kalbinden, İşte o zaman nefsiniz de hidayete erer. 27. basamakta. Muhlis olursunuz, nefsinizin kalbi halis olur. Bütün katışıklardan, bütün negatif faktörlerden arınmış olur, halis olur. Ve siz de muhlislerden, nefsinin kalbi halis olanlardan birisi olursunuz. Diyor ki Allah Teala Beyne Suresi'nin 5. ayet-i kerimesinde ve ma umiru, onlar emrolunmadılar illa leyabudullahe muhlisine lehuddine hünefaye. Onlar emrolunmadılar Allah'a nefslerinin kalbini dinde halis kılmış kişiler olmakla emrolundular ve bunu hanifler olarak yapmakla emrolundular. İşte ne zaman nefsinizin kalbi halis olursa o zaman sizin hidayetiniz söz konusudur. Nisa 105'te Allah Teala buyuruyor ki ya eyyühellezine aminu, ey amin olanlar, nefsleriniz üzerinizdedir. Ya eyyühellezine aminu aleyküm enfisekum. La yedurrüküm men dalle izahtedeytüm. Dalalette olanlar size bir zarar veremezler. Siz hidayet üzere olduğunuz zaman. Nasıl? Nefsinizi tezkiye etmeye başlayarak hidayet üzere olduğunuz andan itibaren dalalette olanlar size bir zarar veremezler. Öyleyse böyle bir dizaynda nefslerin insanlara zarar verememeleri, nefslerin diyorum, zulmani ilimlerle uğraşanların, büyü yapanların, hüddam yapanların insanlara bir zarar verememeleri, onların başlarının üzerinde devrin imamının ruhunun bulunmasıyla mümkündür. Bu gerçekleştiği andan itibaren dalalette olanlar bir zarar veremezler. Öyleyse kişinin nefsinin hidayeti, nefs tezkiyesi, hidayete ermesi ise, hidayete başlaması 14. basamakta nefs tezkiyesine başlaması, hidayete ermesi ise 27. basamakta nefsin Allah'a ahsen kılınarak teslim olması, muhlis olması,
halis olması bütün afetlerden kurtulduğu nokta. Öyleyse üç ayrı istikamette hidayetin oluşması var. Ama dalaletten kurtulma ruh içinde, nefs içinde, fizik vücut içinde aynı nokta. 14. basamak. Öyleyse üç ayet söylemiştik dalaletten kurtulma konusunda. Kimlerin dalaletten kurtulacağı konusunda. Bunun mutlaka tabiyetle noktalandığı konusunda üç ayet söylemiştik. Kasas 50'yi söylemiştik. Taha 123'ü söylemiştik. Kehf 17'yi söylemiştik. Dördüncü ayet Câsiye 23. Habibim, o hevalarını kendilerine ilah edinenleri, yani hevalarına tabi olanları görüyor musun? Allah onları, onların ilimleri üzerine dalalette bırakmıştır. Onların kalpleri mühürlüdür. Onların Semi isimli işitme hastaları, kulakları, onlar da mühürlüdür. Onların kalplerindeki Basar isimli görme hastası veya onların kulakları da mühürlüdür. Gözleri de mühürlüdür. Gözlerin üzerinde gışavet adlı bir perde vardır diyor Allah-u Teala. İşte ister Allah-u Teala hicab-ı mestüre desin, ister gizli perde desin, gışavet desin, ikisi de perdedir. Ve dalalette olan bütün insanların gözleri üzerinde bir gizli perde vardır. Kulaklarında da vakra vardır. Bu sebeple kulaklar da mühürlüdür. Kulaklar mühürlü, kalpler mühürlü, gözler mühürlü ve insanlar mühürlü. Öyleyse bu tarif kafirlerin de tarifi. Allah-u Teala Bakara Suresinin 6 ve 7. ayetlerinde bir kafir tarifi veriyor. Diyor ki, Habibim, sen onlara söylesen de söylemesen de, anlatsan da anlatmasan da, anlatmasan da, o kafirler için bir şey değişmez diyor. O kafirler diyor Allah-u Teala, inanmazlar. O kafirler inanmazlar. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tarif veriyor Allah-u Teala ondan sonra. Kafirlerin özelliklerini bir, onların kalpleri mühürlüdür. İki, onların Semi isimli işitme hastaları, o da mühürlüdür diyor. Yani kulaklarında vakra vardır diyor, mühür, bir engel vardır diyor. İşte o engel o kulaklarındaki mühürdür. Sonra ne diyor Allah-u Teala? Sonra onların görme hastaları, yani gözlerinin üzerinde de gışavet isimli bir perde vardır diyor. O perde için Allah-u Teala hicab-ı mestüre diyor. İsra suresinin 45 ve 46, 44 ve 45. ayetlerinde. Ona da bakalım. İsra 44 ve 45'e bakalım. Habibim, sen Allah'ın ismini, Allah'ın tekliğini zikrederek onlara Kur'an-ı Kerim'i okuduğun zaman o
ruhlarını ölmeden Allah'a ulaştırmaya inanmayanlarla inanmayanların üzerinde, inanmayanların gözlerinde bir perde vardır, hicab-ı mestüre. Onların kulaklarında vakra vardır, seni işitemezler. Onların kalplerinde ekinnet vardır, seni idrak edemezler. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle arkalarını dönerler. Şimdi Bakara suresinin 6 ve 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala o kafirler mümin olmazlar diyor ve vasıf veriyor. Kafirlerin vasfı. Kalpleri mühürlü. Bir, gözlerin üzerinde gışavet var. Yani bir gizli perde var. Dışarıdan bakıldığı zaman o perde bu gözlerle görülmez. Ama o perde var. Onlar mürşide herhangi bir insan olarak bakarlar. Onların kulaklarında vakra var diyor. Kalplerinde ekinnet var diyor Allah-u Teala. Ama burada Bakara suresinin 6 ve 7. ayetlerinde Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesiyle tam bir paralellik görüyoruz. Birinde kafirleri veriyor, ötekinde dalalette olanları veriyor. O kafirler işitmezler, o kafirler mümin olmazlar diyor Allah-u Teala. Onların kalplerinin onların özelliklerini veriyor. Onların kalpleri mühürlüdür, birinci özellik. Kalpler mühürlü. İkinci özellik, başlarının gözlerinin üzerinde hicab-ı mestüre var veya başka bir adıyla gışavet var. Her ikisi de perde demek. Gizli perde. Ve onların kulaklarında vakra var, onların kulakları mühürlü. Gene aynı şey. Câsiye 23'teki kişi mürşidine tabi olamamış. Olamadığı için dalalet üzere ama kalbinin ve o kişinin genel şartları gözlerindeki gışavet, hicab-ı mestüre, kulaklarındaki vakra ve kalbinin mühürlü olması kafirlerde de aynı özellik taşıyor. Bakara 6 ve 7. Dalalette olanlarda da aynı özellik taşıyor. Câsiye 23. Ve Allah Teala zaten Nisa 167'de bütün kafirlerin uzak bir dalalet içinde olduğunu net olarak söylüyor. Yetmez. Arkasından da dalalette olanların ve kafirlerin gideceği yerin cehennem olduğunu, ebediyen burada kalacaklarını söylüyor. Bakalım Nisa 167, 168, 169'a Allah Teala'nın söylediği ne? Diyor ki onlar kafirdirler ve insanları Allah'ın yolundan men ederler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Onlar kafirdirler ve zalimdirler. Neden? Başka insanları da Allah'ın yolundan men ettikleri için. Allah onların asla günahlarını sevaba çevirmez, mağfiret etmez onlara. Allah onları tarık-ı müstakime de ulaştırmaz. Ancak cehennem yoluna ulaştırır. Onlar ebediyen orada cehennemde kalacaklardır diyor. Bu insanların gidecekleri yerin cehennem olduğunu söylüyor Allah Teala dalalette olanların. Araf 179. Biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Onların kalpleri vardır. Ama onunla fıkıh etmezler, edemezler. Neden? Çünkü kalpleri mühürlü. Onların gözleri vardır, onunla göremezler. Çünkü gözlerinin üzerinde gışavet veya hicab-ı mestüre var. Onların kalpleri vardır, gördüğünüz gibi fıkıh etmezler, idrak edemezler kalpleriyle, kalplerinde ekinnet olduğu için. Yani mühürlüdür ve
kalplerinde ekinet vardır. Kulaklarında vakra vardır. Onun için işitemezler diyor Allah Teala. Gözlerinde hicab-ı mestüre vardır ve aynı zamanda da gışavet vardır. Aynı şeydir netice itibariyle ve onlar göremezler diyor Allah Teala. Yani onlar kör, sağır ve dilsizdirler. Onlar hayvanlar gibidirler diyor Allah Teala. Daha sonra diyor ki hayır, hayvanlardan daha çok dalalettedirler. Öyleyse dalalette kalma standartlarına baktığımız zaman henüz 4. ayet-i kerimedeyiz. 4 ayet-i kerimede net olarak dalalette kalmanın mürşide ulaşamamakla mümkün olduğunu söylüyor. Şimdi Câsiye 23'e tekrar bakıyoruz. Onlar ki diyor, Habibim görüyor musun diyor o insanları ki onlar hevalarını kendilerine ilah edindiler. Yani hevalarının emrine girdiler, hevalarına itaat ediyorlar. Kimdi bu insanlar? Baktığımız zaman Kasas 50'ye ne diyordu Allah Teala? Kim Allah'ın davetçisine tabi olmazsa sadece onlar dalalettedirler. Onlar kim senin davetine icabet etmezse onlar kendi hevalarına tabi olanlardır. Kim Allah'ın davetçisine icabet etmezse onlardan daha çok dalalette olan kim vardır diyor. Demek ki tabi olmayanlar dalalette. İşte Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde de Allah onların ilimleri üzerine dalalette bırakıyor diyor. Onların ilimlerinde tabiyet yok. Tabiyet olmayınca ebediyen dalalette kalmaya mahkumlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey en güzel standartlarda cereyan edecek. Ama tabiyetle. Gördük ki 4 ayet-i kerimede tabiyet olmadığı sürece kişi dalalette. 5. ayet-i kerime Cuma 2. Allah Teala diyor ki biz bütün kavimlerde insanları diyor bir muhteva üzere ümmiler içinde resuller kılarak mükafatlandırırız. Yani şunu söylüyor Allah Teala. Allah bütün kavimlerde ümmilerin içinden resuller beyaz eder.

küfrediyor. Allah Teala ondan sonra onlara Allah'ın ayetlerini okusun diye, onlara onların nefslerini tezkiye etsin diye, onlara kitap öğretsin diye, onlara hikmet öğretsin diye bu resullere tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindedirler diyor Allah Teala. Ali İmran 164'te de aynı şeyi söylüyor. Onların arasından bir devrin imamından bahsediyor resul olarak. Bir de bütün kavimlerdeki resullerden bahsediyor Allah Teala ve o resullere tabi olmadan evvel diyor, onlar apaçık bir dalalet içindeydiler diyor. 6. ayet-i kerime. 7. ayet-i kerime Ahkaf 32. Diyor ki Allah Teala, o Allah'ın davetçilerine tabi olmayanlar var ya, onlar Allah'ı yeryüzünde aciz bırakacaklarını mı zannediyorlar? Oysa ki onların da Allah'tan başka bir dostları yoktur. Ve onlar tabi olmadıkları için apaçık bir dalalet içindedirler diyor. 8. ayet-i kerime demin fizik vücudun hidayeti konusunda yer verdiğimiz Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesi. Biz bütün kavimlerde Resul bahsederiz, vazifeli kılarız. O kavimlerdekileri şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bu sebeple bir kısmı hidayete erdiler. Bir kısmının ise üzerine dalalet hak oldu diyor Allah Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir kısmının ise üzerine dalalet hak oldu. Ne yazık ki bir kısmı tabi oluyorlar, hidayete eriyorlar. Bir kısmı tabi olmuyor, dalalette kalıyor. 9. ayet-i kerime Zümer 23. Zalike hüdallahu yehdi men yeşayu ve men yudlil fema lehu min hadin. İşte bu Allah'ın hidayetidir ki Allah bununla gönderdiği nurlarla kişileri hidayete erdirir. Kim de dalalette ise onlar için bir hidayetçi yoktur diyor Allah Teala. Onlar hidayete ermeyi dilemedikleri için Allah onları zorla hidayete erdirecek değildir. Her şey kişinin iradesine kalmıştır. Kişi istemiyorsa hidayete ermeyi, ona asla bir hidayetçi tayin etmez Allah Teala. Ve daha açık bir şekilde ifade ediyor 10. ayet-i kerimede. Araf 186'da Allah dilediğini dalalette bırakır. Onları kurtaracak olan kimse yoktur. Allah onları isyanları içinde şaşkın bir halde bırakır diyor. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyerek yetmez. Başka insanları da Allah'a ulaşmayı dilemekten men ederek, Allah'a ulaşmaktan men ederek, onların da hidayetine mani oldukları için, Allah'ın 12 defa farz kıldığı bir şeye, bir emre itaat etmeyerek, başka insanları da aynı istikamette sürükleyerek isyan ettikleri için, onları Allah-u Teala asla hidayete erdirmiyor. Burada bir hususa dikkat etmenizi istiyorum. Niçin Allah-u Teala hidayete erdirmiyor? Çünkü kişi hidayete ermeyi istemiyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'a ulaşmayı dilemiyor kişi. Eğer dilemiyorsa, istemiyorsa o kişi hidayete eremez. İstemiyorsa, dilemiyorsa o kişinin hidayete ermesi mümkün değildir. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir dizaynda 10 tane ayet-i kerime şunu gösteriyor ki bir insan
Allah'a ulaşmayı dilemedikçe o kişinin hidayete ermesi, uzak dalaletten kurtulması mümkün değildir. Ve burada Allah'a ulaşmayı dileyen kişi 10 tane insan alarak mürşidine ulaştığı zaman sadece onlar dalaletten kurtulurlar. Uzak dalalet hidayete dönüşmüştür. Evvela yakın dalalete dönüşmüştür. Birkaç dakika içinde kişi hidayete erecek hüviyete sokulmuştur Allah Teala tarafından ve birkaç gün içinde de hidayete adım atmıştır. Mürşidine ulaşıp tabi olmuştur kişi. Tabi olduğu anda Allah Teala'dan 10 tane ihsan alan bu kişi bu noktada da Allah Teala'dan 10 tane nimet alacaktır. Bu nimetlerden 3 tanesi hidayete adım atmaktır. Ruh vücuttan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkar. Ruh hidayet üzere olur. Nefs tezkiyesine başlar. Nefs hidayet üzere olur. Fizik vücut nefsin tezkiyesi oranında şeytana kul olmaktan kurtulmaya ve Allah'a kul olmaya başlar. Ve böylece ruh da, nefs de, fizik vücut da hidayet üzere olurlar. Ehli hidayet olurlar. Artık üçü de hidayet üzeredir. Ve her biri kendi sırat-ı müstakimleri üzerinde hidayetlerine doğru yola çıkarlar. 14. basamakta başlayan bu hidayet üzere oluş, 21. basamakta ruhu hidayete erdirir. Ruh Allah'a ulaşarak Allah'a teslim olur. 25. basamakta kendi sırat-ı müstakimi üzerinde fizik vücut hidayete erer. Şeytana fizik vücut hidayete erer. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğe kavuşur. Şeytana kul olmaktan kurtulmuştur. Allah'a bütünüyle kul olmuştur. Ve 27. basamakta nefs hidayete erer. Bütün afetlerinden kurtulmuştur. Ve yerini faziletler almıştır. Nefs, ruhun hüviyetine bürünüp hidayete ermiştir. Allah'a ahsen olarak teslim olmuştur. 27. basamak. Öyleyse hidayet üzere olan ruhun hidayete erişi 21. basamakta Allah'a teslimle noktalanıyor. Allah'a doğru iki yatay, iki dikey, dört sebilden oluşan bir yolculukla Allah'a ulaşıyor insan ruhu. Önce yatay bir sebilden devrin imamının dergahına ulaşıyor. Oradan sırat-ı müstakimin 7 tane gök katını aşan bölümü olan tarik-ı müstakime ulaşıyor. 7 tane gök katını aşıyor. 7. gök katından itibaren sağa doğru bir yolculukla 7 tane alem geçiyor. Ve son alem olan indi ilahinin en yüksek noktası bulunan sitet-i müntahadan yukarıya yükselerek Allah'ın zatına ulaşıyor ve Allah'ın zatında yok oluyor. Sığına sığınıyor. Evvap oluyor. Allah'a ulaşıyor, eriyor, ermiş oluyor kişi. Hidayete eriyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsiniz için de hidayet söz konusudur. Ruhunuz için de hidayet söz konusudur. Bütün insanlar için söz konusu olan Allah'ın indinde hidayete ermektir. Bu hidayete erme keyfiyetini
en güzel standartlarda yaşayacaksınız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Gördük ki bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe uzak dalaletten kurtulamıyor. Mürşidine ulaşmadıkça hidayete adım atamıyor. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dileyince uzak dalaletten kurtuluyor. Birkaç günde hidayete ereceği, hidayete çok yakın bir noktaya ulaşıyor. Ve 10 tane ihsanın 7 tanesi birkaç dakika içinde o kişi üzerinde zaten tecelli ediyor. Hidayete çok yakın bir noktaya ulaşıyor. Birkaç dakikada Allah'a ulaşmayı diledikten sonraki birkaç dakikada kişi uzak dalaletten yakın dalalete ulaşıyor. Birkaç gün içinde de zaten hidayete adım atıyor. İşte bir insanın dalalet müessesesi 14. basamakta mutlaka sona erer sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir dizaynda hidayet Allah'ın bir güzelliğini yaşamaktır. Gördük ki ruhun hidayeti Allah'a ulaşmakla tamamlanır. Allah'a teslimle. Fizik vücudun hidayeti Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren bir fizik vücuda sahip olmakla, yani fizik vücudun Allah'a kul olmasıyla noktalanır. 25. basamak ve nefsimizin hidayeti de nefsimizin bütün afetlerden kurtulmasıyla tamamlanır. Böylece üç vücudumuz da Allah'a teslim olur. Hidayetler tamamlanmış mıdır? 28. basamağın 5. mertebesinde irademizin de hidayeti söz konusu olur. Kim iradesini de Allah'a teslim ederse o kişi için hidayetler tamamlanmıştır. Bir hakkın takva, hakka tukatihi takva ya da hakkul yakin takvası kişinin iradesini de Allah-u Teala'ya teslim etmesini edildiğini ve o kişiyi Allah-u Teala'nın irşat makamını tevdi ettiğini ifade eder. Orası Allah-u Teala'nın irşada memur ve mezun kılındığı cümlesiyle o kişinin iradesinin de hidayete erdiğini kesinleştiren bir ifade taşır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Gayrül mağdubi aleyhim ve leddalim. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir zikir sohbetinde kavramlardan nefs. Bu akşam inşallah sizlere nefsi takdim etmek istiyoruz. Nefs nedir? Nefs üç vücudumuzdan bir tanesidir. Ruhumuz var, nefsimiz var, fizik vücudumuz var. Üç vücudun sahibiyiz. Bir dördüncü güç irademizdir ama o bir vücut değildir. Ne var?

yemin, misak ve ahd Allah'a verildikten sonra ilahi irade bizim cüz'i irademizden, onun da teslimini istemiştir. İrademizin de teslimini. Ve irademiz de misak adı altında Allah'a teslim edeceğine dair, teslim olacağına dair Allah'a el esbezinde söz vermiştir. İşte bu dört unsurdan üçü vücut. Fizik vücut, bu gördüğünüz vücut. Nefsiniz. Nefslerinizi de hepiniz biliyorsunuz. Hiç kimse yoktur ki nefsini görmemiş olsun. Belki birçok kişi şu anda bana ben görmedim diyecektir. Ama gördünüz. Sevgili kardeşlerim, ne zaman kendinizi rüyada görürseniz, İşte o sizin nefsinizdir. Rüya adı verilen olay nefsle yaşanır. Nefsimizin elektron devir sayısı, fizik vücudumuzun elektron devir sayısının yarısı kadardır. Bu sebeple nefsimiz fizik vücudumuzun içinde bir esirdir. Dilediği zaman va deyince fizik vücudumuzdan dışarı çıkamaz. Orada bir rehinedir. Ne zaman fizik vücudumuzdan nefsimiz çıkabilir? Gerçek uykuya vardığımız zaman nefsimizin elektron devir sayısı süratle yükselir. Fizik vücudumuzunki de aşağı doğru iner. Bir noktada ikisi birleştikleri an nefs fizik vücudumuzdan ayrılır. Ayrılır ve hudutsuz bir imkanın sahibi olur. Nereye dilerse oraya bir anda gidebilmek imkanının sahibidir. Hangi gezegene derse çok kısa bir zaman parçasında, birkaç saniye içerisinde nefsimiz oraya ulaşır. Bu hareket ışık hızının ötesinde çok hızlı bir yolculuğu ifade eder. Nefsimiz zahiri alemin malı değildir. Bu sebeple nefsimizin gözüyle, bir başka ifadeyle aklımız nefsimize kumanda ediyorsa, ki bütün rüyalarda akıl nefse kumanda eder, o zaman şu fizik alem bizim için dokunulmaz, dokunulması mümkün olmayan bir görüntüden ibarettir. Her şey bir görüntüdür. Üstelik de üç boyutlu bir alemde hareket halinde olan görüntüler. Eğer nefsimiz zahiri alemden ayrılmamışsa, fizik vücudumuzun aleminden ayrılmamışsa, bizim bulunduğumuz yerin dışına çıktığımız anda sokaklardaki bütün olayları görebiliriz. Ama ne insanlar dokunulabilir bir hüviyettedir, ne de ağaçlar, çiçekler, evler, hiçbir şeye dokunma imkanımız yoktur. Onların hepsi bizim için içinden geçebileceğimiz görüntülerdir. Bütün duvarların içinden geçebilir nefsimiz. İnsanların da içinden geçebilir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Nefsimiz %100 afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, düşmanlık, iptilalar, cimrilik,

Nefsimizin 19 grup afeti vardır. 19 tane değil, 19 grup afet. İşte bir insana hayatı zindan eden, bir insanın mutsuz olmasını oluşturan en büyük faktör nefstir. Nefs afetlerle doludur ve şeytanın vücudumuzdaki ilticagahıdır. Şeytan nefsimize tesir etmek suretiyle bizi mutsuz ve huzursuz kılar. Ne demek istiyoruz? Gelin nefsimizin iç dünyasına bakalım. Nefsimiz afetlerle doludur. %100 afetlerle doludur nefsimizin kalbi. Bu kalp kapkaranlıktır. Afetler karanlıklarla temsil edilir. Her afet, öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar, düşmanlık, cümlelik gibi bu afetlerin her biri nefsimizin kalbinde yer kaplar. Ve hepsini temsil eden sadece ve sadece karanlıklardır. Nefsimizin afetlerinin yapısına baktığımız zaman bu yapının

bizleri huzursuzluğa sürükleyen özelliklerle dolu olduğunu görürüz. Nefsimizin afetleri öyle bir standartta Allah Teala tarafından yaratılmıştır ki Allah'ın emirlerine mutlaka karşı gelir afetler. Asla Allah'ın emirlerini yapmak istemez. Allah'ın yasak ettiği fiilleri ise mutlaka yapmak ister. İşte böyle bir statüde sevgili kardeşlerim, insanoğlu nefsinin afetleriyle baş başadır. Allah neyi emretmişse nefsimizdeki afetler asla onu gerçekleştirmek istemez, yapmak istemez. Allah neyi yasak etmişse onu da mutlaka yapmak ister. İşte şeytanın insana emredebilmesi bu hüviyeti sebebiyle geçerli nefsimizin. Şeytan Allah neyi emretmişse onun yapılmamasını ister ve bize de o tarzda onu yapmamamız konusunda telkinde bulunur. Nefsimiz de zaten bunu istemektedir. Allah'ın yasak ettiği bir fiilse onu işlemek istemektedir. Allah'ın emrettiği bir şeyse onu yapmamak istemektedir. Ve şeytanın verdiği bütün emirlerde Allah'ın emirlerinin yapılmaması, yasak ettiği fiillerin de işlenmesi istikametindedir. Öyleyse şeytan nefsimize emrediyor olabilir mi? Nefsimiz onun talebini yerine getiriyorsa emretmiş hüviyettedir. Ve zaten nefsimiz başlangıçta %100 afetlerle dolu olduğu için şeytanın özel bir gayret göstermesi gerekmiyor. Bize talebi ulaştırdığı zaman, hele hele biraz da süslü gösterdiği zaman, nefsimizin afetleri hemen o konunun üzerine atlar. Şeytan ne söylemişse onu gerçekleştirir. Allah Teala alkollü içkiler, tahammül etmiş içkiler size yasak kılınmıştır diyor. İçki içmeye teşvik eder iblis insanı. Nefsin afetleri de buna müheyyadır. Yani hazırdır. Bu konuda hemen onu yerine getirmek üzere hazırdır. Gider. Kişi içki içer. Allah Teala kumara yasak etmiştir. Kişi gider. Kumar oynar. Şeytan da sadece öyle yapılmasını teklif eder. Teklif etmesi yeterlidir. Çünkü nefs zaten buna paralel bir yapı içindedir. Derhal Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemek için hazırdır. Hemen işler. Emrettiği bir şey ise yapmamak için hazırdır. Şeytanın talebi gene o emrin yapılmaması istikametindedir. Bir insanın namaz vaktinin girmesine rağmen namazını kılmaması için şeytan her türlü üçkağıtçılığını gösterir. O kişiye çeşitli işler icat eder. O anda meşgul olması için unuttuğu her şeyi aklına getirir. Çırpınır iblis. O kişiyi o namaz boyunca, o namazın vakti boyunca o vakit namazını kıldırmasın diye. Peki biz ne yapıyoruz? Eğer böyle bir olayla bizim kardeşlerimiz karşılaşırsa Allah Teala'nın koyduğu kaide şu. Bir namazı tabii farz olarak kaza edilir namaz. Ama Allah Teala'nın emri 10 tane. Halbuki sünnet-i seniye bir namaz eda edilemezse zamanında onun sadece farzı kaza edilir ve bir defa kaza edilir. Hayır. Allah Teala'nın bize bu devirde verdiği emir 10 defadır. Bu devirde Allah'ın emirleri daha yüksek boyutta tatbik edilecektir. Bu emirler bu dergaha aittir. Yani Allah'ın Resulünün dergahına. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Şu anda dünya üzerinde Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bizim kadar namaz kılan hiçbir toplum mevcut değildir. 5 vakit namazın
farzlarını da sünnetlerini de mutlaka kılarız. Yetmez. Aramızdaki kardeşlerimizin çoğu bizim gibi sonradan dine katılanlardır. Akılları başlarına, toplumun yaşam biçimi sebebiyle akılları başlarına çok sonra gelenlerdir. Aslında sorumluluk 15 yaşında başlar. Biz sorumluluğu 30 yaşımızdan sonra öğrendik. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, ünlü dostlarım, Allah'ın öğretisi öylesine güzel bir öğreti ki, bu öğretide öğretinin arkasında saklı olanı araştırdığınızda, bu saklı olan şeyin mutluluk olduğunu göreceksiniz. Allah Teala bütün insanları mutlu olmaları için yaratmış, herkesin mutlu olmasını istiyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın sizden hepinizden istediği şey, hepinizin mutlak olarak saadeti yaşamasıdır. Mutlu olmanızdır. İşte o mutluluğu yaşamanız emrediliyor. Bunun için size nefsinizin ne olduğunu öğretiyoruz ki, nefsinize dikkatle bakın ve sakın ona esir olmayın. Çünkü nefsiniz şeytanın ilticagahıdır. Şeytan oraya sığınır ve nefsinizin kötülükler işlemesi için devamlı nefsi galeyana getirir. Gaza getirir. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işletmeye çalışır. Emrettiklerini de yaptırmamaya çalışır. Bunda da hiç zorluk çekmez. Sebebini de söyledik ki nefsimiz tamamen Allah'ın emirlerini yapmamaya yönelik afetlerle doludur. Bu afetler aynı zamanda Allah'ın yasaklarını yapmaya yöneliktir. Öyleyse benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görülüyor ki insanlar iç dünyalarında aslında şeytanın iltica edebildiği, sığınabildiği ve ona rahat bir şekilde emredebildiği bir düşman bulunduruyorlar. Bu düşman nefsimizdir. Düşmanı dost etmek mümkün mü? Evet, mümkün sevgili kardeşlerim. Düşmanın dost edilmesi için ilaç var mı? Var. Hem de mutlak geçerli bir ilaç. Allah'ın ilacı. Bu ilaç nedir?

mutluluğa hepiniz layıksınız Allah'ın dostları. Allah Teala diyor ki eğer beni seviyorsanız bana tevekkül edin. Bana tevekkül ediyorsanız bilin ki en kuvvetli sizsiniz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, en büyük cihat nefsinizle yapacağınız cihattır. Nefsinize karşı hakim olmak mecburiyetindesiniz. Zikir adı verilen anahtarla Allah'ın adını Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle veya sessiz zikretmek suretiyle nefsinizdeki bütün afetleri adım adım yok etmekle mükellefsiniz. Mutluluğunuzun anahtarı budur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah bizlerle beraberdir. Hepinizin en büyük saadetlere, mutluluklara ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sizlerin olmasını dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sonsuz mutluluk dualarımızla, temennilerimizle. El Fatiha ve as salavat Allah ve salallahu aleyhi ve sellem.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir sohbetimizde sizlerle yarenlik etmek için birlikteyiz. Hadi gelin sizlerle beraber şu dünyanın bütün pisliklerinden, sıkıntılardan, kederlerden uzaklaşalım. Hadi gelin Allah'la beraber olalım. Olabilir miyiz? Çok kolay olabiliriz sevgili kardeşlerim. Kim Allah ile olmayı dilerse o Allah ile olur.

Unutmayın, Allah Teala her söylediğinizi işitir. Siz daha söylemeden onları söyleyeceğinizi önceden bilir. Dilediği zaman size mani olur, dilediği zaman yardım eder. O her şeye kadirdir. İlmiyle ve rahmetiyle tüm kainatı her zerresiyle kuşatmıştır, sizi de kuşatmıştır. Sevgili kardeşlerim, Allah ile iyi ilişkiler kurmaya çalışın. Nereden biliyorsunuz Allah Teala'nın bir gün sizlere de kapıları açmayacağını? Nereden biliyorsunuz dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olmayacağınızı? Size bir sır vereyim mi? Bütün bu güzellikleri yaşayabilmek için sadece bir tek şey yapmanız lazım. Ona, Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Tamam, bitti. Ne yani diyeceksiniz şimdi bizi ilk defa dinleyenler? Yani ben Allah'a ulaşmayı dileyeceğim. Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum diyeceğim. Ve de tamam, hop, Allah beni cennetine alacak. Aynen öyle sevgili kardeşlerim. Aynen söylediğiniz gibi. Siz şuradan kalbinizden bir dilekle Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Ama dikkat edin sözüne. Kalbinizde olmayan bir şeyi Allah-u Teala'ya söylemeniz Allah için bir hüküm ifade etmez. O sizi biliyor. O sizin kalbinizden geçenleri biliyor. Kalbinizden geçen, eğer Allah'a ulaşmayı dilemekse bir probleminiz yok. Mutlaka Allah sizi kendisine ulaştırır. Ama kalbinizde bir şey yoksa, Allah'a ulaşma dileği, talebi yoksa, siz de kuru kuruya dilinizle demişsiniz ki, ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum. Bu bir şey yazmaz Allah'ın kitabında sevgili kardeşlerim. O sizin kalbinize bakar. Hep Allah'ın bakışı kalbinizedir. İşte kalbinizde öyle bir talebin olup olmaması demekten neyi kastediyoruz? Onu anlatalım size. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem herkese diyor ki savaşa gidiyoruz. Gelin. Bir kısmı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber savaşa iştirak ediyor. Onlar sahabeler. Bir kısmı da iştirak etmiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geriye döndüğü zaman diyorlar ki biz senin sözüne gerekli önemi verdik ama yerine getiremedik sözümüzü. Seninle beraber olamadık. Ama bu bir sefere mahsus bir olaydı. Burada önemli işlerimiz vardı. Onları kimseye emanet edemedik. Bu yüzden sizinle beraber gelemedik. Ama bundan sonraki seferde mutlaka seninle beraberiz. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e diyor ki onlar kalplerinde olmayan bir şeyi sana söylüyorlar. Anladınız mı sevgili kardeşlerim? Kalbinde olmayan bir talebi Allah'a dilinle ifade etmek, ya Rabbi ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Ya da ben de herkes gibi nasıl senin onca ermiş evliyan varsa ben de ermiş olmak istiyorum. Ruhumu sana erdirmiş olmak istiyorum. Tarzında bir ifadeyi böyle dilinizle söylemeniz, hayır Allah-u Teala o yetmiyor. Diliniz söyleyecek ama kalbiniz de söyleyecek. Kalbinizden sıcacık bir talep yükselecek Allah-u Teala'ya. Ya Rabbi ben ruhumu
ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. Bana yardım et. Siz Allah'a yardım et deseniz de demeseniz de Allah size mutlaka yardım eder. Neden? Çünkü Allah'ın sözü var. Ayet-i kerime şöyle: Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. O seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. İşte bu Allah'ın sözüdür. Ve Allah Teala şartlar ne olursa olsun sözünü mutlak olarak yerine getirir. Hiçbir kuvvet bütün kainatlarda yaratılan insanlar, hayvanlar, cinler, şeytanlar hepsi bir araya gelseler, Allah'ı önüne geçmeye, ona engel olmaya çalışsalar, Allah Teala mutlaka verdiği sözü gerçekleştirir. Hiçbir mahluku Allah'ın verdiği sözü gerçekleştirmesine mani olamaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde bir muhteva var. Üstelik de son derece önemli. Ne o? Sizin mutluluğunuz. Allah için son derece önemli. Allah Teala hiç ayırt etmeksizin, hiç ayırt etmeksizin hepinizin, insan olarak yaratılan sizlerin her birinizin mutlaka mesut olmanızı, mutlu olmanızı ister. Hem şu dünyada mutluluğu yaşamanızı hem de öldükten sonra mutlaka sizi cennetine almayı diler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir tek dilekle sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bir tek dilek. Şuradan kalbinizden bir dilek. Bu dilek varsa ne olur? Bu dilek varsa Allah Teala sizin ruhunuzu mutlaka kendisine ulaştırır. Ulaştırırsa ne olur? Üçüncü kat cennetin sahibi olursunuz. O cennet, bu dünyadan sonraki hayat. Ben bu dünyayı istiyorum. Bu dünyada ne olur? Bu dünyada da Allah Teala sizi dünya saadetinin yarısına mutlaka ulaştırır. Çünkü garanti ediyor ki mutlaka nefsinizi tezkiye edecek Allah Teala. Nefsinizin kalbindeki %100 afetlerden oluşan o kapkaranlık dünyayı Allah Teala yeniden dizayn edecek. Nefsinizin kalbine Allah'ın rahmeti, Allah'ın fazlı dolacak. Hiç ışık girmeyen bir mağara kadar karanlık olan kalbinizi Allah Teala pırıl pırıl nurlarla dolduracak. En azından %51 nur. Allah'ın garantisinde. Sevgili kardeşlerim, nefsinizin kalbindeki afetler Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkarlar. Nefsinizin kalbindeki afetler Allah'ın bütün yasaklarını da mutlaka işlemek isterler. Ama eğer siz nefsinizin kalbindeki afetlerin yerine fazılları, sizi fazilet sahibi yapacak olan, erdemli kılacak olan fazılları yaptığınız zikirle kalbinize yerleştirebilirseniz,
Allah Teala sizi mutlaka dünya saadetinin yarısına ulaştırır. Bu onun garantisinde olan bir şey. Şimdi bana diyeceksiniz ki, hay Allah razı olsun, çok güzel. Ama ben namaz kılmayı sevmiyorum. O zaman böyle bir şeyi ben gerçekleştiremem. Gerçekleştirirsin, gerçekleştirirsin. Çünkü sen de hepiniz sevgili kardeşlerim, hepiniz gerçekleştirebilirsiniz. Hiç endişeniz olmasın, mutlaka gerçekleştirirsiniz. Neden bu kadar eminiz? Çünkü siz yapmayacaksınız. Sizi, daha açık bir ifadeyle sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracağına dair Allah size garanti veriyor. Diyor ki, hadi gel seninle bir anlaşma yapalım. Sen diyeceksin ki, ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum. Ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. İşte senin görevin burada bitiyor diyor Allah Teala. Geri kalanı senin üzerine vazife değil. Ben yapacağım her şeyi. Seni öyle bir şartların içerisine, öyle bir dizaynın içerisine sokacağım ki her şeyi ben dizayn edeceğim, tanzim edeceğim ve senin ruhunu mutlaka kendime ulaştıracağım. Eğer sana biçtiğim ömür daha 5-6 aylık ömrün varsa, 7-8 aylık ömrüm varsa mutlaka ben senin ruhunu kendime ulaştıracağım. Ben ulaştıracağım. Ve sen ulaştırmışın gibi bunun mükafatını vereceğim sana. Bana ulaşmayı dilediğin anda diyor Allah Teala, birinci kat cennet senin. Kim olursan ol. Kalbindeki durum ne olursa olsun. Eğer kalbinden bana gerçek anlamda bir talep ulaştırabilirsen, ya Rabbi ben sana ruhumu ölmeden eve ulaştırmak istiyorum tarzında bir ifadeyi kullanabilirsen, gerçekten kalbindeki talep buysa, hiç endişen olmasın ki ben seni mutlaka kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Ne yapıyor Allah Teala? Kişi diyor ki ben oruç tutamam. Allah Teala onu oruç tutmak konusunda güçlendiriyor. Kişi oruç tutmaya başlamıyor. Oruç tutmaktan zevk almaya başlıyor. Onun oruç tutmaya başlamanın çok ötesinde bir olay. Oruç o kişi için bir zevk haline getiriliyor Allah Teala tarafından. Kişi zikri sevmiyor. Allah Teala o kişiye zikri zevk haline getiriyor. Namaz kılmayı sevmiyor kişi. Allah Teala onu namaz kılmayı seven bir insan haline getiriyor. Namazı sevdiriyor ona. Sevgili kardeşlerim, siz yapmayacaksınız. Allah yapacak. Öyleyse neden bahsediyoruz? Son derece açık bir olay. Allah Teala hepinizin mutlaka kurtuluşa ulaşmanızı istiyor ve bunun şartlarını hazırlamış. Herkese söz vermiş. İlahi söz verilmiş hepinize. Allah Teala diyor ki Allah'ın sözünde hulf olmaz. Hilaf olmaz. Allah'ın sözü değişmez. Allah söz verdiği zaman mutlaka yerine getirir. Ah sevgili kardeşlerim, bir bilseniz. Onun, Allah'ın sizleri ne kadar çok sevdiğini bir bilseniz, siz de bizim gibi evvela onu severdiniz. Ondan hoşlanırdınız. Onu severdiniz. Ona aşık olurdunuz. Sonra da hayran olurdunuz. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? İşte o kademeleri hep yaşadık.
Şimdi buradan her şey o kadar güzel görünüyor ki sevgili kardeşlerim. Ki size çarpıcı bir misal verelim. Ekstrem bir misal. Ama olsun. Ekstrem olsun ki dikkatinizi çeksin. İki tane insan düşünüyoruz şimdi sizinle beraber. Birincisi 80 sene yaşayan birisi. 15 yaşında sorumluluklarını müdrik olmuş ve de İslam'ın 5 şartını yerine getirmeye başlamış. Namaz kılıyor, oruç tutuyor, zekat veriyor, hacca gidiyor. Kelime-i şehadet getiriyor bu kişi. 65 yıl, 15 yaşından itibaren 65 yıl hiçbir gün kaçırmaksızın bu kişi bu İslam'ın 5 şartını gerçekleştirmiş. Ve Allah Teala'nın kendisini hangi kat cennetine alacağı konusunda düşünceleri var. Acaba diyor beni 5. kat cenneti mi alır? 4. kat cenneti mi alır Allah Teala? 3. kat cennetini mi alır? Ama diyor bunca sene ibadet etmişsem ben mutlaka gideceğim yer cennettir. Şimdi bu adamı kaldırdık, rafa koyduk. İkinci kişiye geliyoruz. Bu kişi hiçbir ibadet yapmamış. İbadeti sıfır. Bir gün ona demişler ki eğer sen şuradan kalbinden bir dileği Allah-u Teala'ya ulaştırabilirsen ya Rabbi ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur ya Rabbi bana yardım et. Ben de senin ermiş evliyalarından birisi olayım. O ermiş evliyaların var ya senin, işte ben onlar gibi olmak istiyorum. Şuradan kalbinden böyle bir talebi Allah'a ulaştır demişler. O da peki demiş ulaştırayım da ne olacak? Allah Teala seni mutlaka üçüncü kat cennetine alacak. Bu da öyle yapmış ama Allah'a ulaşmayı gerçekten kalpten samimiyetle diledikten sonra ertesi gün ölmüş bu adam. Allah'a ulaşmayı tam Allah'ın istediği gibi gerçekleştirmiş ama ibadetlerini yapacak olan fırsatı olmamış. Şimdi iki insanı terazinin birer tarafına koyun. Birisi 65 yıl ibadet ediyor. İslam'ın 5 şartını yerine getiriyor. Öteki hiç. Acaba bu hiç ibadetini yerine getirmeyen, Allah'a ulaşmayı dileyemeyen kişi, dileyen kişi, o da diğeri de nereye giderler? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, hiç kimseyi ibadetleri kurtaramaz. Sevgili kardeşlerim, acaba neden insanları ibadetleri kurtaramıyor? Bakınız neden kurtaramıyor? Allah Teala diyor ki, kim Allah'a mülaki olmayı inkar ederse, yani Allah'a mülaki olmak diye ruhunu ölmeden evvel hayattayken Allah'a ulaştırmak diye bir olay yoktur diyorsa bir insan. İşte sevgili kardeşlerim, böyle söyleyen bir kişi ne olur? Onun amelleri heba olur, boşa gider. Onun amelleri boşa gider. Yani kazandığı amellerinden kazandığı hiçbir derece yoktur. Amelleri boşa gitmişse kazandığı dereceler yok olmuştur. Amelleri sebebiyle kazandığı dereceler yok olmuştur. Sadece
kaybettiği dereceler kalmıştır. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa, onun gideceği yer cehennemdir. Allah Teala en açık bir şekilde bu hakikati söylüyor. Müminun suresinin 102 ve 103. ayetleri iki kutbu da gösteriyor. Cennete girecek olanlar, helal erenler, bir de cehenneme girecek olanlar, hüsranda olanlar. Müminun suresinin 102. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki bu muhtevada kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin sevap tartıları ağır gelirse veya kimin günah tartıları hafif olursa, ikisi de aynı sonucu ifade eder. Onlar felaha erenlerdir diyor Allah Teala. Sevap tartılarının ağır gelmesi, yani günahlardan fazla olması, günah tartılarının az olması, yani gene sevapların günahlardan fazla olması hali, onlar felaha erenlerdir diyor. Yani cennete girecek olanlardır. Bir sonraki ayet-i kerime müminun 103. Kimin de günahları sevaplarından fazlaysa onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Gelecekleri yer cehennemdir. Ebediyen orada kalacaklardır. Ne oldu? Sevap tartıları ağır gelen kişinin gideceği yer Allah'ın cenneti. Günah tarafı ağır basan kişi için gidilecek yer olan hedef cehennem. Sevgili kardeşlerim, olaylar son derece açık ve net olarak geliyor karşımıza. İnsanlar yaşıyorlar, derecat kazanıyorlar, ameller yapıyorlar. ...65 yıl İslam'ın 5 şartını yerine getiriyor ve sonunda da gideceği yer bu kişinin cehennem, Allah'a ulaşmayı dilemediği için. Neden? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin amelleri boşa gidiyor. Sevgili kardeşlerim, peki öteki kişi nasıl kurtuluyor? Hiç ameli olmadığı halde Allah'a ulaşmayı dilemiş diye kupkuru bir dilekle bu adam gerçekten kalbinden Allah'a ulaşmayı dilemişse bu kişi cennete giriyor. Nasıl giriyor? Bu sualin cevabı Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde sevgili kardeşlerim. Orada Allah Teala buyuruyor ki ey inananlar, Allah'a karşı takva sahibi olun. Takva sahibi olun ki Allah sizin günahlarınızı örtsün. Sonra da size mağfiret etsin. Yani günahlarınızı bir de sevaba çevirsin. İlk aşamada Allah Teala'nın yaptığı şey Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için Allah'ın yaptığı şey, onun günahlarını örtmek. Ne olur? Bir kişinin günahları örtülürse ne olur? O kişinin günahları sıfırlanır. E'si bu. Günahları sıfırlanırsa, hiç sevap yapmamış olan bir insan, kainatta hiç yaşamadı. O kişinin mutlaka sevapları var. Ve de o sevapları hatırına, günahları örtüleceği için, sıfırlanacağı için geride sevapları kalacak. Ve bu kişi mutlaka Allah'ın cennetine girecek. İşte iki kişiden ikincisi bu.
Hiç de ibadet yapmamış. Ve genç yaşta Allah'a ulaşmayı denedikten sonra ölmüş kişi. Ama gerçek anlamda Allah'a ulaşmayı dilemiş. Ne yazar? Yazar, cennet yazar. Çünkü Allah-u Teala'nın günahlarını örtüyor. Mevcut sevapları günahlarından fazla olduğu için o kişinin gideceği şey Müminun suresinin 102. ayet-i kerimesine göre cennet. Çünkü o sevapları günahlarından fazla olan birisi ve felaha ermek onun hakkı. O zaman neyle karşı karşıyayız sevgili kardeşlerim? Görüyorsunuz vaziyeti. Allah-u Teala garanti ediyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun günahlarını örterim diyor. Peki bu kişi günahları örtüldükten sonra kendine düşenleri de yapsa o kişinin Allah-u Teala ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Daha öteye geçerse kişi fizik vücudunu Allah'a teslim ederse daha üst kat cennetin sahibi olur. Nefsini teslim ederse daha üst kat cennetin sahibi olur. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki Allah-u Teala biz insanlara çok fazla torpil yapmış. Her şeyi bizler için hazırlamış. Diyor ki Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde, ey insanlar, bütün göklerde ve bütün arzlarda, yerlerde yarattığımız her şeyi katımızdan sizlerin emrine muzahar kıldık. Sizlerin emrine hasrettik. Sizlerin emrine sunduk diyor Allah-u Teala. Bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığı her şeyi. İşte bu kadar çok sevildiğiniz için Allah-u Teala sizlere böylesine kolay bir çözümü getirmiş. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi dilediği an onun günahları örtülür. Günahları örtülürse sevapları günahlarından fazla olur. Bu kişinin geleceği yer cennettir. Eğer ulaşmayı dilemediyse, ömrü boyunca ibadet etse, o ibadetinden kazandığı dereceler onu Allah'ın cennetine ulaştıramaz. Cennete ulaşabilmek için o kişinin mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Demek ki Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin günahları örtülüyor ama dilemeyen kişinin amelleri boşa gidiyor. Farklılığı görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse, işte o 80 yaşında ölen adam 65 yıl ibadet etmiş, ibadetleri onları, o kişiyi asla kurtaramaz. O kişinin gideceği yer Allah'a ulaşmayı dilemediği için cehennemdir. Şimdi bir sualimiz var. Acaba iblis neden bu bizim söylediklerimizden bu kadar rahatsız oluyor? Çünkü insanlara onların öğrenmeleri konusunda müsaade ettiği ilim bu söylediklerimizin hiçbirini almıyor. Öyle bir noktaya ulaştırmış ki evvela Yahudileri, hepsi dinlerini unutmuşlar. Yedi safhanın yedisi de artık unutulmuş. Öyle bir noktaya ulaştırmış ki Hristiyanları, onlar da yedi safhayı unutmuşlar. Öyle bir noktaya ulaştırmış ki İslam alemini, onlar da yedi safhayı unutmuşlar, yedi safha. Ve dört tane teslimi hepsi unutmuşlar. Yani hepsi deyince büyük kütleleri
büyük kitleleri kastediyoruz. İnsanların %90'dan çoğu Allah'a ulaşmayı dilemiyor artık. O zaman ne olur? O zaman o kişinin gideceği yer cehennem olur. Çünkü onun amelleri boşa gider. Ama ya eğer dilediyse, o zaman da o kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Çünkü Allah onun bütün günahlarını örter. İşte bu kadar açık, bu kadar kesin. Kim cennete girmeyi dilerse o kişi cennete girer. Gerçekten kim cennete girmeyi dilerse o kişi cennete mutlaka girer. Ama bir şartla. Ya Rabbi ben cennete girmeyi diliyorum demesi onu cennete götürmez. Ama cennete girmeyi dileyen bu kişi eğer Allah'a ulaşmayı dilerse o zaman mutlaka bu kişinin ruhu Allah'a ulaşır. O kişi de cennetlerden üçüncü katın sahibi mutlaka olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın dizaynında hepiniz için sonsuz güzellikler söz konusu. Allah'a ulaşmayı dileyin. Dileyin ki Allah size 700 kat versin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye diyor ki ey sahabe ölmeden evvel ölünüz ki Allah size 700 kat versin. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın bütün güzellikleri sizi bekliyor. Bir pesimistler var. Derler ki cennet mi? Sahabeden bile 10 tanesini Allah Teala cenneti kabul etmiş. Geri kalanın ne olacağı meçhul. Hiç böyle bir şey mümkün olabilir mi? Allah Teala bizi asla cennetine almaz bizim gibi günahkar kullarını. Bir de optimistler var. Ben diyor İslam'ın 5 şartıyla amel ediyorum arkadaş diyor. Namaz kılarım ben, oruç tutarım, zekat veririm, hacca giderim, kelime-i şehadet getiririm. Öyleyse ben mutlaka Allah'ın cennetine girerim. Ha, günahkar bir malik olarak gideceğim için Allah Teala beni önce cehennemine biraz atar. Leblebi gibi orada böyle hafif tertip beni kavurduktan sonra hop oradan cennetine alır. Ve de aşk ile cennette yaşarım. Bunlar sadece hayal sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse Allah'ın cennetine giremez. Onun için iblis vasıtaları hedef yapmış. Allah Teala diyor ki biz insanları başka bir şey için değil bize kul olsunlar diye yarattık. Unutmayın kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'a kul olmuştur. Şeytanın kulu olmaktan kurtulmuştur. Allah'ın kulu olmuştur. Olmuş mudur? Hadi gelin bakalım. Zümer suresi 17. ayet-i kerime. وَالَّذ۪ينَ اَشْتَنَوُ الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى وَبَشِرِ اِبَاد۪ي. Onlar tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan iştinav ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Niçin? Ne yapmışlar? Çünkü
Allah'a mülaki olmayı ilediler. Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. İşte Allah ile olan ilişkilerinde insanların cennet ve cehennem olayı hiç de insanların zannettikleri gibi değil. Ne kadar çok hurafe girmiş dinimize sevgili kardeşlerim. Her şey unutulmuş. İblis mi ne yapmış? İblis hedefleri yok etmiş. Hedeflerin yerine vasıtaları koymuş ve o vasıtaları bize hedef olarak yutturmuş. Allah Teala diyor biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye, abd olsunlar diye yarattık diyor. Onlar da tercüme ediyorlar. Biz insanları ve cinleri bize kul olsunlar diye değil, bize ibadet etsinler diye yarattık diyor Allah Teala. Böyle söylediğini iddia ediyorlar. Ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun. Liyabudun kelimesi bize abd olsunlar, kul olsunlar diye demek. İşte olay bu. Allah'a kul olmak sevgili kardeşlerim. Allah'a ibadet edelim diye yaratılmadık. Allah'a ibadet edelim de bu ibadetlerle Allah'a kul olalım diye yaratıldık. Öyleyse ibadet etmek Allah Teala'nın farz emridir. Ama dünya adı verilen bu gezegene Allah Teala bizi Allah'a ibadet edelim, gayesiz bir ibadet dizisi içerisinde bulalım diye göndermiş değil. Allah Teala bizleri ibadet edelim de ruhumuzu Allah'a ulaştıralım diye yaratmış. Fizik vücudumuzu, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim edelim diye yaratmış. Öyleyse Allah ile ilişkiler sevgili kardeşlerim mutlak olarak bir dileği içeriyor. Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse nedir olay sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Olay açık ve kesin olarak çıkıyor karşımıza. Bizi o kadar seviyor ki, siz diyor hiçbir şey yapmayacaksınız. Bir dilekte bulunacaksınız. Diyeceksiniz ki, Ya Rabbi ben sana ruhumu hayattaki ulaştırmak istiyorum. Ya Rabbi ben senin ermiş evliyalarından birisi olmak istiyorum. Ya Rabbi ne olur beni ermişlerden kıl. Ne olur benim ruhumu sana ulaştır. İşte böyle bir olay söz konusu. Şimdi o iki çeşitli insana bakalım. Bir grup diyor ki Allah-u Teala'nın beni cennetin almasına inanmıyorum. Hiçbir zaman böyle bir şey olmaz. Ben günahkar bir insanım. Sahabenin bile sadece 10 tanesini Allah-u Teala garanti etmiş cennetini. Geri kalanın ne olacağı meçhul. Ben umamam Allah Teala bana böyle bir şey nasip edeceğine inanmam zor benim diyor kişi. Bir başkası da diyor ki ben İslam'ın 5 tane şartını yerine getiririm. Mutlaka beni Allah Teala cennetine alır.
Bu da cennete gideceğine inanıyor. Evvela diyor Allah Teala gönderir beni cehennemine. Orada hafif kavurduktan sonra beni, birazcık acı çektirdikten sonra oradan alıp mutlaka cennetine ulaştırır. Hiç kimse sevgili kardeşlerim cehenneme cezalandırmak üzere girdikten sonra bir süre cezalandırılıp oradan çıkmak imkanının sahibi olmayacaktır. Kur'an-ı Kerim'de tam 29 tane ayet-i kerime bunu anlatıyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimiz bütün insanlar için onları kurtuluşa ulaştıracak olan temel faktörlerden insanları habersiz kılan bir dizayn. İşte şeytan ne yapmış? İslam'da hidayet asılken Allah Teala ruhumuzu da, veçimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmeyi üzerimize farz kılmışken ve bütün sahabe 7 safa 4 teslimde bunların hepsini gerçekleştirmişken 14 asır sonra yaşayan biz insanlar İslam müessesesinin mahvedildiğini görmenin hüznünü yaşıyoruz. Ne olmuş? Olan şey son derece açık sevgili kardeşlerim. İslam'ın insanları cennete götürecek olan bütün faktörleri iblis tarafından yok edilmiş. İşin garibi hepsi Kur'an-ı Kerim'de mevcut ama insanlar gerçekten unutmuşlar. Çünkü kimse Kur'an-ı Kerim'i incelemek gereğini duymuyor. Kur'an-ı Kerim diyorlar, alimler tarafından okunur. Siz bu işi bırakın, alimler okusunlar, size anlatsınlar. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim okumak, bu Allah Teala'nın bir dizaynı. Kur'an'da ne var ne yok bir bakmak lazım. İşte her kim Kur'an'a bakarsa şunu görecektir ki o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde mutlak olarak cennete girer. Söylediğimiz gibi Allah'a ulaşmayı dilesin ve ertesi gün ölsün. Netice değişmez. Bu kişinin gideceği yer mutlaka cennettir. Sonsuz olarak kalmak üzere. Bu insan da Allah'ın cennetine girecektir. 7 safa ve 4 teslimi yaşayıp da ruhunu da veçini de nefsini de iradesini de Allah'a teslim eden bir kişi de mutlaka cennete girecektir. İkisi de sonsuz olarak cennete kalacaktır. Yalnız cennetin katları değişik olacaktır. Birisi 7. kat cennete, adın cennetlerine gidecektir. Diğeri 1. kat cennete gidecektir. Allah'a ulaşmayı dileyip ölen kişi. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bu bir müjde değil mi? Sadece bir tek dilek dileyeceksiniz Allah-u Teala'dan. Allah-u Teala da sizi cennetine kabul buyuracak. Namaz kılmayı sevmiyorsanız size namazı sevdirecek. Oruç tutmak sizi rahatsız ediyorsa o rahatsızlığınızı alacak. Zekat vermek kişinin pintiliği sebebiyle onun için uygun bir hüviyet göstermiyorsa, zekatını vermek istemiyorsa orada Allah-u Teala ona bolluk ve bereket verecek ve kişinin içine zekatın mutlaka verilmesi lazım geldiği imajını koyacak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde hep bu esas umdeyi hiç unutmayın. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz ki Allah Teala size
ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmek sadedinde imkanlar versin. İşte böyle bir dilek söz konusu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona mutlaka cennetini verir. Hem de o kişinin birazcık ömrü varsa üçüncü kat cenneti ona mutlaka ulaştırır. O kişiye furkanlar verir. O kişi bütün ibadetlerini sevmeye başlar Allah sevdireceği için. O kişi mürşidine ulaşır, mürşidini sever, ona tabi olur. Ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkar, Allah'a mutlaka ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. İşte bu vetire herkes tarafından mutlak olarak yaşanabilir. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde. Onun için sevgili kardeşlerim, bakınız bu kadar güzel şeyleri söylüyoruz size. Ve de bir kulağınızdan giriyor, ötekinden de çıkıyor. Ama neden sevgili kardeşlerim? Kendi bindiğiniz dalı kesmiyor musunuz? Allah Teala sizi başka bir şey için değil, mutlu olasınız diye yarattı. Ama siz mutsuzsunuz. Mutsuzsunuz çünkü reçeteyi bilmiyorsunuz. Ve de biz size öğretmemize rağmen onu tatbik etmiyorsunuz. O zaman hep mutsuz kalmaya adaysınız. Neden sevgili kardeşlerim? Niçin böyle yapıyorsunuz? Allah'ın güzelliklerinde yaşamak varken, mutlu olmak varken, cennete gitmek varken neden mutsuzluk, neden cehennem? Neden Allah'ın kulu olmak varken şeytanın kulu olmak? Allah'a ulaşmayı dilemedikçe herkes şeytanın kuludur. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler tağutun kulu olmaktan, şeytanın kulu olmaktan kurtulurlar ve Allah'ın kulu mutlaka olurlar. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah'ın kulu olmuştur. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda şeytanın kulu olmaktan kurtulmuştur. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda şirkten kurtulmuştur, fısktan kurtulmuştur, küfürden kurtulmuştur. Şeytanın kulu olmaktan kurtulmuştur, Allah'ın kulu olmuştur, dalaletten kurtulmuştur. Kısaca Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin bütün negatif faktörlerinden bu kişi kendisini kurtarmıştır ve Allah'ın cennetine ehil olmuştur. Daha Allah'a ulaşmayı diler dilemez. Sonra ise ne gam, gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki, bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde sizlerle birlikte olduk. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. İnşallah sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bir Kur'an-ı Kerim tefsiri. Sad Suresinin 62. ayet-i kerimesiyle inşallah başlıyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kalu ma lena la nera ricalen kunna ne'uduhum minel eşrar. Ve kalu ve dediler ma lena, bize ne oluyor, biz niçin la nera görmüyoruz, ricalen adamlar. Ne uddühüm, onları addediyoruz, sayıyoruz. Minden el eşrari, şerliler ve cehennemdekiler. Biz niçin şerlilerden addettiğimiz adamları burada cehennemde görmüyoruz dediler. Cehennemdeki insanların birbirine olan söyleşileri. Dünyadayken Allah'ın cennetine gidecek olan insanları şerliler olarak değerlendirmişler. Ve niçin burada görmüyoruz diye soruyorlar birbirlerine. 63. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Ette hez nahum sıhriyen em zagat anhumül ebsar, ebsarı. Ettehaznahum, onları itaz ettik, onları edindik. Sihriyen, sihir, alay, eğlence. Em veya yoksa zagat, meyletti kaydı. Anhum, onlardan elefsar, bakışlar. Biz onları eğlence konusu edindik. Yoksa bakışlar mı onlardan kaydı ki onları göremedik? Yoksa bakışlar mı onlardan kaydı? Göremediklerine göre bakışlarımız kaydığı için mi onları göremedik anlamı çıkıyor. Onları göremedik ifadesi ayet-i kerimede yok. Ve 64. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. İnne zalike le hakkun teha sumu ehlin nar nari. İnne muhakkak ki zalike bu. Yani elbette kesinlikle hakkun haktır. Tehasumu, çekişiyorlar, tartışıyorlar. Ehli ennari, cehennem ehli, cehennem halkı. Muhakkak ki cehennem halkının bu çekişmesi kesinlikle haktır.

kesinlikle gerçektir. Yani onlar alaya aldıkları insanların cehenneme gideceğini, kendilerinin cennete gideceğini zannediyorlardı. Ama bakıyorlar ki cehenneme gittikleri zaman cehennemde o Allah'ın dostları mevcut değil. Ayet 65. Bismillahirrahmanirrahim. Kul innema ene münzirun ve ma min ilahin

tek ve kahhar olan Allah'tan başka bir ilah yoktur. Sa'd suresi 65. ayet-i kerimede Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de bütün peygamberler gibi aynı zamanda bir nezir olduğunu söylüyor, uyarıcı olduğunu söylüyor. Nezirleri Allah Teala amin olanları müjdelesinler diye ve olmayanları inzar etsinler diye, uyarsınlar diye gönderdiğini söylüyor. Burada da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için sen kendinin nezir olduğunu söyle diyor ve kahhar ve tek olan Allah'tan başka ilahın olmadığını söyle. O da bunu söylemesi isteniyor kendisinden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de. Ayet 66. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbüs semavati vel ardi ve ma beynehüma beynehümel azizül gaffar gaffar Rabbü Rab essemavati semalar gökler ve el ardı ve arz yeryüzü yer ve ma beynehüma ve ikisi arasında olanlar el azizü aziz üstün ve güçlü el gaffaru gaffar çok mağfiret eden göklerin yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbi azizdir, yüce ve üstündür, gaffardır, çok mağfiret edendir.

göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbi azizdir, gaffardır. Mağfiret edendir. Yani Allah'a ulaşmayı dileyenlerin günahlarını sevaba çevirendir. Ve Allah Teala bütün insanların Allah'a ulaşmasını ister. Böylece herkesi cennetine almayı ister. Ve sadece Allah'a ulaşmayı dilemelerinde yeterli bulur bunun için. Ama insanların ne yazık ki gene de %90'dan fazlası bu kadar kolay bir sebeple cennete gideceklerini Allah Teala onlara açıklamasına rağmen Allah'a ulaşmayı dilemeden bu dünyadan ölüp göçüp giderler. Şu anda da dünya üzerinde gene insanların %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. 67 ayet-i kerime Sad suresi Bismillahirrahmanirrahim kul huve nebe'ün azimun kul de huve o nebe'ün haber azimun büyük de ki o yani Kur'an büyük bir haber büyük bir haberdir. A'dan Z'ye gelmişi, geçmişi ve hali bütün boyutlarını veren kainatın tek kitabıdır. Geçmişin tümü, bugün ve geleceğin tümü bu kitabın içinde mevcuttur. Bismillahirrahmanirrahim 68. ayet-i kerime Entüm anhu muridun. Entüm siz anhu ondan muridun. Yüz çevirenler. Siz ondan yüz çevirenlersiniz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hitap ettiği insanlar Allah'ın zikrinden yüz çevirenler tebliğ yapıyor ve tebliğine cevap alamıyor. Bismillahirrahmanirrahim.

9. Ma kâne liye min ilmin bil meleği il ala iz yahte simun.

liye benim min den ilmin ilim bilgi bi meleğil ala meleğil ala ile Allah'a yakın melekler topluluğu ile iz olduğu zaman yahtesimun hasım oluyorlar, tartışıyorlar. Meleğil alada onlar tartışırlarken benim bir bilgim yoktu.

Rakane diye eminim. Bin meleğin ala. Meleğin ala da onlar tartışırlarken benim bir bilgim yoktu. Demek ki bir tartışma meclisi kuruluyor.

buradaki topluluk Divan-ı Salihinden bahsediyor olabilir Allah Teala. Bir de Makam-ı Mahmud'dakilerden bahsediyor olabilir. İkisi de bu konunun içerisinde. Makam-ı Mahmud'da ve Divan-ı Salihinde olanlar Meleği İlahiyanın iki bölümünü oluşturuyor. Yetmişinci ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim Yuha ileyye illa ennema ene nezirun mubin mubinun. İn ancak sadece yuha vahyolunuyor ileyye bana illa sadeceden başka ennema olduğu ene ben nezirun nezir uyarıcı mübinin apacık benim sadece apaçık bir nezir uyarıcı olduğum bana vahyolunuyor.

benim sadece apaçık bir nezir olduğum bana vahyolunuyor. Yani Allah adına diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem demiş oluyor. Ben sadece Allah'ın bana sizlere söylemek için emrettiklerini söyleyebilirim. Ve sizi inzar ederim, uyarırım. Bütün nebilerde, bütün resimlerde Allah'ın nezirleridir. Ayet 71. İz kâle rabbüke lil melâiketi inni hâlikun beşeren min tîn. İz olduğu zaman olmuştu. Kâle dedi. Rabbüke senin Rabbin li el melâiketi meleklere. İnni muhakkak ki ben hâlikun yaratan beşeren bir beşer bir insan minden tin, nemli toprak. Rabbim meleklere muhakkak ki ben tinden, nemli topraktan bir insan yaratacağım demişti.

meleklere muhakkak ki ben teyinden, balçıktan, nemli topraktan, balçıktan bir insan yaratacağım demişler. Allah Teala etrafındaki meleklere bunu söylüyor. Yaratmak onun işi. Şekil verir, sonra da can verir, hayat verir, hayatı verir ve alır. O yaratandır, hayat verendir, hayatı geriye alan yani öldürendir. Ve 72. ayet, Bismillahirrahmanirrahim. Fe izâ seveytuhu ve nefahtu fihi min ruhi fe ka'u lehu sacidin. Ve böylece artık izâ olduğu zaman seveytuhu, onu sevva ettim, düzenledim ve nefahtu ve üfledim fihi, onun içine min ruhi, ruhumdan. Hemen fe, hemen derhal ka'u, yere kapanın, lehu, ona, onun için sacidin, secde edenler. Böylece onu sevva ettiğim ve onun içine ruhumdan üflediğim zaman derhal ona secde ederek yere kapanın.

Allah Teala Adem Aleyhisselam'a ruhu üfürüyor ve üfürmeden evvel ona hayat veriyor. Ruhu üfürüyor ve derhal ona secde ederek yere kapanın diyor. 73. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Seccedel melaiketu kulluhum ecmaun. Ve böylece artık bunun üzerine secde secde etti. El melaiketü melekler kulluhum, onların hepsi ecmaun, topluca bir arada. Bunun üzerine meleklerin hepsi birden secde etti. Adem Aleyhisselam Allah Teala şekillendiriyor, ona hayat veriyor, ruhundan üfürüyor ve hepsi birden Allah Teala'nın emri üzerine Adem Aleyhisselam'a secde ediyorlar. Ve 74. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. İlla İblisu. İblise. İstekbere ve kâne minel kâfirîn. İlla hariç, iblise iblis, istekbere kibirlendi, büyüklendi, ve kâne ve oldu, den min el kâfirîn, kâfirlerden. Kâfirler. İblis hariç, ki o kibirlendi ve kâfirlerden oldu.

İblis hariç ki o kibirlendi ve kafirlerden oldu. İblis bildiğiniz gibi bütün meleklerin secde etmesine rağmen Adem Aleyhisselam'a secde etmedi. Ve secde etmeyince büyüklük taslamış oluyor. Ve Allah-u Teala onu kafirlerden kıldı. Kafirlerin Allah'a inanmadıkları hep söylenir ya, burada çok açık bir misal yok mu? Allah-u Teala'nın huzurunda geçiyor olayların hepsi. Allah-u Teala iblisle konuşuyor, meleklerle konuşuyor. Hiç iblis Allah'a inanmaz olur mu? Allah-u Teala herkesin Rabbi, Allah'ı her zaman görüyor, konuşuyor kendisiyle ve de kafir Allah'ın emrine itaat etmediği için Allah-u Teala onu küfür ehli yapıyor, o hüviyette görüyor, o hüviyette sokuyor. Ve 75. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Kale ya iblisu ma mene'ake en tescu de lima halaktu bi yedey estekberte em kunte minel alin. Kale dedi ya iblisu, ey ey iblisu, iblis ma nedir menake seni men etti entesüde secde etmek. Lima şeye halaktu, ben yarattım. Bir yedeyi elimle, kudretimle. Estekberte, sen kibirlendin. Hem yoksa kunte, sen oldun. Min dan el alin. Ali olanlar, yüce olanlar. Allah-u Teala buyurdu ki ey iblis, ellerimle, kudretimle, yani kudret elimle halk ettiğim şeye secde etmenden, seni men eden nedir? Kibirlendin. Yoksa sen yücelerden mi oldun?

Yoksa sen yücelerden mi oldun diyor Allah Teala İblis'e. Allah'ın kudretiyle yarattığı insanoğlu topraktan halkedilmiş, Allah ona hayat vermiş ve onun içine ruhundan üfürmüş. Ve 76. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Kale ene hayrun minhu. Halakteni min narin ve halaktehu min tayin. Tayinin. Kale dedi ene ben hayrun hayırlı. Minhu ondan. Halakteni beni yarattın. Mindan narin ateş. Ve halektehu onu yarattın. Minden tinin tin nemli toprak.

Beni ateşten, onu tüyünden, nemli topraktan, balçıktan yarattın dedi. Ben ondan daha hayırlıyım.

Allah Teala burada 77. ayette şöyle söylüyor: Bismillahirrahmanirrahim. Kale fah ruç minha fe inneke recim recimun. Kale dedi: Faruç, haydi çık. Minha, oradan. Pe, artık bundan sonra. İnneke, muhakkak sen recimun, kovulmuş olansın. Haydi oradan çık. Ben, yani cennetten. Şöyle oluyor. Allah Teala, haydi oradan, cennetten, yani cennetten çık. Bundan sonra muhakkak ki sen kovulmuş olanlardansın.

artık muhakkak ki sen kovulmuş olanlardansın. İşte şeytanın cennetten kovulması böyle bir olay. Bundan sonra sen cennetten kovulmuş bulunmaktasın. Allah-u Teala iblisi Adem Aleyhisselam'a secde etmeyince cennetten kovdu. Bu sebeple şeytanir racim, şeytana hep şeytanir racim deriz. Kovulmuş şeytan, cennetten kovulmuş olan şeytan, recm edilmiş. Allah-u Teala elleriyle yaratıyor Adem Aleyhisselam'ı. Elleriyle, yani kudret eliyle, kudretiyle yaratıyor. Ona hayat veriyor, ruhundan öfürüyor. Onun içinde Allah'ın ruhu olduğu için ona secde edilmesi emrediliyor. Ne meleklerde, ne ibliste, cinlerde ruh yok. Onlarda ruh olmadığı için, Adem Aleyhisselam'da ruh olduğu için Allah Teala onu üstün kabul ediyor. 78. ayet-i kerime ve inne aleyke laneti ila yevmiddin ve inne ve muhakkak ki aleyke senin üzerine laneti benim lanetim ila a yevmiddin din günü ve muhakkak ki din gününe kıyamet gününe kadar lanetim senin üzerinedir. Yani din gününe, kıyamet gününe kadar lanetim senin üzerinedir diyor Allah-u Teala. Ve Allah-u Teala'nın lanetiyle lanetlenmiş şeytan. Hem recm edilmiş, kovulmuş hem de lanetlenmiş şeytan. Daha Adem Aleyhisselam yaratılır yaratılmaz şeytan Adem Aleyhisselam olan düşmanlığı sebebiyle Allah Teala tarafından lanetleniyor. Ayet 79. Bismillahirrahmanirrahim. Kale Rabbi fe enzirni ila yevmi yub'asun. Kale dedi Rabbi, Rabbim. Ve o halde öyleyse enzirni, beni inzar et, bana mühlet ver. İlâ a yevmi yübesûn. Bağız, yeniden dirilme günü. İblis, Rabbim öyleyse beaz, yeniden dirilme gününe kadar beni inzar et, bana mühlet ver dedi. Kıyamet gününe kadar, beaz gününe kadar, yeniden dirilme gününe kadar Allah-u Teala'dan mühlet istiyor. 80. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Kale ve inneke minel munzarin. Kale dedi ve artık öyleyse inneke gerçekten sen mindan el munzarin. Bekletilenler, tehir edilenler, mühlet verilenler. Allah Teala öyleyse gerçekten sen tehir edilenlerdensin buyurdu. Öyleyse gerçekten sen tehir edilenlerdensin. Dedi. İnne. Muhakkak. Öyleyse muhakkak ki sen tehir edilenlerdensin buyurdu Allah-u Teala. Kıyamet gününe kadar, beyaz gününe kadar hayat verdi Allah-u Teala İblis'e. Ve hala hayatta, kıyamete kadar da hayatta olmakta devam edecek. 81. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. İlâ yevmil vakti.
til ma'lum, ma'lumi ila a yevmi gün el vakti vakit el ma'lumi bilinen. Vakti malum olan, vakti malum olan bilinen güne kadar. Vakti malum olan bilinen güne kadar. Vakti malum olan bilinen güne kadar.

Ve bilinen güne kadar, yani beyaz gününe kadar, kıyamet gününe kadar şeytana Allah-u Teala hayat veriyor. Kıyamet günü ölse de tekrar zaten diriltilecek. Sonsuza kadar hayatı olacak. Cehennemde geçen bir hayat. 82. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Kale fe bi izzetike le ugviyennehum ecmain. Kale dedi. Böylece bundan sonra bi izzetike, senin izzetine, mutlak kudretine and olsun ki le mutlaka ugviyennehum, onları azdıracağım. Ecmain, hepsi. İblis, bundan sonra senin izzetine and olsun ki onların hepsini mutlaka azdıracağım dedi.

onların hepsini mutlaka azdıracağım. Öyleyse bütün insanları azdırmak üzere Allah-u Teala'nın huzurunda Allah'ın adına andolsun ki, senin izzetine andolsun ki diyor İblis, hepsini azdıracağım. Ve ayet 83, İlla ibadeke minhumul muhlasin. İlla hariç ibadeke senin kulların, minden hum onlar, el muhlasin, muhlisler, ihlas sahipleri. Onlardan senin muhlis kulların hariç.

onlardan senin muciz kulların hariç. Yani onları azdıramam diyor. Onları azdırmam mümkün değil ama o mucizlerin dışındaki herkese azdıracağım diyor. Ve 84. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Kale fel hakku vel hakka ekun ekunu. Kale dedi fe işte el hakku hak gerçek doğru ve el hakka ve hak gerçek doğru ekulu ben söylüyorum. Allah-u Teala işte bu haktır ve ben hakkı söylerim dedi. İşte bu haktır ve ben hakkı söylerim dedi Allah-u Teala. İblisin bütün insanları Allah'ın yolundan caydırma konusunda büyük gayret sarf edeceğini biliyor ve hakkı söylüyor. Şimdi söyleyecekleri Allah'ın hak adına söyledikleri. Ayet 85. Bismillahirrahmanirrahim. Le emle enne cehenneme minke ve mimmen tebi ake minhum ecmain ecmaine. Le mutlaka emle enne dolduracağım cehenneme cehennem minke senden ve mimmen ve kimselerden tebi'a sana tabi oldu. Tebi'a ke sana tabi oldu. Minhum onlardan ecmain hepsi. Cehennemi mutlaka seninle ve onlardan sana tabi olanların hepsiyle dolduracağım. Cehennemi mutlaka seninle ve onlardan sana tabi olanların hepsiyle dolduracağım. Öyleyse şeytan da cehennemde olacak ve şeytana tabi olanların hepsi de cehennemde olacaklar. Ateşte olacaklar. Allah-u Teala açık bir şekilde tağuta tabi olanların hepsini cehenneme atacağını söylüyor. İnsanlardan. Kimdir tağuta tabi olanlar? Tağutun dostları. Kimdir tağuta tabi olanlar? Tağutun kulları. Bütün insanlar, sevgili kardeşlerim, başlangıçta doğuştan itibaren insanlar tağutun kuludur. İnsan ve cin şeytanların kuludur. Ne zaman ki Allah'a ulaşmayı dilerler, o zaman tağutun kulu olmaktan çıkarlar, Allah'ın kulu olurlar. İşte Allah-u Teala Zümer Suresinin 17. ayet-i kerimesinde sahabenin durumundan bahsediyor. Ve وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي buyuruyor. Onlar ki tağuta kul olmaktan kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Ve

Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor. Baştan takut okul iken sahabe Allah'a ulaşmayı dinlemişler, Allah'a yönelmişler ve takut okul olmaktan kurtulmuşlar. Allah'a kul olmuşlar ve onlara müjdeler var diyor. Öyleyse tağuta bütün insanlar doğuşlarından itibaren kuldur. Ne güne kadar? Allah'a ulaşmayı diledikleri güne kadar. Kim dilemezse ömrü boyunca tağuta kul kalır. İnsan ve cin şeytanların, şeytanın kulu olarak kalır. Ve onların da hepsinin gireceği yer cehennemdir. 86. ayet-i kerime burada şöyle söylüyor Allah-u Teala, Bismillahirrahmanirrahim. Kul ma es'elukum aleyhi min ecrin ve ma ene minel mükellifin, mütekellifin. Kul de ma es'elukum, sizden istemiyorum aleyhi, ona yani buna karşı, minden ecir, ecir, ücret. Ve ma ene, ve ben değilim, minden el mütekellifin, mütekelliflerden, mükellefiyet koyanlardan değilim. Teklif getirenlerden değilim. De ki, sizden ona tebliğe karşılık bir ecir, ücret istemiyorum. Ve ben mütekelliflerden, mükellefiyet koyanlardan değilim. De. Burada iblisin sonucunun belli olduğu bir nokta söz konusu ve Allah-u Teala'nın dizaynı, şeytanın ve ona tabi olanların, ki Allah'a ulaşmayı dilemezse herkes ona tabidir, insanların %90'ından fazlasının gideceği yer ne yazık ki bu sebeple cehennemdir. Sa'd suresinin 87. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. İn hüve illa zikrün lil alemin. İn ancak sadece, hüve o, illa sadece zikrün, zikir. Alem lil li el alemin, lil alemin. Alemler için alemlere, o yani Kur'an, ancak alemlere zikirdir. Bütün alemlere bir zikirdir diyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim için. Ve le ta le mun ne nebe'e hu bade hîn hînin. Ve le ve mutlaka ta le mun ne, bileceksiniz, öğreneceksiniz, nebe'e hu onun haberi, bade sonra hînin bir zaman, bir süre, ve onun haberini bir süre sonra mutlaka öğreneceksiniz.

Kur'an-ı Kerim'in haberi. Bir süre sonra onun haberini öğreneceksiniz diye diyor Allah Teala. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a bunu söyletiyor Allah Teala. Ve devam ediyor Kur'an-ı Kerim ama sure burada tamamlanıyor. Sad suresi burada tamamlanıyor. ...88. ayetle Sad suresi inşallah tamamlanıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir sure daha inşallah burada tamamlandı. Allah muhakkak ki her şeye kadirdir. Allah Teala'ya hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması için dualar ederek sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dünya genelinde bir günde 15 milyar sigara içiliyor. Yılda 6 milyon 300 bin kişi sigaranın sebep olduğu hastalıklardan ölüyor. Nebilal Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor hadisinde: kendisi için zararlı bir nesneyi bırakan Allah katında sevap işliyor. Öyleyse bilimsel olarak yapılan araştırmalar sigaranın insan sağlığına kesin zararlı olduğu tespit edilmiş. Hatta hastalıktan dolayı hastaneye müracaat edenlerin hepsinin ön yazılım raporunda belirtilen sigara içiyor musunuz? Çünkü insan sağlığına zarar veren her türlü hastalığın sebeplerinden bir tanesi sigaranın içilmesinden dolayı vücutta kalan kalıcı hasarlar söz konusu. Sevgili kardeşlerim, İncil'in Mektuplar bölümü 6:19-20'de Allah şöyle buyuruyor: bedeninizin, yani fizik vücudunuzun Allah'tan aldığınız ve içinizdeki kutsal ruhun mekanı olduğunu bilmiyor musunuz? Gerçekten de fizik vücudumuz Allah'ın zatından üfrelen ruh için mekan ve berzah alemine atan nefsimiz için mekan. İşte Allah Teala ayette bunu açıklıyor. Diyor ki: fizik vücudunuz Allah'tan aldığınız ve içinizdeki Allah'ın zatından üfrelen ruhun kutsal mekanı olduğunu bilmiyor musunuz? Kendinize ait değilsiniz. Bir bedel karşılığı satın alındınız. Onun için Allah'ı bedeninizde, fizik vücudunuzda yüceltin. Yani Allah Teala'nın kutsal ruhun mekanı olan bedeni temiz tutun. Eğer temiz tutmak istiyorsak, ona zarar veren her ne varsa ondan kendimizi korumamız lazım. Örneğin nasıl sigara fiziki zararlar vücuda veriyorsa, fizik vücudun bir organı olan dilin de insan hayatında çok büyük zararlar oluşturduğunu biliyoruz. Dilini kötülükten, dudaklarını yalandan sakın, sakındır. Vazgeçin kötülükten, iyilik yapın. Barış için çalışın, barışın ardından koşun. Yani Yunus'un ifadesiyle sövene dilsiz gerek, dövene elsiz gerek. İşte bütün bunlar nasıl fiziki zararlar söz konusu olduğu zaman bize sonuçları negatif istikamette tezahür ediyorsa, manevi istikametteki zararlar da bize verilebiliyor ve Allah-u Teala ondan korunmamızı emrediyor. Tevrat'ta Tesniye 5:20-21'de komşuna karşı yalan yere tanıklık etme. Komşunun karısına kötü gözle bakma. Komşunun evine, tarlasına, erkek kadın kölesine, öküzüne, eşeğine, hiçbir şeyine göz dikme. Bu ayetler bize neyi hatırlatıyor? Biz Allah'ın emirlerine uyarsak, o zaman da Allah Teala bize zarar veren, kalıcı hasarları vücuda getiren şeylerden de koruyor. Sigara kötü bir alışkanlıktır. Ama bu kötü alışkanlıktan kurtulmak Allah'ın yardımıyladır. Kötü alışkanlıklar anahtarı kaybolmuş kelepçe gibidir. Her şeyin anahtarı Allah katındadır. Öyleyse bize zarar veren sigaradan kurtulmak istiyorsak, bunun yolu Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabi olmaktan sonra zikretmek, çok zikretmek, çok zikretmekten geçer. Allah razı olsun.

Bismillahirrahmanirrahim. Ve bize mülaki olmayı, ulaşmayı dilemeyenler, bize de melekler indirilmesi veya Rabbimizi görmemiz gerekmez miydi, dediler. Andolsun ki onlar, kendi nefislerinde kibirlendiler ve büyük taşkınlık ederek haddi aştılar. O gün melekleri görecekler. İzin günü mücrimlere müjde yoktur. Ve melekler onlara, size müjde yasak edilerek haram kılınmıştır, diyecekler. Ve onların yaptığı amellerin önüne geçtik. Amellerini boşa çıkardık. Böylece onu, onların amellerini savrulmuş toz zerresi kıldık, değersiz kıldık. İzin günü cennet ehlinin kalacağı yer, en hayırlı ve en güzel dinlenme yeridir. Ve semanın bulutlarla yarıldığı gün, melekler sırayla indirildi. Mülk, izin günü Rahman için haktır ve o gün kafirler için zor bir gündür. Ve o gün zalim ellerini ısırır, keşke Resul'le beraber Allah'a giden bir yol ittihaz etseydim der. Yazıklar olsun, keşke ben filanı o kişiyi dost edinmeseydim. Andolsun ki bana zikir, Kur'an'daki ilim geldikten sonra beni zikirden saptırdı ve şeytan insana yardımı engelleyendir. Ve Resul, ey Rabbim, muhakkak ki benim kavmim bu Kur'an'dan ayrıldı, Kur'an'ı terk etti dedi. Ve işte böylece nebilerin hepsine mücrimlerden düşman kıldık. Ve senin Rabbin hidayete erdiren ve yardımcı olarak kafidir. Ve kafirler, Kur'an ona bir defada bütün toplu olarak indirilmeli değil miydi, dediler. İşte bu, onu Kur'an'ı senin idrakine tespit etmemiz, sabitlememiz içindir. Ve onu kısım kısım tertipleyerek beyan ettik, okuduk. Ve sana hak ile ve en güzel ahsen tefsirle ulaştırdığımızdan, meselelerden başka bir meseleyi sana getirmediler. Cehenneme yüzleri üstü haşredilenler, toplananlar, işte onlar, gideceği mekanı şerli olanlar ve sebilden sapanlar, dalalette kalanlardır. Ve andolsun ki Musa aleyhisselama kitabı Tevrat'ı verdik. Ve onunla beraber kardeşi Harun'u ona vezir, yardımcı kıldık. Bundan sonra ayetlerimizi yalanlayan kavme gidin dedik. Sonra da onları helak ederek yok ettik. Ve Nuh aleyhisselamın kavmi, Resulleri tekzip ettiği, yalanladığı zaman onları suda boğduk. Ve onları insanlara ayet, ibret kıldık. Ve zalimler için elim azap hazırladık. Ve Ad ve Semud kavmini ve Res ashabını, Hazreti Şuayb'ın kavmini ve bunların arasındaki sürede yaşayan birçok nesilleri helak ettik. Ve onların hepsine misaller verdik ve hepsini mahvederek helak ettik. Ve andolsun ki onlar felaket yağmuru yağdırılmış olan kasabaya geldiler. Onu görmediler mi? Hayır, onlar yeniden dirilmeyi ümit etmiyorlardı. Ve seni gördükleri zaman Allah'ın Resul olarak gönderdiği bu mu? Diyerek seni ancak alay konusu edinirler. Ona sabretmemiş olsaydık, gerçekten neredeyse bizi ilahlarımızdan saptırıyordu. Azabı gördükleri zaman kimin yoldan daha çok saptığını öğrenecekler. Hevasını ilah edinen kişiyi gördün mü? Yoksa sen mi ona vekil olacaksın? Yoksa onların çoğunun işittiğini veya böylece akıl ettiğini mi sanıyorsun? Onlar sadece hayvanlar gibidir. Hayır, onlar sebilden, yoldan daha çok sapanlardır. Görmedin mi Rabbin gölgeyi nasıl uzattı? Eğer dileseydi elbette onu sakin, sabit kılardı. Sonra da güneşi ona, gölgeye delil, yol gösteren kıldık. Sonra da onu yavaş yavaş kısaltarak bize, kendimize çektik. Ve geceyi size libas, örtü yapan ve uykuyu dinlenme zamanı kılan O'dur.
ve gündüzü de yayılma, çalışma zamanı yaptı. Ve rüzgarı müjdeleyici olarak rahmetinin önünde gönderen O'dur. Ve biz semadan tertemiz su indirdik. Bu, onunla ölü beldeyi canlandırmamız ve yarattığımız hayvanlardan ve insanlardan çoğunu sulamamız içindir. Ve andolsun ki tezekkür etmeleri için onu, suyu, rahmet, fazl ve salavatı onların aralarında paylaştırdık, açıkladık. Fakat insanların çoğu sadece inkar ederek direndiler. Eğer dileseydik, elbette bütün kasabalara da nezir, uyarıcı gönderirdik. Artık kafirlere itaat etme ve onunla, bu Kur'an ile onlarla büyük cihatla savaş. Ve iki denizi serbest bırakan O'dur. Biri lezzetli ve tatlı, diğeri tuzlu ve acı. İkisinin arasına berzah, engel kıldı. Böylece onları engelleyerek birbirine karışmalarına mani oldu. Ve sudan beşeri, insanı yaratan O'dur. Sonra ona nesep ve sıhriyet kıldı, verdi. Ve senin Rabbin kadirdir, her şeye gücü yetendir. Ve onlara fayda ve zarar vermeyen Allah'tan başka şeylere tapıyorlar. Ve kafir, Rabbine karşı zahir oldu, şeytana arka çıktı. Ve biz seni sadece müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. De ki, ben sizden onun için, tebliğ için, dileyen kimsenin Rabbine ulaştıran bir yol edinmesinden başka bir ecir, karşılık istemiyorum. Ve ölümsüz olup daima hay, hayatta olana Allah'a tevekkül et, güven ve onu vekil tayin et. Ve onu hamd ile tesbih et. Ve kullarının günahlarından haberdar olması ona kafidir. Gökleri ve arzı, yeryüzünü ve ikisi arasındakileri 6 günde yaratan O'dur. Sonra Rahman arşa istiva etti. Öyleyse onu bundan haberdar olana Cebrail aleyhisselama sor. Ve onlara Rahman'a secde edin dendiği zaman, Rahman nedir? Senin bize emrettiğin şeye mi secde edeceğiz? Dediler. Ve bu emir sadece onların nefretlerini arttırdı. Gökte burçlar kılan o Allah mübarektir, şanı yücedir. Ve orada bir kandil ve aydınlatıcı olarak ayı kıldı. Ve tezekkür etmek veya şükretmek isteyenler için gece ve gündüzü karşılıklı ard arda kılan, birbirini takip ettiren O'dur. Ve Rahman'ın kulları yeryüzünde tevazuyla yürür. Ve onlara cahiller hitap ettiği, laf attığı zaman selam derler. Ve onlar geceyi Rablerine secde ve kıyam ederek ayakta durarak geçirirler. Ve onlar, Rabbimiz, cehennem azabını bizden uzaklaştır. Muhakkak ki onun azabı daimi helak edicidir derler. Muhakkak ki o kötü bir karargah, kötü bir ikamet yeridir. Ve onlar infak ettikleri zaman israf etmezler ve kısmazlar, cimrilik etmezler. Ve bu ikisi arasında orta bir yol tutarlar. Ve onlar Allah ile beraber başka bir ilaha tapmazlar. Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı kişiyi haklı olmadıkça öldürmezler ve zina yapmazlar. Ve kim bunları yaparsa günah cezasıyla karşılaşır. Kıyamet günü onun azabı kat kat artar ve orada alçaltılmış olarak ebediyen kalır. Ancak kim mürşidi önünde tövbe eder, böylece kalbine iman yazılıp imanı artan mümin olur ve salih amel, nefs tezkiyesi yaparsa, o takdirde işte onların Allah seyyiatlerini, günahlarını hasenata, sevaba çevirir. Ve Allah gafurdur, günahları sevaba çevirendir, rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Ve kim mürşidi önünde tövbe eder ve salih amel, nefs tezkiyesi işlerse, o takdirde muhakkak ki o, tövbesi kabul edilmiş olarak Allah'a ulaşır, hayattayken ruhu Allah'a ulaşır. Ve onlar
yalancı şahitlik yapmazlar. Ve boş sözle karşılaştıkları zaman vakarla, kerim olarak geçip giderler. Ve onlara Rablerinin ayetleri hatırlatıldığı zaman onlara ayetlere karşı kör ve sağır olmazlar. Ve onlar, Rabbimiz, eşlerimizden ve zürriyetimizden bize göz aydınlığı bağışla ve bizi muttakilere, takva sahiplerine imam kıl derler. İşte onlar sabırlarından dolayı cennette yüksek makamlarla mükafatlandırılırlar. Ve orada tahiyyet, selamet dilekleriyle ve selamla karşılanırlar. Orada ebedi kalıcılardır. Ne güzel bir karargah ve ne güzel ikamet yeridir. Onlara, Rabbim, dualarınız olmasa size değer vermez. Oysa siz yalanlamıştınız. Fakat azap kaçınılmaz olacak, de. Şuara Suresi, Mekke'de nazil olmuştur. 227 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ta, Sin, Mim. Bunlar Kitab-ı Mübin'in ayetleridir. Onlar mümin olmuyorlar diye neredeyse kendini helak edeceksin. Eğer dileseydik gökten onlara ayet indirirdik. Böylece onların boyunlarını gölgelerdi de hükmü altına alırdı da ona itaat ederlerdi. Ve Rahman'dan hiçbir yeni zikir, emir gelmez ki ondan yüz çevirmiş olmasınlar. Böylece onlar yalanladılar. Fakat alay etmiş oldukları şeyin haberleri onlara yakında gelecek. Onlar yeryüzünü görmediler mi? Orada çeşit çeşit çiftlerin hepsinden nicelerini nice bitkiler yetiştirdik. Muhakkak ki bunda elbette ayet vardır. Ve fakat onların çoğu mümin olmadılar. Ve muhakkak ki senin Rabbin elbette azizdir, yücedir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Ve Rabbin Musa aleyhisselama zalimler kavmine gitmesi için nida etmişti. Firavun kavmi hala takva sahibi olmuyorlar mı? Musa aleyhisselam, Rabbim, muhakkak ki ben beni tekzip etmelerinden, yalanlamalarından korkuyorum dedi. Ve göğsüm daralıyor ve dilim dönmüyor. Bunun için Harun'a gönder. Ve onlara göre ben günahkarım. Bu yüzden beni öldürmelerinden korkuyorum. Allahü Teala, hayır, haydi ayetlerimizle ikiniz birden gidin. Muhakkak ki biz sizinle beraber işitenleriz dedi.

ve bu bana lütufta bulunduğun nimet, Beni İsrail'i, İsrailoğullarını senin köle yapmandır. Firavun, alemlerin Rabbi nedir, ne demektir dedi. Musa aleyhisselam, eğer yakîn hasıl ederek inananlarsanız, o göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir dedi. Firavun etrafındakilere, işitmiyor musunuz dedi. Musa aleyhisselam, sizin ve sizden evvelki atalarınızın da Rabbidir dedi. Firavun, muhakkak ki size gönderilmiş olan Resulünüz mutlaka mecnundur, delidir dedi. Musa aleyhisselam, eğer akletmiş olsanız, şarkın ve garbın, doğunun ve batının ve ikisi arasındakilerin de Rabbidir dedi. Firavun, eğer gerçekten benden başka bir ilah edinirsen, seni mutlaka zindana atılanlardan kılarım. Musa aleyhisselam, sana apaçık bir şey getirsem de mi dedi. Firavun, öyleyse sen sadıklardan, doğru söyleyenlerden isen onu getir dedi. Bunun üzerine Musa aleyhisselam asasını attı. O zaman o apaçık gerçek bir yılan oldu. Ve elini çıkardı. İşte o zaman onu seyredenler için o bembeyaz, nurlu oldu. Firavun etrafındaki ileri gelenlere, muhakkak ki bu gerçekten bilgin bir sihirbazdır dedi. Sizi sihriyle yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Bu takdirde ne emredersiniz? Onu ve kardeşini beklet ve şehirlere toplayıcılar gönder dediler. Bilgin, alim sihirbazların hepsini sana getirsinler. Böylece sihirbazlar bilinen bir günün belli bir vaktinde bir araya getirildiler. Ve insanlara siz toplandınız mı denildi. Eğer onlar galip gelirlerse o zaman biz sihirbazlara tabi oluruz. Sihirbazlar Firavun'a geldikleri zaman eğer biz galip gelirsek gerçekten bize mutlaka bir ecir, mükafat var mı dediler. Firavun evet muhakkak ki siz o zaman bana yakınlardan olacaksınız dedi. Musa aleyhisselam onlara atacağınız şeyi atın dedi. Böylece iplerini ve asalarını attılar. Ve Firavun'un izzeti için muhakkak ki galip gelenler elbette bizleriz dediler. Sonra Musa aleyhisselam asasını attı. İşte o zaman o Musa aleyhisselamın asası onların uydurdukları şeyleri yutuyordu. O zaman sihirbazlar hemen secde ederek yere kapandılar. Alemlerin Rabbine iman ettik dediler. Musa aleyhisselam ve Harun aleyhisselamın Rabbine iman ettik. Firavun, benim size izin vermemden evvel siz ona iman ettiniz. Muhakkak ki o size sihri öğreten büyüğünüz, ustanız. Artık yakında elbette bileceksiniz. Ellerinizi ve ayaklarınızı mutlaka çaprazlama kestireceğim. Ve sizin hepinizi mutlaka astıracağım dedi. Önemli değil. Muhakkak ki biz Rabbimize dönücüleriz. Dönecek olanlarız dediler. Muhakkak ki biz müminlerin ilki olduk diye Rabbimizin hatalarımızı mağfiret etmesini umuyoruz, istiyoruz. Ve Musa aleyhisselama kullarımla gece yola çık. Muhakkak ki siz takip edilecek olanlarsınız diye vahyettik. Bunun üzerine Firavun şehirlere toplayıcılar gönderdi. Ve muhakkak ki bunlar gerçekten sayıları az olan küçük bir grup. Ve muhakkak ki onlar gerçekten bizi çok öfkelendiren, bize karşı çok öfke duyan bir toplum. Ve muhakkak ki biz gerçekten sakınılan, korkulan bir topluluğuz. Böylece biz onları Firavun ve kavmini bahçelerden ve pınarlardan çıkardık. Ve hazinelerden ve kerim, ikram edilmiş yüksek makamlardan çıkardık. İşte böylece onlara, onların ülkesine İsrailoğullarını varis kıldık. Böylece doğuya doğru, Kızıldeniz'e doğru onların peşine düştüler. İki topluluk birbirini gördüğü zaman Musa aleyhisselamın ashabı gerçekten bize yetiştiler.

dediler. Musa aleyhisselam, hayır, muhakkak ki Rabbim benimle beraber. O, beni hidayete, kurtuluşa ulaştıracaktır, dedi. O zaman Musa aleyhisselama, asanı denize vur diye vahyettik. Hemen deniz infilak etti, patlayarak yarıldı ve ikiye ayrıldı. Böylece her parça büyük ve yüksek dağ gibi oldu. Ve diğerlerini de oraya yaklaştırdı. Ve Musa aleyhisselamı ve onunla beraber olanların hepsini kurtardık. Sonra diğerlerini denizde boğduk. Muhakkak ki bunda gerçekten ayet, ibret vardır. Fakat onların çoğu mümin olmadılar. Ve muhakkak ki senin Rabbin, işte o elbette azizdir, yücedir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Ve onlara İbrahim aleyhisselamın haberini tilavet et, oku. Babasına ve onun kavmine, taptığınız şey nedir demişti. Biz putlara tapıyoruz. Böylece onlara devamlı ibadet edeceğiz dediler. İbrahim aleyhisselam, dua ettiğiniz zaman sizi işitiyorlar mı dedi. Yoksa size fayda veya zarar veriyorlar mı? Hayır, babalarımızı böyle yapıyor, ibadet ediyor bulduk dediler. İbrahim aleyhisselam, öyleyse taptığınız şeylerin ne olduğunu gördünüz mü dedi. Siz ve sizin geçmişteki babalarınızın taptığı şeyleri. Muhakkak ki onlar benim için düşmandır ama alemlerin Rabbi hariç. Beni yaratan da, hidayete erdiren de O'dur. Ve beni yediren ve içiren O'dur. Ve hastalandığım zaman bana şifa veren O'dur. Ve beni öldürecek, sonra da beni diriltecek olan O'dur. Ve din günü, benim hatalarımı mağfiret etmesini umduğum O'dur. Rabbim, bana hikmet bağışla ve beni salihlere dahil et. Ve beni sonrakilerin lisanlarında sadık kıl, sonraki nesiller arasında benim anılmamı sağla. Ve beni nimetlendirmiş cennetinin, naim cennetinin varislerinden kıl. Ve babamı mağfiret et. Muhakkak ki o dalalette kalanlardan oldu. Ve beyaz günü, yeniden dirilme günü, kıyamet günü beni mahzun etme. Çocukların ve malın fayda vermediği gün beni utandırma. Allah'a selim, selamete ermiş kalple gelenler hariç. Ve cennet takva sahiplerine yaklaştırıldı. Ve cehennem azgınlara, azgınlar için bariz olarak gösterildi. Ve onlara, tapmakta olduğunuz şeyler nerede denildi. Allah'tan başka ilahlarınız size yardım ediyorlar mı? Edebiliyorlar mı veya kendilerine yardım edebiliyorlar mı? Onlar putperestler ve azgınlar oraya cehenneme yüzüstü burunları yere sürtünerek atılırlar. Ve iblisin ordularının hepsi. Onlar taptıkları şeyler ve onlara tapanlar orada hasım olarak düşmanca çekişerek dediler ki, Allah'a yemin olsun ki biz mutlaka apaçık bir delalet içindeydik. Alemlerin Rabbi ile sizi putları bir tutuyorduk. Ve bizi mücrimlerden, hidayete mani olanlardan başkası dalalette bırakmadı. Artık bizim için bir şefaatçi yoktur. Ve bizim için sadık bir dost yoktur. Oysa bizim için keşke bir kere daha dünyaya dönüş olsaydı. O zaman biz müminlerden olurduk. Muhakkak ki bunda elbette bir ayet, İbret vardır. Fakat onların çoğu buna rağmen mümin olmadılar. Ve muhakkak ki senin Rabbin, o azizdir, yücedir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Nuh'un kavmi, mürselinleri, resulleri tekzip ettiler, yalanladılar. Onların kardeşi Nuh aleyhisselam onlara, takva sahibi olmuyor musunuz demişti. Muhakkak ki ben sizin için emin bir Resulüm. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana itaat edin. Ve ona
tebliğe karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim sadece alemlerin Rabbine aittir. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun, Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana itaat edin. Sana en basit insanlar tabi olduğuna göre, biz de mi sana inanalım dediler. Onların yapmış oldukları şey hakkında benim ilmim, bilgim yoktur dedi. Onların hesabı sadece Rabbime aittir. Keşke farkında olsanız. Ve ben müminleri tard edici, kovacak değilim. Ben sadece apaçık bir nezirim, uyarıcıyım. Dediler ki, ey Nuh, eğer sen gerçekten bizi uyarmaktan vazgeçmezsen, sen mutlaka taşlananlardan olacaksın. Nuh aleyhisselam, Rabbim, muhakkak ki kavmim beni tekzip etti, yalanladı dedi. Bu durumda benimle onların arasını öyle bir açışla aç ki ve böylece beni ve müminlerden benimle beraber olanları kurtar. Böylece onu ve onunla beraber olanları dolu bir gemi içinde kurtardık. Sonra biz onların arkasında kalanları, gemiye binmeyenleri boğduk. Muhakkak ki bunda mutlaka bir ayet, ibret vardır. Ve onların çoğu mümin olmadılar. Allah'a ulaşmayı dilemediler. Ve muhakkak ki senin Rabbin, elbette o azizdir, yücedir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Ad kavmi, mürselleri, gönderilen resulleri tekzip etti, yalanladı. Onların kardeşi Hud aleyhisselam onlara, siz takva sahibi olmayacak mısınız? Allah'a ulaşmayı dilemeyecek misiniz? Demişti. Muhakkak ki ben sizin için emin bir resulüm. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun, Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana itaat edin. Bana tabi olun. Ve ona tebliğime karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim sadece alemlerin Rabbine aittir. Bütün yüksek tepelere ayet eserler bina ederek abesle mi iştigal ediyorsunuz? Boşuna mı uğraşıyorsunuz? Ve bu dünyada ebedi kalacağınızı umarak yapıtlar ediniyorsunuz. Ve yakaladığınız zaman cebirle, zorbalıkla yakaladınız, zulmettiniz. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana itaat edin, bana tabi olun. Ve bildiğiniz, sizlere öğrettiği şeylerle size yardım eden Allah'a karşı takva sahibi olun, Allah'a ulaşmayı dileyin. Size hayvanlar ve oğullarla yardım etti ve bahçelerle ve pınarlarla. Muhakkak ki ben azim günün, kıyamet gününün azabının sizin üzerinize olmasından korkarım. Sen bize vaaz etsen de veya vaaz edenlerden olmasan da bizim için eşittir dediler. Bu ancak evvelkilerin hulukundan, yaratmalarından, uydurmalarından başka bir şey değildir. Ve biz azaplandırılacak değiliz. Böylece onu tekzip ettiler, yalanladılar. Biz de bu sebeple onları helak ettik. Muhakkak ki bunda mutlaka bir ayet, ibret vardır. Ve onların çoğu mümin olmadılar, Allah'a ulaşmayı dilemediler. Ve muhakkak ki senin Rabbin elbette o azizdir, yücedir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Semud kavmi de mürselleri, gönderilen resulleri tekzip etti, yalanladı. Onların kardeşi Salih aleyhisselam da onlara, siz takva sahibi olmayacak mısınız? Allah'a ulaşmayı dilemeyecek misiniz? Demişti. Muhakkak ki ben sizin için emin bir Resulüm. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana itaat edin, bana tabi olun. Ve ona tebliğime karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim sadece alemlerin Rabbine aittir. Siz burada bulunduğunuz yerde emin olarak bırakılacak mısınız? Bahçelerde ve pınarlarda ve ekinler, çiçekleri açılmış hurmalıklar ve dağlardan maharetle evler oyuyorsunuz,
yontuyorsunuz. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana itaat edin. Bana tabi olun. Ve müsriflerin, haddi aşanların emrine itaat etmeyin. Onlar, müsrifler, yeryüzünde fesat çıkarırlar ve ıslah etmezler. Sen sadece büyülenenlerdensin dediler. Sen bizim gibi bir insandan başka bir şey değilsin. Öyleyse eğer sen sadıklardan isen bize bir ayet, mucize getir. Salih aleyhisselam, işte bu dişi deve, su içme hakkı onun. Bilinen, belirlenen günlerde de su içme hakkı sizin dedi. Ve ona kötülükle dokunmayın. Dokunursanız o zaman büyük günün azabı sizi alır yakalar. Buna rağmen onu kestiler, sonra da pişman oldular. Böylece onları azap aldı, yakaladı. Muhakkak ki bunda mutlaka bir ayet, ibret vardır. Ve onların çoğu mümin olmadılar, Allah'a ulaşmayı dilemediler. Ve muhakkak ki senin Rabbin elbette o azizdir, yücedir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Lut aleyhisselamın kavmi de mürselleri, gönderilen resulleri tekzip etti, yalanladı. Onların kardeşi Lut aleyhisselam da onlara, siz takva sahibi olmayacak mısınız? Allah'a ulaşmayı dilemeyecek misiniz? Demişti. Muhakkak ki ben sizin için emin bir Resulüm. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun, Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana itaat edin, bana tabi olun. Ve ona tebliğime karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim sadece alemlerin Rabbine aittir. Siz alemlerden, insanlardan erkeklere mi gidiyorsunuz, yaklaşıyorsunuz? Ve Rabbinizin sizin için yarattığı zevcelerinizi, eşleriniz olan kadınlarınızı bırakıyorsunuz. Hayır, siz azgın, haddi aşan bir kavimsiniz. Ey Lut! Eğer gerçekten sen bizi uyarmaktan vazgeçmezsen, sen mutlaka yurdundan, ihraç edilenlerden, çıkarılanlardan, kovulanlardan olacaksın dediler. Muhakkak ki ben sizin amellerinize şiddetle buğz edenlerdenim, kızanlardan, tiksinenlerdenim dedi. Rabbim, beni ve ehlimi, ailemi ve bana tabi olanları onların yaptıklarından kurtar. Bunun üzerine biz de onu ve ehlini, ailesini ve ona tabi olanları hepsini kurtardık. Geride kalanların içinde bir ihtiyar kadın, Lut aleyhisselamın hanımı hariç. Sonra diğerlerini dumura uğrattık. Nesillerini sona erdirdik. Ve onların üzerine yağmur yağdırdık. İşte bu uyarılanların yağmuru çok kötüydü. Muhakkak ki bunda mutlaka bir ayet, ibret vardır. Ve onların çoğu mümin olmadılar. Allah'a ulaşmayı dilemediler. Ve muhakkak ki senin Rabbin elbette o azizdir, yücedir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Ey ki halkı da mürselleri, gönderilen resulleri tekzip etti, yalanladı. Şuayb aleyhisselam onlara, siz takva sahibi olmayacak mısınız? Allah'a ulaşmayı dilemeyecek misiniz? Demişti. Muhakkak ki ben sizin için emin bir resulüm. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun, Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana itaat edin. Bana tabi olun ve ona tebliğime karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim sadece alemlerin Rabbine aittir. Ölçüyü ifa edin, mizanınızı eksiye düşürmeyin ve muhsirinden, nefslerini hüsrana düşürenlerden, kaybettiği dereceler, kazandığı derecelerden fazla olanlardan olmayın. İstikamet üzere olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kıstası ölçüsüyle tartın, kaybettiğiniz derecelerden daha fazla derece kazanın. İnsanların şeylerinden kısmayın. Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani olarak kazandıkları derecelerin kaybettiği derecelerden az olmasına sebebiyet vermeyin. Ve buna sebep olarak yeryüzünde fesat çıkararak
bozgunculuk yapmayın. Ve sizi ve evvelki toplumları yaratana karşı takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin. Sen sadece büyülenmişlerdensin dediler. Ve sen bizim gibi bir insandan başka bir şey değilsin. Ve biz seni mutlaka yalancılardan zannediyoruz. Öyleyse eğer sen sadıklardan, doğru söyleyenlerden isen, üzerimize gökyüzünden bir parça düşür. Şuayb aleyhisselam, Rabbim sizin yaptıklarınızı çok iyi bilir dedi. Böylece onu tekzip ettiler, yalanladılar. Bunun üzerine gölge günün azabı onları aldı, yakaladı. Muhakkak ki o azim günün, büyük bir günün azabıydı. Muhakkak ki bunda mutlaka bir ayet, ibret vardır. Ve onların çoğu mümin olmadılar, Allah'a ulaşmayı dilemediler. Ve muhakkak ki senin Rabbin elbette o azizdir, yücedir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Ve muhakkak ki o Kur'an gerçekten alemlerin Rabbinden indirilmiştir. Onu Ruhul Emin Cebrail aleyhisselam indirdi. Nezirlerden, uyaranlardan olman için senin kalbine. Apaçık bir Arap lisanı ile. Ve muhakkak ki o, evvelkilerin kitaplarının sayfalarında mutlaka vardır. Ve Beni İsrail'in ulemasının, alimlerinin onu bilmesi, onlar için bir delil olmadı mı? Ve eğer biz, onu bir kısım acemine, Arap olmayan bir gruba indirseydik. Böylece onlara, onu okusaydı gene de ona iman etmezlerdi, mümin olmazlar, Allah'a ulaşmayı dilemezlerdi. Biz onu mücrimlerin kalplerine işte böyle soktuk, işledik. Onlar elim azabı görmedikçe ona iman etmezler, mümin olmazlar, Allah'a ulaşmayı dilemezlerdi. Böylece o azap onlara ansızın gelir ve onlar farkında olmazlar. O zaman biz bekletilenler, mühlet verilenler olur muyuz dediler. Yoksa onlar azabımızı acele mi istiyorlar? İşte gördün mü, onları senelerce metalandırsak bile. Sonra vaat olundukları şey azap onlara geldi. Onların metalandırıldıkları şeyler onlara fayda vermez, onları müstahni kılmaz. Ve hiçbir kasabayı nezirler olmadıkça ona nezirler göndermedikçe helak etmedik. Hatırla ki biz zalimler, zulmedenler olmadık. Ve onu, Kur'an'ı şeytanlar indirmedi. Ve bu onlara yakışmaz, onların harcı değildir ve onlar buna muktedir olamazlar. Muhakkak ki onlar vahyi işitmekten kesin olarak azledilmiş, men edilmiş olanlardır. Öyleyse Allah ile beraber diğer bir ilaha dua etme. O takdirde azap edilenlerden olursun. Ve en yakının olan aşiretini uyar. Ve müminlerden sana tabi olan kimselere kanatlarını ger. Eğer onlar sana asi olurlarsa, isyan ederlerse o zaman muhakkak ki ben sizin yaptıklarınızdan uzağım de. Ve aziz, yüce ve rahim olan, rahim esmasıyla tecelli eden Allah'a tevekkül et. Onu vekil et ve güven. O, sen kıyam ettiğin zaman seni görür. Ve secde edenler arasında senin dönmeni de görür. Muhakkak ki o semidir, en iyi işitendir, alimdir, en iyi bilendir. Şeytanlar kimlere iner size haber vereyim mi? İftira eden, yalancı günahkarların hepsine inerler. Onlar şeytanlara kulak verirler, dinlerler ve onların çoğu yalancıdırlar. Ve Allah'a karşı olan şairler, onlara sadece azgınlar tabi olurlar. Bütün vadilerde onların hayal peşinde koştuklarını görmedin mi? Ve muhakkak ki onlar yapmadıkları şeyleri söylerler. Âmenû olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve amilus salihat, nefs tezkiyesi yapanlar ve Allah'ı çok zikredenler ve kendine zulüm yapıldıktan sonra
Allah tarafından yardım edilenler hariç zulmedenler, yakında hangi dönüş yerine cehenneme döneceklerini, ulaştırılacaklarını bilecekler. Neml Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 93 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Tâsin. Bunlar apaçık bir kitap olan Kur'an'ın ayetleridir. Müminler için hidayete erdirici ve müjdeleyicidir. Onlar namazı ikame ederler, zekatı verirler ve onlar ki, onlar ahirete yakın sahibi olarak inanırlar. Muhakkak ki ahirete, ruhun Allah'a ulaşmasına inanmayanlara onların amellerini süsledik. Böylece onlar şaşkın bir halde bocalarlar. İşte onlar ki, onlar için azabın kötüsü vardır. Ve onlar ki, onlar ahirette en çok hüsrana uğrayanlardır. Muhakkak ki bu Kur'an sana mutlaka hakim, hüküm ve hikmet sahibi ve alim olanın katından, gizli ilminden ilka ediliyor, ulaştırılıyor. Musa aleyhisselam ehline, ailesine, "Gerçekten ben bir ateş fark ettim. Size ondan bir haber veya bir parça kor halinde ateş getireceğim. Böylece siz ısınasınız," diye demişti. Böylece oraya gittiği zaman ona nida edildi. Ateşin nurun içinde yanında ve etrafında bulunanlar mübarek kılındı. Ve alemlerin Rabbi Allah sübhandır, her şeyden münezzehtir. Ey Musa! Muhakkak ki ben aziz, yüce, hakim, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ım. Ve asanı at. Bunun üzerine asasını atınca, onun yılan gibi hareket ettiğini görünce, arkasına bakmadan geri dönüp kaçtı. Ya Musa, korkma, muhakkak ki benim, benim yanımda, huzurumda Resuller korkmazlar. Ancak zulmedenler hariç. Ama kim kötülüğü işledikten sonra iyiliğe, mürşidine tabi olup günahlarını sevaba çevirirse, o zaman muhakkak ki ben gafurum, mağfiret eden, günahları sevaba çeviren, rahimim, rahim esmasıyla tecelli edenim. Ve elini koynuna sok, onu kusursuz beyaz olarak çıkar. Bu ayet, mucize, Firavun'a ve onun kavmine ait 9 ayet içindedir. Muhakkak ki onlar fasık bir kavim oldular. Ayetlerimiz onlara görünür olduğu zaman, "Bu apaçık bir sihirdir," dediler. Ve onu yakin, kesin olarak bildikleri, inandıkları halde nefslerine zulmederek ve büyüklenerek bile bile inkar ettiler. Öyleyse müfsitlerin, fesatçıların akıbetlerinin nasıl olduğuna bak. Ve andolsun ki Davud aleyhisselama ve Süleyman aleyhisselama ilim verdik. Ve onlar, "Mümin kullarının çoğundan bizi üstün kılan Allah'a hamdolsun," dediler. Ve Süleyman aleyhisselam, Davud aleyhisselama varis oldu. Ve, "Ey insanlar, kuş dili bize öğretildi. Bize her şeyden verildi. Muhakkak ki bu apaçık bir fazıldır," dedi. Ve Süleyman aleyhisselam için cinlerden, insanlardan ve kuşlardan ordular toplandı. Sonra da onlar düzenlendi. Karınca vadisine geldikleri zaman bir karınca şöyle dedi. "Ey karıncalar, yuvalarınıza giriniz. Süleyman aleyhisselam ve onun orduları farkında olmadan sakın sizi ezmesin." Bunun üzerine Süleyman aleyhisselam onun sözüne gülerek tebessüm etti. Ve "Rabbim, bana anne ve babama en'am buyurduğun nimetlere şükretmekte ve senin razı olduğun salih amel nefs tezkiyesi yapmakta beni başarılı kıl. Ve beni rahmetinle salih kullarının arasına dahil et," dedi. Ve kuşları yokladı, teftiş etti. Sonra, "Hüdhüdü niçin ben göremiyorum? Yoksa o kaybolanlardan mı oldu?" dedi.
ona mutlaka şiddetli azap edeceğim veya onu mutlaka boğazlayacağım, keseceğim. Ya da bana kesin olarak apaçık bir delil getirsin. Çok geçmeden geldi ve senin ihata edemediğin bir şeyi ben ihata ettim, öğrendim. Seba'dan sana yakın, kesin bir haber getirdim, dedi. Gerçekten ben onlara melik olan, hükümdarlık yapan bir hanım buldum. Ona her şeyden verilmiş ve onun büyük bir arşı, tahtı var. Onu ve kavmini Allah'ın yerine güneşe secde ederken buldum. Ve şeytan onlara yaptıklarını süslemiş ve böylece Allah'ın sebilinden, yolundan men etmiş. Bu sebeple onlar hidayette değiller. Göklerde ve yerde saklı olanı meydana çıkaran ve sizin sakladığınızı da açıkladığınızı da bilen Allah'a nasıl secde etmezler? O Allah ki Arş-ül Azim'in Rabbidir. Ondan başka ilah yoktur. Süleyman aleyhisselam, sen doğru mu söyledin yoksa yalancılardan mısın? Yalancılardan mı oldun, bakacağız, dedi. Bu yazımı, mektubumu götür. Böylece onlara onu at, ulaştır. Sonra onlardan geri dön, neye dönecekler, ne cevap verecekler, bak. Sebe melikesi, ey ileri gelenler! Gerçekten bana kerim, kıymetli bir yazı, mektup bırakıldı, dedi. Muhakkak ki o Süleyman aleyhisselamdan ve gerçekten o Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyor. Bana karşı büyüklük taslamayın ve bana teslim olmak üzere gelin. Sebe melikesi, ey ileri gelenler! İşimde bana fetva verin, reyinizi bildirin. Siz bana şahitlik etmedikçe, yanımda bulunup fetva vermedikçe ben kat'i, kesin emir verecek değilim, dedi. Biz kuvvetli ve çok büyük savaş gücü sahibiyiz ve emir senindir. Öyleyse sen bak, karar ver, ne emir vereceksin, dediler. Sebe melikesi, muhakkak ki melikler, hükümdarlar bir ülkeye girdikleri zaman onu ifsad ederler, bozguna uğratırlar ve onun halkının izzet sahibi olanlarını zillete düşürürler. Ve işte onlar böyle yaparlar, dedi. Ve muhakkak ki ben onlara hediye ile resuller göndereceğim. Böylece bakalım resuller, elçiler ne ile dönecekler. Bunun üzerine resuller hediyelerle Süleyman aleyhisselama geldikleri zaman Süleyman aleyhisselam, bana mal ile yardım mı ediyorsunuz? Allah'ın bana verdiği şeyler size verdiği şeylerden daha hayırlı. Hayır, siz hediyenizle seviniyorsunuz, övünüyorsunuz, dedi. Onlara geri dön. Bundan sonra mutlaka onların karşı koyamayacakları ordularla onlara geliriz. Ve mutlaka onları küçük düşürerek zilletle oradan çıkarırız. Süleyman aleyhisselam, ey ileri gelenler! Onlar teslim olmak üzere bana gelmeden önce onun tahtını hanginiz bana getirir, dedi. Cinlerden ifrit, sen makamından kalkmadan önce onu sana getiririm. Muhakkak ki ben ona onu gerçekleştirebileceğime kuvvetle eminim, dedi. Kitaptan ilmi olan kişi Hızır aleyhisselam, ben onu sen gözünü açıp kapamadan önce sana getiririm, dedi. Süleyman aleyhisselam böylece onun yanında önünde durduğunu görünce, bu Rabbimin bir fazlıdır, lütfudur. Ben şükredecek miyim, yoksa küfür, nankörlük mü edeceğim diye beni imtihan etmek için, dedi. Ve kim şükrederse sadece kendi nefsi için şükreder. Ve kim küfrederse o takdirde muhakkak ki benim Rabbim ganidir, kerimdir. Süleyman aleyhisselam, onun tahtının şeklini değiştirin. Bakalım hidayete erecek mi, yoksa hidayete ermeyenlerden mi olacak, dedi. Böylece geldiği zaman ona, senin tahtın bunun gibi miydi, böyle miydi, denildi. Sebe melikesi, sanki o, dedi. Ve Süleyman aleyhisselam, ilim bize ondan önce verildi. Ve biz Müslümanlar,
Allah'a teslim olanlar olduk. Ve Allah'tan başka taptığı şeyler ona mani oldu. Muhakkak ki o kafirler kavmindendi. Ona köşke gir denildi. Onu gördüğü zaman derin su zannetti ve ayaklarını açtı, eteklerini çekti. Süleyman aleyhisselam, muhakkak ki o parlak billur camdan bir köşktür dedi. Sebe melikesi, Rabbim muhakkak ki ben nefsime zulmettim ve Süleyman aleyhisselamla beraber alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum dedi. Ve andolsun ki Semud kavmine Allah'a kul olsunlar diye onların kardeşi Salih aleyhisselamı gönderdik. Fakat onlar o zaman hasım olan, çekişen iki grup oldular. Salih aleyhisselam dedi ki, ey kavmim, niçin hasenattan önce seyyiat için acele ediyorsunuz? Allah'tan mağfiret dileseniz olmaz mı? Böylece rahmet olunasınız diye. Sen ve seninle beraber olanlar bize uğursuzluk getirdiniz dediler. Salih aleyhisselam, sizin uğursuzluğunuz Allah'ın katındadır. Hayır, siz fitneye düşmüş bir kavimsiniz dedi. Ve şehirde 9 kişilik bir grup vardı ki, yeryüzünde fesat çıkarıyorlar ve ıslah etmiyorlardı. Allah'a kasem yemin ederek dediler ki, biz geceleyin mutlaka ona ve ailesine baskın düzenleyelim, onları öldürelim. Sonra da onun dostlarına, muhakkak ki onun ailesinin helak edilmesine şahit olmadık ve gerçekten biz sadıklarız, doğru söyleyenleriz diyelim. Ve hile düzenlediler. Ve biz de onlara hile düzenledik, fakat onlar farkına varmazlar. Bundan sonra onların hilelerinin sonunun nasıl olduğuna bak ki, onları ve onların kavminin tamamını nasıl yok ettik. İşte onların zulümleri sebebiyle çökmüş olan evleri. Muhakkak ki bilen kavim için bunda mutlaka bir ayet, delil vardır. Ve amenü olan, Allah'a ulaşmayı dileyen ve bu sebeple takva sahibi olanları kurtardık. Ve Lut aleyhisselam kavmine şöyle demişti. Siz gördüğünüz halde fahişeliğe, kötülüğe mi geliyorsunuz? Siz gerçekten kadınlar yerine erkeklere mi şehvetle geliyorsunuz? Hayır, siz cahil bir kavimsiniz.''

0: Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah için olmanın birinci şartı sevmektir. Allah'ı sevenler, Allah'ın dostlarını da severler. Öyleyse sizler, sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostlarısınız ve biz sizleri çok ama çok seviyoruz.
1: İşte Mihir Vakfı'nın değerli mensupları, sizler onlarsınız. Allah'a koşanlar. Kalplerinizde umutla Allah'ın o büyük zevkini ta yüreğinizde hissederek, yaşayarak Allah'a koşanlarsınız. Ne mutlu sizlere, Allah'a koşanlara, iradelerini Allah yolunda sevk edenlere, Allah'a kavuşmak üzere harekete geçenlere.
0: Sevgi, insanlar arasında birlik ve beraberliğin temel bağıdır. Sevgi olursa birlik ve beraberlik vardır. O zaman hepimiz birbirimizi çok sevmeliyiz. Allah Teala bizleri çok seviyor sevgili kardeşlerim. Şu anda dünya üzerinde Allah'a en yakın topluluk hamdolsun ki o topluluk bizleriz. Onun bu devirdeki temsilcisi gene Allah Teala hamdolsun ki biziz.
2: Biz bu devirdeki hidayetin temsilcileriyle bir aradayız. Onlar sizlersiniz sevgili kardeşlerim. Hepiniz geleceğin meşalelerisiniz, ışıklarısınız, güneşlerisiniz. Öğrendiklerinizi etrafınızdaki insanlara öğreteceksiniz. Yetmez. Yaşayacaksınız ve onları da yaşatacaksınız.
0: Siz hepiniz ruhlarını Allah'a ulaştıranlarsınız. Üçüncü katiyenetin hepiniz sahibisiniz. Onun için biz çok büyük bir huzur ve mutluluk içindeyiz sevgili kardeşlerimiz. Çünkü bu hedefe ulaşmanızda bizim de çorbada tuzumuz var. O tuza baktığım zaman hepinizin birbirinizi çok sevdiğinizi görüyorum. Bu beni aranızda en çok mutlu eden konu bu. Birbirinize olan derin sevginiz. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Allah'ın dostları birbirlerini sevenlerdir. Sizler de birbirlerinizi hepiniz seviyorsunuz. Bu sevginin huzuru içinde, çadırı altındasınız. Ve Allah Teala size en az üçüncü kat cenneti garanti ediyor.
2: Sizler dürüstlüğün, doğruluğun sadık evlatları. Sizler örnek olacaksınız. Sizler geleceğin örneklerisiniz.
0: Sizler Mihir Vakfı'nın mensupları, bu dünya için bir ışıksınız. Nursunuz. Nursunuz. Nursunuz.
2: Sizlerle biz bir bütünüz. Bir misyon taşıyoruz. Bütün dünyaya, hayır, kainata. Mutlu olmanın yollarını öğretmek için.
0: İşte Allah'ın sevgisi, işte sizlere karşı bizim duyduğumuz sevgi, işte sizlerde resmi sevgisi. Bir sevgi yumağıyız sevgili kardeşlerim. Birbirini belki bu dünyada en çok seven insanlar bizleriz.
2: Sizler Allah'ın ahlakıyla ahlaklandınız. Herkese örnek olmanın sağlam vasıflarına sahipsiniz. O vasıfları kaybetmek sizin için söz konusu değildir. Güvenle Allah'a bağlı olun.
0: Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizden yana. Yani bizden yana. Ben başka birisi değilim yani, içinizden biriyim yani, anladınız mı? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi çok sevdiğini söylüyor. Bunu sizlere ulaştırmak benim görevim. Öyleyse Allah tarafından sevilen bir topluma şu anda hitap ediyorum.
2: Öyleyse sizler ahlakın temsilcileri, Allah'ın dostları, sizlere sesleniyorum. Sizler geleceğin meşalelerisiniz, ışıklarısınız. Örnek bir toplumu yansıtacaksınız.
0: Öyleyse Allah-u Teala ile olan ilişkiler sevgili kardeşlerim. Mutluluk mu arıyoruz? Orada. Allah'ı sevdikçe mutluluğumuz artıyor. Allah da bizi daha çok seviyor. Biz onu daha çok sevince Allah-u Teala bizi daha çok seviyor. Ve Allah ile konuşacağınız bir güne inşallah ulaşmanızı diliyorum hepiniz için. Allah-u Teala'dan.
3: Ya Allah.